yer vermeyen bir müessesedir. Sevginin içinde nefsin hiçbir afetinin yeri yoktur. Allah'ı sevdiğiniz zaman bu sevgide erimek durumundasınız. Hiç duydunuz mu sevgili canları dinleyenler? Sevginin içinde erimek, sevginin içinde yok olmak. Sevgi sizin tepenizden ayak tırnağınıza kadar her yerinizi kapladığı zaman Allah sevgisi, o zaman yok olursunuz. Siz yoksunuz. O noktadan itibaren sevginiz vardır. O sevgi sizin fizik vücudunuzu, sizin nefsinizi, sizin ruhunuzu dört bir yandan tam bir kuşatma ile kuşatmıştır. O sevginin içinde yok olmuşsunuzdur. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle. İşte iştiyak sahipleri muhakkak ki Allah'ı iştiyak sahibi olmayanlardan daha çok sevenlerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep insanlar görürsünüz. Ben iştiyak sahibiyim diye dolaşırlar ortada. Ama konu Allah için yapılacak olan bir fedakarlığa geldiği zaman onları göremezsiniz. Onlar yokturlar. İştiyakin temelinin sevgi olduğunu biliyor muydunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevgi olmazsa, Allah'a karşı aç duyulmazsa, Allah için iştiyak yoktur. İştiyak, sevginin hediyesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İştiyakinize karşı Allah'ın ödediği hediye onun mükafatınız, mükafatıdır. Sizin iştiyakinizin Allah'a ödediği hediye de sizin sevginizdir. Sevginizin Allah'a ödediği hediye de sizin iştiyakinizdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı ona göre düşünün. Allah'ın sevgisinin meyvesi mükafat, sizin sevginizin meyvesi iştiyakin oluşturduğu liyakattır. Öyleyse iki tane sevgi halesi bir araya geliyor ve sonuca ulaşıyor. Sizin sevginiz iştiyak adı altında Allah'a bir hediye sunuyor. Ve Allah'ın bu hediyeyi değerlendirmesiyle liyakatimiz oluşuyor. Mükafata ne ölçüde layık olacağınız, Allah'ın sevgisinin hediyesi ise Allah'ın size verdiği mükafat. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanlara verdiği her şey mürşide ulaşmadan evvel kendi isimleriyle anılırlar. Rızık bunlardan bir tanesidir. İhsan bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala'nın verdikleri bunlardan bir tanesidir. Ama ne zaman başınızın üzerinde mürşidin ruhu bir nimet olarak yerini almışsa, bu noktadan itibaren Allah'ın size verdiği rızk bir nimettir. Allah'ın size karşı olan sevgisi bir nimettir. Allah'ın derecatınızı arttırması, günahlarınızı sevaba çevirmesi, nefs tezkeresine başlamanız, size bire 10 verirken bire 100 vermeye, 700'e kadar bunları yükseltmeye başlaması, Allah'ın size gönderdiği rahmet, fazl, salavat,
her şey, her şey başlangıçta kendi içinde anılırken sonra hepsinin adı mürşide ulaştığımız günden sonra nimet olur. Hepsi Allah'ın size karşı olan sevgisinin bir sembolüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi insanlar arasındaysa taraflardan biri ötekini sevdiği zaman belki diğeri birincisini sevmeyebilir. İşte insanlar arasında taraflardan birisi aşık oluyor ama ötekinin uğrunda değil. Sevgili izleyenler, bunun imkansız olduğu bir alan var mıdır? Vardır. Bu alan Allah ile olan ilişkiler, tasavvufi ilişkilerdir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Kim Allah'a aşık olursa Allah da ona aşık olur. Kim Allah'a hayran olursa Allah ona hayran olmaz. İnsan sadece bir mahluk olduğu için sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah da bir halik olduğu için. Acaba anlatabiliyor muyum? Halik, yaratıcı, yarattığı mahlukuna hayran olmaz. Mahluk, halikine hayran olur. Sevginin en üstün boyutu hayran olmaktır. Hayranlıkta taraflardan birinin rütbesi mutlaka aşağıdadır. Hayran olan yukarıdadır. Bu sebeple Allah'ın sevgi duyması, aşk duyması tabii olaylardır. Ama Allah'ın hayranlık duyması söz konusu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayranlıkta yapılamayana aşık olmak, sahip olmamayana aşık olmak var. Daha üst boyutta bir sevginin sahibine aşık olmak var. Hayran olmak mutlaka rütbelerden birinin yüksek olmasını gerektirir. Ancak rütbesi düşük olan, rütbesi yüksek olana hayran olur. Rütbeden muradımız bizim askerlikteki binbaşılık, yüzbaşılık değil sevgili izleyenler. Manevi rütbelerden bahsediyoruz. Allah-u Teala yaratıcılık rütbesinin sahibi olan kainattaki tek varlıktır. Tek yaratıcıdır. Allah'tan başka hiçbir yaratıcı olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Allah-u Teala olmasını diledi mi o şey her neyse o anda derhal vücuda gelir. O kadar iddianın sahibi olan şeytan hiçbir şey bir kıl bile yaratamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saçınızın bir telinden bahsediyorum. Bir tek saç telinde kaç bin tane siz varsınız biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizin saçınızın tellerini, sizin tırnaklarınız, şu kesipte attığınız tırnaklarınız sizin hücrelerinizden oluşuyor. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Sizi A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden oluşturabilecek olan yetenekte 46 tane siz varsınız bir tek hücrenizde. Bir saçınızın bir teli binlerce, on binlerce hücreden oluşur. O binlerce, on binlerce hücrenin her 23 çifti, her birisi bir hücre 23 çift sizi temsil eder. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a hayranız. O bizi ruhumuzla, o bizi nefsimizle, o bizi fizik vücudumuzla yarattı, bize akıl verdi. Ve ona en çok hayran olan kişi yaptı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamdimiz sonsuzdur.
bize Allah sevgiyi öğretti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size de biz öğretiyoruz. Biz bunları söylemeden evvel sevginin boyutları hakkında bunları hiç başkalarından duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bizim sevgi adını verdiğimiz şey aşk romanlarında okuduğunuz insanların birbirine karşı duydukları aşkın sembolü olan sevgi değil. Yaratanla onun yaratığı arasındaki sevgi, onu sevenlerin birbirine Allah'tan ulaşarak ulaşan sevgisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok farklı şarkılar söylüyoruz. Ona, Allah'a dikkatle bakın. Onun kadar sizi seven hiç kimse yoktur. Zaten olması da mümkün değildir. O, bizim ölçü adını verdiğimiz şeyin çok ötesinde Allah'a ait, kendisine ait özel ölçülerin sahibidir. Bu ölçüler ise sevgi müessesesini en üst skalayla ölçümler. Öyleyse netice itibariyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Bu yaratık kendisine akıl ihsan edilmiş olan, kendisine irade ihsan edilmiş olan, o cüz'i iradesiyle dilediğini dilediği gibi yapmak serbestliğinde olan ama her yaptığının da hesabını verecek olan bir mahluktur sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginiz arttıkça Allah yolundaki seviyeniz yükselir. Bu sevgi Allah'a dönükken sonra herkese dönük olacaktır. Önce siz varsınız. Etrafınızdaki insanlar var. Ve Allah var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için başlangıçtaki olay bu. Etrafındaki insanların bazılarına sevgi beslersiniz, bazılarına nefret. Bu iki ölçü arasında bütün insanlar yelpazenin bu standartların arasındadır. Nefret, en çok nefret duyduğunuz kişiyle en çok sevdiğiniz, sevgi duyduğunuz kişi arasında sevginiz ve nefretiniz bir bütün oluşturur. Yelpazenin bütününü. Bunun sevgi tarafı, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ölçülerine göre giderek büyüyecektir. Bunun nefret tarafı Allah'ın ölçülerine göre giderek küçülecektir. İşte hedef budur. Onun için Allah-u Teala Tin Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Ahsene ulaşabilecek olan, belli bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan, Allah'ın bütün emirlerini yapabilecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir vasat Allah-u Teala düşünüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ise sevginin boyutları kaplaması demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizi ve ruhunuzu dizayn ettiğiniz zaman sadece iki tane boyutla karşı karşıyasınız. Nefsiniz nefret boyutlarıyla boyutlanmıştır. Ruhunuz sevgi boyutlarıyla boyutlanmıştır Allah Teala tarafından. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi temsil eder. Sevgiyle nefret arasındaki sıfır noktasından
sevgiye doğru hareket ettiğiniz zaman Allah'a yaklaşırsınız.

Allah Teala ona diyor ki seni alemlere rahmet olman için yarattık diyor. Ne demek istiyor acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah-u Teala? Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu dünyadaki insanlardan bir tanesi bu dünyanın peygamberi olarak tanır kalın çizgilerle. Ama o kainat içinde. Allah-u Teala alemlere rahmet olasın diye diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, rahmet. Bütün alemlerde rahmetin gönderilmesi için kim söz konusudur? Devrin imamı söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir devrin imamıydı ki bütün alemlerde imamdı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yoksa siz İslam'ı sadece şu zavallı bu kainatta bir toz zerresi olan dünyamız için mi geçerli zannediyordunuz? Bütün kainattaki din bir tek dindir. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlerin, bütün kainatın peygamberiydi. Şu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sisteme dikkatle bakın. O alemde onu tanımayan insan yoktur. İnsan şeklinde yaratılan bütün mahlukatın en sevgilisi o olmuştur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler sahabenin ona karşı olan sevgisi, Allah'ın ona karşı olan sevgisinin bir sembolüydü. Sevgi insandan insana direkt olarak ulaşmaz. Sevgi bir insandan diğerine Allah'tan dolaşarak ulaşır. Ve artarak diğer tarafa ulaşır. Sevgi ikinciden birinciye gene direkt olarak geri dönmez. Allah'tan dolaşarak ve güçlenerek ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefret de gene bir insandan diğerine direkt olarak ulaşmaz. Mutlaka şeytandan geçerek ulaşır. Şeytan öbür tarafı nefreti artırarak ulaştırır ki ikinci kişi birinci kişiye daha çok nefret duysun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın bütün talebi insanların birbirine nefret duyması, insanların birbirine kin duyması, insanların hepsinin birbirine düşman olması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu düşmanlığın temelinde iblisin nefsinin kalbindeki düşmanlık hissi var. Adalet. Sevgi insanların kalplerini telif eden bir müessesedir. Allah Teala sahabeye diyor ki ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birleştirdi de birbirinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. Ne demek istiyor acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dostluğun ve düşmanlığın en belirgin simgesi Kur'an-ı Kerim'de sahabedir. En büyük düşmanlıkların sahipleriydi. Her kabile başka kabilelerden mutlaka birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabileden de birçok kişiyi başka kabileler öldürmüştü. Öyleyse hayatta olanların hepsinin arkasında can düşmanları onları öldürmek için fırsat gözlüyorlardı. Onlar da ötekileri öldürmek için fırsat gözlüyorlardı. Onun için Allah-u Teala siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız diye başlıyor ayet-i kerimeye. Sonra ne olmuş sevgili

sınavı dinleyenler, Allah kalplerini telif etmiş, birleştirmiş sevgiyle ve sonra siz birbirinizin can dostu olduğunuzu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bütün sahabe Hazr-ül Azim'in sahibi oldular. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde sahabe. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sonra hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu? Sen kötülüğe, seyyiate hep hasenatla mukabele et, karşılık ver. Böyle yaparsan karşındaki de sana aynı şekilde davranır, buyuruyor Allah Teala. Hasenat, seyyiate hasenatla, kötülüğe iyilikle mukabele etkisi az insana verilir. Onlar Hazr-ül Azim'in sahipleridir, diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazr-ül Azim'in sahipleri. İşte bütün sahabenin Hazr-ül Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Hepsi kötülüğe, iyilikle mukabele etsin standartlarına sahiptiler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi ve nefreti düşündüğünüz zaman nefrette insanın başkasından nefret etmesi, haset etmesi, onlar hakkında kötü şeyler düşünmesi söz konusu. Ne zaman taraflardan birisi karşı tarafı sevmeye başlarsa, karşı tarafın nefretine rağmen sevmeye başlarsa, karşı taraf da yavaş yavaş bu nefrete sevgiyle mukabele etmek için bir adım atabilir. Bunun çekici unsuru, teşvik edici unsuru, müşevik unsuru taraflardan birinin diğerinin bütün negatif davranışlarına pozitif cevaplar vermesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size nefretle hakaret eden birisine af dileyerek cevap verdiğinizi düşünün. Bunu yaptığınız anda o kişi için olay bitmiştir. Size artık hiçbir şey yapamaz hale gelir. Neden? Çünkü o kişi size kötü davranıyor, size sövüyor, sizi kızdıracak bir şeyler yapıyor ki siz de kızasınız, ona sert bir karşılık veresiniz. O da bundan istifade size yeniden saldırabilsin. Böyle bir insana bu imkanı vermek yerine ondan af dilediğinizi düşünün. Ondan sonraki bütün davranışlarını kısıtladınız. Sevgili izleyenler ve izleyenler, beklediği cevabı sizden alamadığı için ikinci hamleyi hiçbir zaman yapamayacaktır. Böyle olaylarda çoğu zaman sizin af dilemenize karşılık karşınızdaki kişi de sizden af diler. İşte bu sevginin nefrete galebesidir. Her zaman sevgiyle nefretten birisi sevgi, ikincisine nefrete her zaman galip gelir.
sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dikkat edin. Elinize bütün davranış biçimlerini en güzele ulaştırmak da var, en çirkine ulaştırmak da. Seçim sizin sevgili insanlar ve dinleyenler. Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları severseniz Allah'ı seversiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevdikçe ona aşık olmaya başlarsınız. Sonra bir gün gelir ki Allah'a hayran olursunuz. İşte Salah makamının 4. kademesinden sonraki olgu Allah'a hayran olmaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a köle olabilirse, yani iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o kişi Allah'ın kölesi olur. Allah'ı en çok sevenler Allah'ın kölesi olmak şerefine erenlerdir. Şu kainatta en büyük hürriyetin sahipleri onlar da sevgili izleyenler, dinleyenler Allah'ın köleleridir. Bütün kainat önlerinde açıktır. Sizlerden birisi olarak aranızda dolaşırlar. Ama iç dünyaları tamamen Allah ile doludur. Her an onunla hemhaldirler. Her an o muhteşem sevgiyi saçların ucundan ayaklarına kadar her noktalarında yaşarlar. Vücutları sevgiyle dolmuş, sevgiden taşmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların nefsleri ruh olmuştur. Onların nefslerindeki öfkeye, kine, hasete, düşmanlığa ait her şey yok olmuş, yerini sevginin o muhteşem nuru doldurmuştur. Onlar sevgiyle yatıp sevgiyle kalkanlardır. Rüyalarında da her şeyleri sevgiye dayalıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar öyle insanlardır ki onların kitaplarında nefret kelimesi yazmaz. Kendilerine kötülük eden, en çok kötülük eden insanları da yine sevmeye devam ederler. Ne yaptıklarını bilirler, hiç yüzlerine vurmazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer söylemek mecburiyetine kalırlarsa bilin ki bu aslın dilleridir. İşte sizler Allah'ı sevenler olmalısınız. Sevgide yapılan yarışlarda sabikun olmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi nefreti örter. Ama nefret sevgiyi örtemez. Nefretin sevgiyle olan savaşında savaşı kazanacak olan daima sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta şeytan var. Sevginin insanı kaplamasına mani olacak en büyük düşman.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözüme dikkat ettiniz mi? Sevgi nefreti örter ama nefret sevgiyi örtemez dedik. Neden? Bakınız, kulvara eşit çarklarla girersiniz. Nefsinizin kalbindeki nefret afeti belli bir puandır. Nefsinizin kalbindeki, ruhunuzun kalbindeki sevgi hasreti de belli bir puandır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o başlangıç puanı var ya, nefsinizin kalbindeki afetler o noktadan öteye geçemezler. Ama ruhunuzun kalbindeki hasretler nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edebilecek olan özelliklerin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Nefretin sevgiyi kaplaması mümkün değil sevgili dinleyenler. Bir insan düşünün, ne demiştik? 19 tane afeti var, 19 tane hasreti var. Eğer bunlar 10'a puansa 190 puanlık nefsindeki afetler toplamı, 190 puanlık da ruhunun hasretleri toplamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ekstrem bir misal verelim. Kişinin kalbindeki sevgi 15 puan, tabiatıyla ruhun kalbindeki bu şey 15 puansa sevgi, nefret sadece 5 puan kalıyor. Öbür hasretlerde belli oranlarda dağılmış olsun, afetlerle paralellik kuracak. Neticede ikisinin de sonucu 190 puan olacak. Ruhun hasretlerinin fazla olduğu yerlerde nefsin afetleri az olacak. Nefsin afetlerinin fazla olduğu yerde ruhun hasretleri az olacak. Nefsin uzanabileceği son nokta bütün afetlerin başlangıç noktasıdır. Ondan öteye geçmesi mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ruhun hasretlerinin nefsin bütün afetlerini kaplaması hedeftir. Onun için yaratmıştır Allah-u Teala insanı. Onun için nefretle sevginin toplamı 20 puansa, eğer 7 puanlık kişinin hasreti varsa, sevgisi varsa, 13 puan nefret varsa, nefretin üst sınırı 13 puandır. 14 puan hiçbir zaman olamaz. Ama o sevginin 7 puanlık hasreti var ya, o hasret kişinin zikri arttıkça 7 puandan 8 puana, 9 puana, 10 puana, 20 puana kadar çıkabilir daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Öyleyse hiçbir zaman nefret sevgiyi kaplayamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Örtemez. İşgal edemez yerini. Nefretin, yani nefsin afetlerinin ruhun hasretlerini işgal etme yetkisi sıfırdır. Allah-u Teala böyle bir yetkiyi şeytana vermemiş. Başlangıçtaki en üst noktada şeytan ruhun hasreti kadar nefsin afetine kumanda eder. Tesir etmek sahibinin, tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bu alanı hiçbir zaman büyüyemez. Ama ruhun hasretleri devamlı nefsin afetlerini kapsayacaktır, kapsayacaktır. Onları yok edip yerine ruhun hasretleri girip yerleşecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Böyle bir dizaynda Allah'ın sevgi hasretinin muhteşemliğine bakın ki nefsin sevginin karşıtı olan nefret afetinin bütününü
sevginin kapılması her zaman mümkündür. Ama nefret, o kişi doğduğu anda 20 puanlık bir sistemin 20'de kaçı ise, mesela 5'i ise, hiçbir zaman 6'ya 7'ye yükselemeyecektir nefret. 5 olarak kalacaktır. En kötü halde bile 5 olarak kalacaktır. Ama eğer kişi zikre başlarsa, bu 5, 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e daimi zikirde 0'a düşecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olun. Sevin. O zaman sevinirsiniz. Allah'ı seven mutlaka Allah'tan sevgi görür. Allah'ı seven mutlaka başkalarını da sever. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi sevginin doruklarında görmeyi dileyerek Rabbimizin hepinizin kalbini baştan sona sevgiyle doldurmasını dileyerek sözlerimizi bu noktada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle ve dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin nimetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini, az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayı mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Her fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz. İşte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nesleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar. Tekrar uykuya daldığınız ana kadar devam ederse nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zaman da başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz, insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları, okyanusların dibine geberler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmekte berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidebilirsiniz. Yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız. İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hali. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa o zaman onun hayatı da bizim için gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın. Uyandırmasını söyleyin sizi. Uyandırsın. Ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başka tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahata ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala diyecek, Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey, uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yaldırıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız biz gösteririz sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Yani ise Allah ile olan ilişkilerinde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki Kiramen Katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz 3 boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi 3 boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün rızayına ulaştırmak ister onu ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah-u Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan ya Rabbi ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum. Bana yardım et dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle türlü güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotları hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği cihetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığın sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde 5'inde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesine işaret vermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak tercihimizi yapalım. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Yorganı aşağı çekmekte kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız lavaboya. Yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standartlarda alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca Başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvufu zaten yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman bilirsiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamından şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derece kazanmak ya da kaybetmekle noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyin. Tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım. Onun sevgisine ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada da siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o neslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah Teala? O insanlar Allah-u Teala'ya emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Nefslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nefsleri diyor ki şeytanla işbirliği yapmışlar. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyu atarsan. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usul haline getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için dua ederiz. Ama siz ona peşine olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysaki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'ya bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan

samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var. Onlar sizi zaten uyandırırlar. Bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğunuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ânî. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazlarının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden evvel estağıyla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımı gelir. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşidine ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılmıştır.

0: Her şey gözleşir. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku, gül kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizde giren bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istikrarını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattı. Bu ahseni takvim ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzakta olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kapanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın, bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedeflere götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın, İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade edeceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizin? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksinde söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor ben karşınızdaysam gene ben yenerim diyor. Yanlış söyleyeceğim afola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam yine ben yenerim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman kendilerine sağlık ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlar da sınırlı. Allah için yaratıldınız. Unutmayın. Allah içinseniz o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah-u Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılacağız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinsiniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırdığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk su çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Neyle probleminiz olursa gene haber verin. Çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan, Allah'ın cennetine giden, dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder. Niyaz eder ve dua eder. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef iddia edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç bu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır, yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasınız artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin. Eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almıştır. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kodar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da, kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
2: Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler ve üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili müşterimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ademir yine siz değerli dinleyenlerimizle, öğrencilerimizle ve izleyenlerimizle birlikte oluyorlar. Bugünkü bu eğitim sohbetlerinde ve kendileri şu anda hattımızda sizlerle birlikte. Sevgili efendimiz öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Dediğinizden sonsuz hürmet ve muhabbet yapıyoruz. İnşallah çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu dersimizde de sizi izleyen ve dinleyenlerimizle ve öğrencilerimizle hoş başa bırakmak istiyoruz. Tekrar edelim,
0: ben sürmek
2: ve muhabbet
0: ediyoruz
2: sevgili efendim.
0: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerini öperek, hepinizi selam ederek inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bugünkü sohbetimiz davranış biçimleri. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allah ve selam ya Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l-müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gâil-mardûbi aleyhim.

0: bir Rabbimize sonsuz hamdü şükürleriz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, her zamanki gibi mutluluğa doğru yürümek için gerekenler ve davranış biçimlerimizde başkalarına atfeder. Öyleyse her şeyden evvel şunu yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hepiniz ayrı ayrı hitap ediyorum. Toplumun bir üyesiyiz, bir ferdiyiz ve toplumu hepimiz tek tek temsil ederiz. Öyleyse içinde yaşadığımız toplumun mutlu bir toplum olması veya olmaması her şeyden evvel bizlere bağlı. Biz her birimiz bu toplumun bir üyesi olarak, bu toplumdan bir parça olarak, eğer topluma onu mutlu edecek şeyler ulaştırabiliyorsak, o zaman bu mutluluktan pay almakla kalmayız. Pay veririz mutluluğa. Öyleyse mutluluktan pay almak, mutluluğa pay vermek, İki ayrı davranış biçimini ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve herkes kendisine yapılan davranış biçiminin bir aynasıdır. Başkalarına nasıl davranırsak onlardan da aynı karşılığı alır. Onun için bu konunun genel düsturunun sana davranılmasını istemediğin tarzda davranma diye bir şekilde bağlamak mümkün. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Öyleyse atılığınızın işlerini ekersen onu biçersin. Kur'an-ı Kerim ise bunun çok ötesinde güzellikler sergiliyor. Allah-u Teala buyuruyor, başkalarının kusurlarını araştırmayın. Bir kusur gördüğünüz zaman onu etrafa yaymayın. Saklayın içinizde. Ve bu kusuru başkasını küçültecek, o kusuru gerçekleştirmeyi küçültecek bir vasıta olarak kullanmayın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimleri son derece nazik bir konu. Üzerinde dikkatle uzun süre durmamız lazım gelen bir konu. Davranış biçimlerimiz toplumun birer cemaati olarak neyi aksettirmeli, başkalarına mutluluk verecek davranışları aksettirmeli. Sevgili kardeşlerim, eğer biz toplumun bir ferdiysek, başkalarına mutluluk vermek temel şiarımız ise, o zaman en güzele yönelik bir davranış biçimini her zaman sergileyebiliriz. Bu düzeyini en güzel şekilde almaya çalışalım. Öyleyse neler yapmamız lazım? Aslında son derece basit bir şey. Biz davranış biçimlerimizle başkalarına rahatsızlık verenler asla olmalıyız. Tam aksine biz davranış biçimlerimizle daima başkalarını mutlu kılan insanlar olmalıyız. başkalarına mutluluk vermenin bir vasıtası olmalıyız. Kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Onlardan yana olmalıyız. Kendimizden yana değil. Bu ise sevgiye bağlı bir meseledir. Sevgili kardeşlerim. O zaman başkalarını sevmek mecburiyetinde olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Sevmeliyiz insanları. Onlara güzellikleri anlatmalıyız. Her şeyin en güzel olduğu bir sesle en üst seviyede bir güzelliği sergilemek her zaman mümkündür. Yeter ki bizler isteyelim. Eğer nefsimiz afetleriyle bize hakimse başkalarına güzel davranışlarda bulunamayız. Hep başkalarından üstün olmak isteriz. Hep başkalarının bizim üstünlüğümüzü kabul etmesini isteriz. Hep nefsimiz kendimizden yana olur. Ve başkalarına verdiğimiz şey her zaman onları üzmek, onları huzursuz etmek şeklinde tecelli eder. Bu iki ekstremin birinci parçası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci tarafında ekstrem kelimesi yetersiz. Başkaları için çalışmak, başkalarına kendini adamak bir ekstrem adını verdiğimiz nokta düşünülebilirse onun da ötesinde olmalı diye düşünüyorum. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmalısınız. Kullandığınız zaman sevinirsiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın indinde sevmek derhal davranışlara yansıyan bir meseledir. Eğer başkalarını seviyorsanız o zaman onlara güzel davranabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız bunun da manası var. Hiç sevmiyor değilsiniz. Sevdiğiniz birisi var ama ne yazık ki o siz kendinizsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse sevmenin ve başkalarına mutluluk vermenin birbiriyle kesin kes alakalı iki yakın konu olduğunu hiç unutmayacağız. Ve bu standart içinde devam edeceğiz hayatımıza. Öyleyse biz bir kapı olmalıyız. Allah'ın kapısı. Allah'tan bize gelen güzellikleri başkalarına aktarmak üzere görev yapmalıyız. Ötekine aşk gözünü çizmek istiyorum ötekinde. Ötekinde nasıl yansıyor onu görmek istiyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala'dan aldığınız her güzelliği başkalarına ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Ölçüler bize göre ve başkalarına göre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Siz bütün üstün niyetinizle başkalarına mutluluk vermek üzere çalışırsınız. Ama onları bir kısmını mutlu edemezsiniz. Bunun arkasında ne olduğunu biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Onları mutlu edecek olan konuyu seçemediniz demektir bundan dolayı.
1: O da ne?
0: Yapmanız lazım gelen bir şey daha var. Başkalarına mutluluğunuzu ulaştırırken sevgili izleyenler, dinleyenler, onların bundan mutluluk geleceklerine ilk etkiniz şeyleri öğrenmelisiniz. Hissettiğiniz şeyleri kullanıp da onlar mutlu olmazsa sizin mutluluğunuz yetmez. Siz onlar mutlu olmasa da mutlu olursunuz. Ama hedefinizin kendinizi değil, onları mutlu etmek olduğunu unutmayın. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, biraz daha araştıracaksınız demektir. Siz kendi dizaynınız içinde bir hedefe yürüyorsunuz. Ve yürüdüğünüz hedefte başkalarına mutluluk vermek var. Buraya kadar çok güzel. Ama ilk denemeyi yaptınız, düşündünüz, taşındınız ve gerçekleştirdiniz aklınıza gelen bir şeyi. Onun bir ihtiyacı olduğunu düşündünüz. Ama onun mutlu olmadığını gördünüz. Şurası kesin. Ona bu, onu mutlu edeceğini tahmin ettiniz. Şimdi ulaştırmaya çalıştığınız sürece, ulaştırdığınız ana kadar sizi mutlu kılacak olan o kişi değildir, Allah'tır. Öyleyse mutluluğu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda saadet adı verilen, mutluluk adı verilen nesne, sizin tarafından gerekli hazırlık yapılmadan uygulama planlarında olmuştur. Öyle olmasaydı eğer, mutlaka o mutluluğa ulaştırdığınız kişi mutlu olacaktı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse diyelim ki birinci etapta o ulaştırdığınız mutluluk müessesesi o kişiye gerçek anlamda bir mutluluk temin etmedi. O zaman yeniden araştıracaksınız. Onu daha çok mutlu edecek olan ne olabilir? Bunu onunla yaptığınız bir sohbet sırasında bu noktayı açığa koymadan araştırabilirsiniz. Bu araştırmaların sizi onu mutlu etmek konusunda, onu memnun etmek konusunda yeni imkanlar sağlaması söz konusu. Sağlayamadıysa yeniden araştıracaksınız. Ama her zaman başkaları için olacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz. Etrafınızdaki herkes insan olarak yaratılmıştır. Mutlu olmaya layıktır. Eğer aynı yolu paylaşıyorsak, Allah'ın yolundaysak, birbirimize yardım ederek yüceleriz. Öyleyse bir tek gövdesi olan bir ağaç düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ağacın ana gövdesi tek bir gövdedir. Bu gövde evvela ana dallara ayrılır. Ana dalların her biri tali dallara ayrılır. Bu tali dalların her biri ikinci defa tali dallara ayrılır. Ayrılır, ayrılır, ayrılır ve bu dalların her birinden yapraklar çıkar. Çiçekler oluşur, meyveler oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o yapraklara dikkatle bakın. Bir ağacın üzerinde binlerce yaprak görürsünüz. Hepsi, bütün yapraklar klorofil yüzünden nesi yaparlar? Fotosentez yoluyla güneşin ışınlarını kullanarak, köklerinden aldıkları suyu kullanarak, havadan aldıkları karbondioksit kullanarak karbonhidratları, yani gıdalarını temin ederler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama binlerce yaprak, hepsi aynı gövdenin köklerinden, tek bir gövdenin köklerinden hayat olan sularını alırlar. Her bir yaprak o ağacın yaşaması için bir vasıtadır. Binlerce yaprağın, on binlerce yaprağın her biri. İşte Allah-u Teala ağaçlara hayat vermek için böyle bir yol dizayn ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aslında her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği en güzel standartlarda yerine getirmekle hepiniz kendi mutluluğunuz için mükellefsiniz. Evvela şu kanunu hiç unutmayacağız. Bir insanın mutlu olmasının ölçüsü başkalarına verebildiği mutluluğu daima ikiye katlamaktır. Öyleyse buradan vardığımız yer var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuz başkalarının saadetine dayalı. Başkalarını hangi ölçüde mutlu kılabilirseniz siz de o kadar mutlusunuz. Onun iki katı demek daha doğru bir ifade. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun çeşitli aynı ölçüde sizi mutlu kılacak olan birinci faktör Allah-u Teala'dan gelip mutluluğunuza sebebiyet verir. İkinci faktör ise ruhunuzun nefsinize verdiği ferahlığı oluşturur. Öyleyse her iki statüde de sizi mutlu edecek bir şeyler her zaman vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Öyle bir sorular bulun ki sevilesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanların davranışına dikkat edin. Onlardan her birisi sizin için bir habercidir. Acaba sizi seviyorlar mı? Acaba siz onları seviyor musunuz? Sevgi öyle bir müessese ki bu kapı sadece mutluluğa açılır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizden sevgi duyduğunuz herkese ulaştırıcı olan şey onların mutluluğu için yaşamanızdır. Bir anne, bir baba hayatlarını çocuklarını hayata hazırlamak üzere sarf ederler. Onların tahsillerini gerçekleştirmek anne babanın temel vazifesidir. Niçin böyle yapıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dinliyorlar, çalışıyorlar ve çocuklarını yetiştiriyorlar. Okullara gönderiyorlar, üniversitelere gönderiyorlar. Onların mezun olmaları için gerekli gayretleri gösteriyorlar. Fedakarlık hepsi. Niçin? Çünkü çocuklarını seviyorlar. Bu sevginin bedeli de fedakarlıkta bulunmaktır. Bütün anne babalar çocuklarının tahsiliyle mükelleftir. Onları en iyiye ulaştırmak onların temel görevidir. Eğer sevgi olmasaydı bu bir andalya olurdu. Sevgi olduğu için her şey bir özveri olarak, ama sevginin bedelini ödeyecek olan tatlı bir özveri olarak devreye giriyor. Bu fedakarlık denilen müessese aslında özveri kelimesiyle çok alakalı görünmüyor bana. Onun için ben yine bizim zamanımızın tabirini kullanayım. Biz artık eski bir insanız. Fedakarlık öyle bir dizaynı gösteriyor ki Bu dizayn sevgili izleyenler ve dinleyenler her şeyin en güzelini oluşturur. Öyleyse muhteva ona göre her güzel şey sizin için. Ama güzellikleri kullanmak için sizin gayretiniz asıl. Yoksa olmaz. Eğer siz ben için başkaları için fedakarlık yapacakmışım, neden başkalarının mutluluğu benden soruluyor? Ben başkaları için mutluluk verecek bir insan olmak istemiyorum. Onlar bana mutluluk versinler diye düşünüyorsanız, bilin ki bu sizin şeytanın hilesi karşısında yenik düşmeniz manasına gelir. Şeytan her zaman sizi buna hazırlar. Yalancı bir hak, yalancı bir adalet mefhumuyla karşınıza çıkar. Der ki her şey adaletli olmalı. Eğer sen ona bir şey veriyorsan o da sana eşit.

dilediği istikamette mutlu olacağınızı zannettirir. Hayatınız boyunca bunu sizin üzerinizde formüle eder. Baş düsturunuz yapmak ister. Öyle bir insan yapmak ister ki hep kendi menfaatinizi kollayan, onun için davranış biçimlerinizi dizayn eden bir insan olasınız. Yani nefsinizin daha açık bir ifadeyle nefsinize bu telkinleri yapan şeytanın kölesi olmanızı ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bunu insanların tamamı üzerinde başlamışta başarır. Sonra insanlar eğer hakikatleri anlayabilirlerse yavaş yavaş fikirlerini arttırarak bir gün şeytanın üzerinde onlar hegemon yapıyor, kurarlar. Şeytan artık onların gazı zoracı olur. Öyleyse Allah yolunda yolculuğun her zaman bir beyin yıkayışına, beyin yıkanmasına dönüşmesi mümkündür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın yoluna ulaşamamışsa, şeytan onun üzerindeki beyin yıkamasını başarmıştır demektir. O kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır, sinirlidir, streslidir. Başka insanlarla devamlı tartışma, sürtüşme halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sakın bu tarz bir görüntüye girmeyin. Başkalarına böyle bir resim vermeyin. Bu fotoğraf sizin başkalarınızı sevmediğinizi, daha acısı başkalarının da sizi sevmediğini işaretler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece güler yüzlü olmak da yetmez. Başkaları için yaşamalısınız. Konunun özü bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşamak. Konunun özü bir adım daha ötede, daha açık bir ifadeyle başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hissedebiliyor musunuz ne söylediğimi? İşte bunu davranışlarınıza yansıtmalısınız. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan bir insan, herkesten çok daha mutlu bir insandır. Bu düzen içinde yaşayacaktır. Yaşadığı her şeyde başkaları vardır. Başkalarının hayatı söz konusudur. Başkalarına mutluluk vermesi söz konusudur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, davranış biçimleri dediğiniz zaman siz varsınız, Allah var ve kendisine mutluluk vermeyi, onu mutlu etmeyi düşündüğünüz kişi var. İşte bu siz varsınız da sizin ruhunuz devrede sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah her zaman ruhunuzla beraberdir. Ne zaman nefsinizi ruhunuz haline getirirseniz, nefsinizin bütün afetlerinden kurtulabilirseniz, o zaman

0: Mevsimiz de ruhunuzla birlikte olacaktır. Bu bir dörtgendir artık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir zaman şeytanın cephesinde böyle bir dörtgen, bir kare oluşamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üçgeninin son şekli bir karedir. Yani nefsinizdeki bütün afetler yok olduğunda, onların yerini tamamen ruhunuzun hasretleri aldığında, siz başlangıçtaki üçgenin ötesine taşmış olursunuz. Şimdi nefsinizdeki bütün afetler yok olmadığı cihetler, eğer başkalarını mutluluk görüyorsanız, bunu başarıyorsanız, sizi seviyorlarsa, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman onlara o mutluluğu taşıdığınız sürece siz bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhunuzun temsil ettiği, bir kenarını da kazandığınız derecelerin temsil ettiği bir muhteşem üçgende yaşarsınız. Bu üçgen Allah'ın ülkesini, mutluluğu tesir eder, mutluluk üçgeni. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öteye geçtiniz, sabikun oldunuz, daimi zikre ulaştınız. O zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oldu. Nefsiniz de ruh hüviyetine büründü. Acaba ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili kardeşlerim ve sevgili öğrenciler? O zaman bir dörtgen olur bu. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun temsil ettiği, üçüncü kenarını nefsinizin temsil ettiği ve dördüncü kenarını daima kazandığınız derecelerin temsil ettiği, yani hayrın temsil ettiği bir kare. Nefsiniz bir ruh hüviyetine girinceye kadar bu kareyi oluşturamazsınız. Bir üçgen içinde yaşarsınız ama gene mutlu olursunuz. İşte bu yolculukta başlangıç bir üçgenle başlar, sonuç karedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama diğer ülkede, şeytanın ülkesinde kare oluşması mümkün değildir. Çünkü bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da işlediğiniz şerler olan bir üçgen düşünün. Bu üçgen hiçbir zaman dörtgen olmaz. Yani ruhunuzun nefsinizin hüviyetine bürünmesi ve nefsiniz gibi bir davranış biçimi sergilemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsi değişebilir bir özellikle yaratmış. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Sonra onu esfel-i safinlere dedik diyor. Öyleyse nefsin temel yapısı güzelliklere dönebilecek bir özelliği yaşamaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzelliği yaşayabilmek nefsin afetlerinden tamamen arınmasıyla, afetlerin yerini ruhunun hasretlerinin faziletler adıyla devralmasıyla mümkün. Ne zaman böyle bir işlemi gerçekleştirebilirseniz, işte o zaman nefsiniz ruhunuz hüviyetine adım adım girecektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki bütün afetler yok olacak, ruhunuzun bütün hasretleri yerine girip yerleşecektir. Nefsiniz tam bir ruh hüviyetine bürünecektir. Her cepheden nefsiniz ve ruhunuzun isteklerini isteyen, onlar gerçekleştikçe mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir hüviyet kazanacaktır. O zaman bu bir mutluluk bötkelidir. Ve bunun zıttı mümkün değildir. Nefs, ruh hüviyetine bürünmek üzere yaratılmıştır. Ama ruh hiçbir zaman yozlaşmaz. Ruhun nefs hüviyetine bürünmesi, hasletlerin, güzelliklerin ruhunuzda yozlaşması, ruhunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliğinin değişmesi hiçbir şekil ve şart altında mümkün değildir. Hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, ruhunuz değişmez. O hep güzelliklerden yanadır. Hep Allah ile beraberdir. Hep sizi Allah'ın bütün güzelliklerinden çekmek ister. Öyleyse insanların ona uydukları takdirde ruha uygun kararlar almaları halinde yaşantıları, nefslerindeki afetler ne kadar olursa olsun mutluluktur. Nefsteki afetlerin boyutu sizin iradi yapınıza tesir edebilecek olan özellikleri taşımaz. İradi yapı ruhun emrindedir. Bu iradi yapı, iradi strüktür sizin mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman onu dikkatle yerlerine oturtup iki hedefiniz var. Birisi daimi zikir. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık bir daire sarf etmenize gerek yok. Zaten siz o noktada başkalarına daima mutluluk veren, başkaları tarafından sevilen bir insan olursunuz. İşte öyle insanları sevemiyorsanız nefsinizdeki atıkları dikkatle tetkik edin. Neden sevebildiğinize bakın. O zaman nefsinizin afetlerini göreceksiniz. Her biri ayrı bir zehirli yılandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bütün insanları bu en korkunç hedefe yöneltmeye çalışır. Nefslerinin ve kendisinin esiri kılmak, kötüye yöneltmek, yozlaşmaya ulaştırmak. Ve biliyor musunuz, insanlar bu konuda dejenerasyona giderken hiçbir zaman şeytan tarafından beyinlerinin yıkandığını fark edemezler. Onlara göre, bütün insanlara göre bu hedeflere ulaşan insanlar beyinleri yıkanmış insanlardır. Mutluluğu yaşayan insanlar toplumun içerisinde bir belli hüviyet taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her standart içinde mutlu olmak sizin dizayınınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Demek ki iki ayrı pencereden bakıyoruz olaya. Birinci pencere nefsinizdeki afetlerin yok edilmesi yoluyla mutluluğa ulaşmak. Bu hedefe ancak daimi zikirde ulaşabilirsiniz. Uzun süreli ve sizi çok uğraştıran bir konudur bu. Hep insanlar daimi zikre ulaşırız diye yola çıkarlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hala bana hiç haber gelmedi. Aylar evvel kardeşlerimiz 52 haftada bir yerlere varabilmek için yola çıktılar. Ama her biri bir yerde kayboldu. size konunun temelini söylemiştim. Saatinizin her çalışında mutlaka zikre başlayacaksınız. İsrarlı olacaksınız. Hiçbir çalışında vazgeçmeyeceksiniz. Namaz kılıyorsunuz o sırada, o zaman gözlerinizi böyle kırparak, dudaklarınız da değil, içinizdeki sesle Allah Allah demeyi bu surete getirin, namazınızı kılın. Ne iş yapıyorsanız yapın. Ama mutlaka saatiniz çaldığı anda zikre başlayın. Ama 5 dakika zikrediyormuşsunuz. Başlangıçta bu çok önemli değil. Onun dışında da sık sık hatırlayacaksınız Allah-u Teala'yı. Yeni zikre başlayacaksınız. Fakat şeytan sizi daimi zikirden uzaklaştırabilmek için binlerce hileyi arka arkaya devreye sokar. Bir maksadı vardır. Daimi zikre ulaşmanız demek onu esir etsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esaretin çoşlanmaz. Daimi zikre ulaşan bir insan şeytanın bütün taraflarında onu yener. Her zaman şeytan mağlup olur. Bu ise şeytanı korkunç rahatsız eden bir sonuçtur. Ama daimi zikre ulaşan herkes de şeytanı her an yere çevirleyen bir insandır artık. Şeytan onun gazı zayıcı olmuştur. İşte bu noktaya ulaşmamız için şeytan her şeyi yapar. İstediği şey sizin her zaman mutsuz, her zaman huzursuz olmanızdır. Bunun da çaresi çok kolay. Nefsinizdeki afetleri şeytanın onlara devamlı tesir edebildiği için şeytanın devam ettirmesidir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu birinci yol, uzun süreli yol. Bu yola devam ederken bir başka yolu da, asıl yolu kullanmalısınız. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikri yaşayan bir insanın davranışlarını sergileyebilirsiniz. Bu mutluluğu yaşamanız demektir. Başkalarının için yaşamak, daha açık bir ifade kullanayım. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları uğruna yaşamak. Başkalarını kendinden ötede üstün noktaya getirmek için yaşamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fedakarlık etmeyi, başkalarına mutluluk getirmeyi, onların üzerinde bir hegemonya kurmak için vasıtasız da nedenler buluyor. Farkına bile varmadan nefsleri onları oraya götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar başkalarına bir iyilik yaptıkları zaman, başka birini mutlu ettikleri zaman şöyle bir olguyla karşı karşıyalar. Ben ona bu iyiliği yapayım, o da bana medyunu şükran olsun, şükran borçlu olsun. Davranışlarından bana karşı saygını hissedeyim. Beni değerli bulsun. Onu menfaat rastasıyla kendime bağlayayım ve bana mecbur kalsın. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer böyle düşünenler varsa onlar baştan kaybetmişlerdir. Aslında başkalarının mutluluğu için yaşamıyorlar. Nefsani davranışlarının kendilerini mutlu edeceğini zannedip o nefsani davranışlar statüsünde yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri nefsinizin hoyrat ellerinde parçalamayın, örselemeyin, yaralamayın. Ruhunuzun güzellikleriyle ruhunuzun meltem sikarlarında onları okşayıcı bir standartta yerine getirmeye çalışın. Eğer özet olarak söylemek lazımsa sevgili izleyenlere, dinleyenler daimi zikre ulaşana kadar sizi mutlu edecek bir müessese, daimi zikirdeymişsiniz gibi mutlu edecek olan bir müessese her zaman elinizin altında size mutluluk vermek üzere hazırdır. Nedir bu? Başkalarını mutlu etmek, onların mutluluğu için yaşamak, onların mutluluğuna kendini adamak. Sevgili dinleyenler ve dinleyenler, bütün insanların mutluluğu, eğer bütün insanlar başkalarına mutluluk vermek için yaşamış olsaydı, 100 üzerinden 100'e kurtulurdu. Bütün insanların mutluluğu kurtulurdu. Herkes başkası için yaşadığı zaman o topluluk dünyadaki en üstün cemaati oluşturur. İşte sevgili izleyenler ve izleyenler, bu hedefi verelim. Daimi zikre ulaşmadığınız halde daimi zikir standartlarında olmak istemez misiniz? O standardı her zaman verebilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse yaşarsınız. Eğer hayatınızı vakfetmekse, sizin hayatınızda başka insanlar sizden önce geliyorlarsa, o zaman o insanlara dikkatle bakın sevgili izleyenler ve izleyenler. O insanlar hep mutlu olacaktır. Onların yüzlerinden, davranışlarından sizi sevdiklerini, her geçen gün size biraz daha büyük bir sevgiyle bağlandıklarını hissedersiniz. Bunu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği gerçekleştirmek üzere var olursunuz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin olur. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala tarafından. Bu dizaynda bütün insanlar birer vasıtadır. Herkes başkalarının mutluluğunun sebebidir. İşte bir devre asr-ı saadet diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra saadet devri, sahabe aynı sabah sahibi olmasına rağmen devam edememiştir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, İslam'ın arasında anlaşmazlıklar ve başka problemler oluşmuştur. Öyleyse bütün güzelliklerin yaşandığı bir devreyi bütün boyutlarıyla mevcut düşünmek lazım. Yeni bir asr-ı saadet yaşanacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu asr-ı saadeti yaşayacak olanlar sizlersiniz. Eğer bu söylediklerimizi hepiniz şiar edilirseniz, o zaman bu toplum birbirini seven ve etrafındaki her insan için fedakarlık yapmaya hazır olan ve her zaman bunu yapabilen insanlarla oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kime göre fedakarlık vardır? Bilsin, afetlerini taşıyan bir insana göre fedakarlık vardır. O kendi menfaatlerinden fedakarlık edecektir. Oysa ki hayatını başkalarına adamış bir insan için fedakarlık yoktur. Her yaptığı şey onun hayatının zevkinin bir parçasını teşekkür eder, sarf ettirir sadece. Hiçbir olay, verdiği hiçbir şey onun için bir fedakarlık değildir. O başkaları için hayatının her dakikasını verirken bundan sadece doyulmaz bir zevk almaktadır. Öyleyse farklılığı görebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu neye benziyor? İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde ve başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisine düşen görevleri yaparken bunları angarya sayması veya zevk haline getirmesi, neyse başkalarını mutlu ederken bunu eğer onları mutlu etmek için değil, onları mutlu etmenin size bir fayda sağlaması için yapıyorsanız, bu size hep angarya gibi gelecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zevkinizi alıp götürecektir. Başkalarının sahasında olmayın. Ben ona bu iyiliği yapayım da o bana şükran borçluğu olsun, bana daha çok saygı göstersin, beni daha çok sevsin, beni kendisinden üstün görsün diye bir davranışın peşinde olan hiç kimse bu söylediğim güzellikleri yaşayamaz. O her zaman nefsinin ve şeytanın kurbanıdır. Ve kurban olduğunu hiçbir zaman bilmeyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ulaşmanızı Allah'ın hedeflediği tip zamanımız insanının, açık gözlerin, aklı evvellerin enayi dedikleri tiptir. Başkaları için hep fedakarlıkta bulunan bir insan, onlara göre bunun adı fedakarlıktır. Bu böyle bir insan, kendi menfaatlerini hiç bilmeyen, bu dünyada akılcı davranışın sahibi olamayan, onların ölçüleri göre de mutlu olması kolay kolay mümkün olmayan zavallı bir insandır. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar bilmezler ki mutlu olanlar sadece o kendilerini başkalarına vakfedenlerdir, adayanlardır. Ve bu akıllı geçinenlerin her birinin her an bir huzursuzluk problemiyle karşı karşıya olduğunu, her zaman sinirli, her zaman hırçın, her zaman kendisine zulmeden birisi olduğunu görürsünüz. Sevgili izleyenler ve izleyenler, bütün bu güzellikleri yaşamak varken, daimi zikre kadar, daimi zikre ulaşana kadar, eğer hep başkalarına mutluluk vermek üzere yaşarsanız, bunu başarabilirseniz, hayatınızın devamı boyunca, tasavvuf hayatınızın başından sonuna kadar, Kur'an'daki İslam'ı yaşama hayatınızın başından sonuna kadar hep mutlu bir insan olursunuz. İşte Allah'ın mutluluk peşesi budur. Başkasına mutluluk verin ki mutlu olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, yollarımız mutluluktan geçiyor. Her güzel şey sizler için. Öyleyse kendinize başkalarının gözüyle bakmaya çalışın. Etrafınızdaki insanlar sizin ne olduğunuzun aynasıdır. Aynaya baktığınızda kendinizi görürsünüz. Ama bu sizin hükümlerinize göre cereyan eder. Ama başka insanlara baktığınız zaman bu ayna sizi aldatmaz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, aynaya baktığınız zaman ayna iç dünyanızı göstermez. Bir şekil göstergesi. Bir ayna sadece budur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama insanı verilen aynaların her birisi her davranışıyla size kim olduğunuzu anlatır. Kim olduğunuza dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kimliğiniz bu standartlar altında hüküm fermanıdır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her güzellik sizin içindir. Allah-u Teala hepinizi, her birimizi etrafınızdaki insanlara mutluluk başlasınız da onların mutluluğunun iki katını siz yaşayasınız diye yarattı. Hem Allah'ın size verdiği mutluluğu, hem de ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluğu, siz başkalarına her mutluluk verişte aynı ölçeklerde yaşarsınız. Böylece her mutluluğun her devrede iki katını yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sevgili öğrenciler, öyleyse davranış biçimleri derslerimizin belki de hayatımızın en önemli bölümünü teşkil edecektir. Çünkü hayata getirildiniz Allah-u Teala tarafından ve bu hayatı mutlu olarak geçirmeniz de mümkün, mutsuz olarak geçirmeniz de mümkün. İşte tasavvufun dışında olan bir insan için mutluluk kolay ulaşılabilen bir dava değildir. Hatta ulaşılması mümkün olmayan bir vesiledir. Ama tasavvuftaysanız, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorsanız, o zaman siz bütün güzelliklerin sahibi olacaksınız. İşte yaşantınızın arkasındaki dizayn bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her güzellik sizin için. Allah-u Teala hepinizi sadece bir tek hedef için yarattı, sizi mutlu kılmak. Nerede dünyaya geldiyseniz sizin için optimal yer orasıdır. Anneniz ve babanız sizin için optimal olandır. Başka bir anne babadan da olsaydınız, mutlu olabilmenizin kudukları daralacaktı. Öyleyse bilin ki Allah-u Teala bütün insanlar için onların dünyaya geldiği anda en güzel edilik standartlar sergiler. Ama insanlar ne yazık ki bundan haberdar olamazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan onları nefslerinin istikametinde mutluluğu aramaya sevk eder. Ve insanlar hayatları boyunca sadece ararlar. ve sadece nefsine istikametinde bir davranış biçiminin sahibi oldukları için ömürleri boyunca sadece mutsuz olurlar. Başkalarıyla anlaşmazlıklara düşerler. Ve güzellikleri hiç yaşayamadan şeytanın emrinde bir esaretle beyinleri yıkanmış olarak hayatlarını tüketirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep tasavvufu yaşayanlar da hep onlara acırlar ama yapabilecekleri başka bir şey de yoktur. Her vesileyle onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmışlardır. Ama onlardan bir pozitif cevap yansımamıştır. Reflekte edilmemiştir. Ve onlar hep hayatlarının o şeytani karanlık zindanlarında hayat geçirirler. Herkesin arasında anlaşmazlık vardır. Bir tembel kavgası insan hayatının biçimini kontrolü altına almıştır. Bütün bunlar Allah ile ilişki kuramamanın karanlığını temsil etmektedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Asr-ı saadeti yaşayanlar da bizler gibi insanlardı. Hatta bizlerden çok daha kötü standartlarda başlamışlardı hayata. Her biri kanlı katiliydi. Ama sonra dünyadaki en mutlu insanlar olmayı başardılar. Bu iki metodu bütün boyutlarıyla kullanarak. Dikkat edin, daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Yıllarınızı alabilir. Biz size bir yıllık formülü verdiğimiz halde o konuda çok yakınlara ulaşabilenlerden hala bir ses işitemiyorum. Başlangıçta adım adım hedeflerine doğru yürüyorlardı. Öyleyse bu yaşayanlar görüyor ki gerçekleştirilemiyor kolay kolay. Oysa ki reçete tatbik edilse herkes bir yılda daimiliğinin sahibi mutlaka olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşamıyorsanız orada sizin ihmaliniz vardır. Unutmayın, ödediğiniz bedel sonsuz bir mutluluk satın almak içindir. Öyleyse değmez mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinizin Allah'ın izniyle bütün bu güzellikleri yaşamanız için her şeyi en güzel standartlarda algılayabilmeniz için başka insanların mutluluğuyla hedefe ulaşmak konunun ikinci yönü, hemen ulaşabileceğiniz bir yön ve tasdik ettikçe, mutluluğu yaşadıkça daha çok gayret edeceğiniz, hissettikçe daha hızlanacağınız bir yarış pisti. İşte o zaman sabit olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu yarış hayırlarda yarıştır. Sabikun da hayırlarda yarışanların ismidir. Daimi zikre ulaştıkları zaman bu insanların adı sabikun olur. Ama sabikun olmanın daha önceki anlardaki heyecanı, daimi zikre ulaşmadan da kendilerini başkalarına adamak şeklinde gerçekleşir. Birincisi uzun yoldur. İkincisi hemen içine girilebilecek olan bir hayat tarzıdır. Saade her ikisinde yaşadı sevgili izleyenler ve dinleyenler ve asr-ı saadet onların devri oldu. İkinci bir asr-ı saadete adım adım yaklaşıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim, gayr-ı mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimiz ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bizler de Allah razı olsun. Sevgili efendimiz, inşallah bizler de tüm öğrencilerimiz olarak sonsuz hürmet ve muhabbet ediyoruz. Bir dahaki sohbetlerinizde sahneniz ve tekrar birlikte olmak için Yüce Rabbimizden dualarınızı bekliyoruz. Ellerinize sonsuz hürmet ve muhabbet ediyoruz. Tekrar sevgili efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salevat. Allah'a salli ala Muhammed Seyyidil Aleyhis. Bilalemînerrahmanirrahim. Maliki yöldüdeyiz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Sırâten müstakîm. Sırâten lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse müstevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutlulukta üç ayrı cephede oluşur. İç aleminize dünya saadeti, dış aleminize dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saadetinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saadetine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecbur etmesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecbur etmişsiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen nurlar olarak, faziller olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasletlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet, fazla salavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet, fazla salavat içindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zülmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Neyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zülmani kapıyı örten mühürün üzerindeki rahmetin fazlaması, revatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazla, selavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yada kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar, huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki, o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer varsasından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe, nefsinin hasletleri arttıkça, ruhun nefsin afetleri azaldıkça, ruhun hasletleri nefse geçip nefsin hasretlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin, onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın zırhlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişiyi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaklar ve bir gün daimi zikre ulaşacaklar. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı evet yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşımıyor. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasretlerine tabi olmamız halim. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız halim. Öyleyse daimi zikirdekiler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman, bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyadet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahidedir kişinin nefsiyle cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanmasa da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu

iradeyi kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Eğer afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsimiz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size yazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle o kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, affedilmenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret içinde ise bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok buradan vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir.

müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece, hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a, ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız, şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazırdır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُنِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum, Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor, benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın. İnsanlar sizin vücutlarınızı bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek, bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir.
O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. Bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah-u Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı, kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki innetine indallahi İslam alaninde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah-u Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadetine sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradeyi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala'ya beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları madde bir Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir. Ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet et dahi. İzadehani, beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor.
o kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim. Onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah-u Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah-u Teala benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah-u Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah-u Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var.
şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlanır. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için, yani size günah işletmek için, yani sizinle başka insanların arasını açmak için, yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük bir farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz, kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet. Söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz, kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi, dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez.
İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'dır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız. Hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet atlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız bir, her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız iki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası, Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır.
Ama Allah Teala bakın ne söylüyor Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eimmeten yektune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a Rabbil alemin ve rahmetullahi ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezzübillahi Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İhtina sıratel müstakim Sıratel lezzine enemte aleyhim Gayril magdubi aleyhim ve lezzalim Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et. Ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Min yedünke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır. Şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembe'ydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazı ne kılmaktan
yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakika daha 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri, dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen onu öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledünundan bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları makam-ı mahmuda sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledunun sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe-i Vezirleri muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Lala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet'in

gittiği noktada Akşemsin Seddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleşecekler, yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topla dönecek filan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz, buyurun. İdam ediliyor. Sonra sin Yavuz Sultan Selim şına, yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki, bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor, burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş. Sevgili kardeşlerim, o Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki, ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz, Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki, beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmi ledununu alayım. Allah-u Teala diyor ki, ya Musa, gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki, evet. Eyse diyor, git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman, hadi diyor, yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki, yemek yok. Ne demek yemek yok diyor, balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler.

Hazreti Musa heyecanla soruyor, nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki İlmi Ledun'un birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın İlmi Ledun'u ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi ledunun sahibiydi ama peygamber olan Allah'ın katında ondan üstün olan Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa İlmi Ledun'un sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı. Nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi.
Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarını yıktı. O evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi, bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki, bu çocuk evine ulaşsaydı annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hz. Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki, hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asayı at. Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki, o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır.
sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a ithal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki, bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki, hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse, biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki, ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe. Ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zülmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zülmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece, yapmayacağım, böyle bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye, ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir.
insanları hipnotize etmek, zulmani vasıtalar kullanarak fal bakmak, illüzyon, yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız, elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötesi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle. Ama yapan gene ben değilim. Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eder görünen benim. Ama yapan ben değilim. Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah-u Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa
tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kalmadan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Taptık Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi, bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü su hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor, hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki, bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi de oraya, makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde
O devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık olup herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen ne dersiniz? Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece O sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş.
zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah-u Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler malzemesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah-u Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilip bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde, Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah-u Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün yedi katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de
Transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şiddamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu ve içinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğine dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez. Şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin, sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa
ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı 10'ar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin, gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100. Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah Teala bu kişiyi.
Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetimi mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah Teala'nın da reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor. Yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin dediği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'ı. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah Teala'ya ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık.
sırat-ı müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın nefsinizin kalbindeki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mestûre var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız, hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa yaka atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yeseketi her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk mi imiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Ama sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister, kalp kulağınızın açılmasını ister. Bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın bin bir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis
o sessiz ses.

nefsinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var, insanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi, bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil.
sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdaki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, meseleyi çözdünüz. Allah-u Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbeliler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetine kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece
bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz. O. Onun
garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame.
Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz.
başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinizde olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mahluk değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz. Siz ona sarıldığınız takdirde.
1: El Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren o sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere, her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanlığa, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlığa hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz, sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 onun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, iftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz, o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız, çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız, o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerinizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah-u Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez, Allah için yaratıldınız. Yetmez, Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın. Ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap hayır, mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olurdunuz. Ama söylediklerimiz sizde yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri viteste hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak. Hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz. Zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. kalplerinizde. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviliyorsunuz. Ama derece derece Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok şükrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir düzende muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve hususları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası da ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da ulaştırır.

İzleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için, onlarla mutluluğu yaşamak için, o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece, dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman

Kullarımızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkaları da hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, bilin ki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın yarısı gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse zikrinizi arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşmak konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için.
her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sürece öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emailler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk.
Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk bulaştığı sürece, sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E, D hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar. Problemi var mı diye soruyor kardeşine herkes. Acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz? Nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu
mutluluk toplumu içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar, iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir. Beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır. Sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü?
insanları suçlamak, mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanununu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözünde size sevgiyle bakan pırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara
önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

0: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz şirk. Şirk kelimesi ortaklık anlamına geliyor. Şerik, aynı kökten gelen başka bir kelime, ortak demek. Ortak kelimesinin çoğulu ortaklarda şüreka. Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak, yani Allah'ın yerine bir başkasını koymak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, eğer Allah birden fazla olsaydı, gökyüzünde onların arasında da kavga olurdu. Allah-u Teala şirki kesinlikle bir insanı cehenneme götüren temel faktör sayıyor. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hep tekrar eder. Sizin ilahınız tek bir ilahtır der. sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah Teala Allah'ı kendisini tek bir ilah olarak bize bildiriyor. Aslında öyle. Sadece tek bir ilah var. O da Allah. Allah kelimesi aslında el ilah anlamına geliyor. Biliyorsunuz Arapçada harfi tarif var. Türkçedeki gibi. Nasıl İngilizce'de z varsa Arapçada da el var. El ilah. O kelimeyi biz Türkçe'de belki Araplar Allah diye söylüyorlar ama biz Türkçe'de Allah diyoruz. Allah deyince kendisine tapılacak olan, ibadet edilecek olan Tanrı anlamına kullanıyoruz. Allah-u Teala diyoruz. Allah-u Teala ve tekrar sadetleri diyoruz. Hepsi tek bir Allah'ı ifade eder. Biz bazen Allah-u Teala ve tekrar sadetleri deyince Allah birden fazla mı ki böyle bir ifade kullanılıyor diyorlar. Hayır, Allah birden fazla değil, tek bir Allah var. Tekaddes, mukaddes kelimesini ifade ediyor. Elbette Allah mukaddestir. Öyleyse birçok eski evliya, üstevi evliya Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala ve tekaddes hazretleri ismini kullanmışlardır. Biz de bazen kullanıyoruz. Ama böyle kullandık diye başka birisini daha devreye alıyormuşuz zannediyorlar. Asla böyle bir şey yok. Allah Teala'nın belki ona olan büyük saygımızdan, hürmetimizden böyle bir fazla kelimelerle onu daha üstün bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Gerçekten Allah bizleri yaratan olarak sadece bizim bulunduğumuz kainatın değil, 6 tane alemin tek Allah'ıdır. Ve yaratılmamış olan yokluğun da. Öyleyse Allah-u Teala'ya şirk adını verdiğimiz Allah'ın birden fazla olmasını düşünme hali hangi şekillerde tezahür edebilir? Bir, açık şirk. İki, gizli şirk, hafif şirk. Açık şirk Allah'ın birden fazla olduğunu düşünenlerin şirkidir. Peki Mekke'dekilere müşrikler diyorlardı sahabe. Niçin müşrik diyorlardı? Çünkü onlar taştan putlar yapmışlardı. Ve onlara sorulduğu zaman Allah'a inanıyor musunuz? Diyorlardı ki elbette inanıyoruz. Peki ya bu taşlar ne oluyor? Onlar mı? Biz onları yapıyoruz. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Bu müşriklerin Lat gibi, Uzza gibi isim verdikleri bir takım putlar vardı. Putlara da erkeklik ve dişilik izafe ederlerdi. Tabiatıyla Allah-u Teala'nın cinsiyeti söz konusu değil. Ama Arapça'da bu cinsiyet söz konusu olmadığı halde İngilizce'de erkekmiş gibi düşünülüyor. Oysa ki Allah insan değildir. İnsan değildir ki kendisine cinsiyet izafe edilebilsin. Allah her şeyden münezzehtir. Öyleyse Allah-u Teala'nın açık şirki konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerine bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Diyor ki benim ümmetim açık şirkten bir problem olmayacak olan ümmettir. Gerçekten bize ümmet olanlar birden fazla Allah'ı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir tehlike benim ümmetim için söz konusu değil diyor Allah-u Teala. Peki sonuç ne? Böyle bir tehlike yok ama gizli şirk her zaman var. Böyle bir tehlike yok dememize rağmen yine de bir tek insanların zamanımızda da putperest olabileceklerini görüyoruz. Öyleyse hala Afrika'da bir takım kaybolmuş kabileler bir takım putlar yapıp onlara tapmaktadırlar. Demek ki putperestlik hala dünya üzerinde bu medeniyete rağmen devam edebiliyor. Ayrıca şeytana tapanlar da var. Demek ki Allah-u Teala'dan başka ikinci bir tanrı kabul ediyorlar onu. Yetmez. Budistlerde çok tanrılı bir din var. Şeytan da kötülük tanrısı olarak görünüyor. Öyleyse birçok insanlar yollarını çoktan sapıtmışlar. Allah-u Teala'nın tekliğiyle artık ilişkilerini kesmişler. Devreye bir sürü başka sistemleri almışlar. Öyleyse her şeyin en güzel olması lazım denen standartlarda Allah-u Teala'yı tek bir Allah olarak düşünmek mecburiyetindeyiz. Düşünmezsek ne olur? Düşünmezsek Allah'a şirk koşmuş oluruz. Gerçekten insanlar farkına bile varmadan gizli şirkin sahibi olmaktadırlar. Mekke Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi bu konuya yeşil ışık yapıyor. Varlığını kesin olarak belirtiyor Allah-u Teala yani. Diyor ki Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki sem'i isimli işitme hastası da mühürlüdür. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının sözleri bir şahvet adlı bir perde örtülüdür diyor Allah-u Teala. Şimdi ne demek istiyor acaba Allah-u Teala burada bu ayet-i kerimede? Ne demek istediğini anlayabilmek için Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakacağız hep beraber. Diyor ki Allah-u Teala Kasas 50'de Habibim, onlar eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala dalalette olan insanlardan bahsediyor. Özellikleri nefslerini kendilerine ilah edinmeleri. Burada gizli şirk belirgin bir şekilde çıkıyor karşımıza. Kasas elinde gördük ki bir insan mürşidine tabi olmazsa o kişi nefsini kendisine ilah ediniyor. Mürşidine tabi olmadığı takdirde o kişinin yaptığı şey mürşidini kendisine ilah edinmek. Nasıl bir işlem bu? Allah Rab'tır. Mürebbi, terbiyeci, insanları yücelten Rab. Efendi. İngilizce'deki Lord kelimesinin karşılığı oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya izafe edilen temel faktör her şeyden evvel onun tekliğidir. Ama bir insan Allah'ın emirlerine ittiba edecektir. Allah'ın yasaklarına ittiba edecektir. Yani Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmek mecburiyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememek mecburiyetindedir. Eğer Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezse ve Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirirse o zaman bu kişi Allah'ı Rab mevkiinde muhafaza ediyor. Rabbinden aldığı emirlere itaat ediyor. Rabbinin yasak kıldığı şeyleri de işlememeyi başarıyor. Ama bir insan düşünelim, tersini yapıyor. Allah emretmiş, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet etmek ve özellikle, ve özellikle, ve özellikle zikir yapmak. Ama yapmıyor kişi. İşte burada o insan Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Neden? Çünkü Rab mevkii emir ve kumanda mevkiidir. Emir kumanda mevkiinde Allah'ın olması lazım bilirken, kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek Allah'ı oradan indirmiş, Rab mevkiinden indirmiş, oraya nefsini koymuş. Nefsi ilah hüviyetine girmiş. Allah'ın emrettiği bütün standartlarda onları yerine getirmeyen herkes, yerine getirmediği, emri yerine getirmediği her olayda Allah'ı Rab mevkiinden almıştır. Nefsini Rab mevkiine koymuştur. Yani nefsini Allah'ın yerine nefsini ilah edinmiştir. O olayda Allah-u Teala'yı ilah olarak kabul etmemiş oluyor. Nefsini oraya koymuş oluyor. Allah hep var olduğuna göre nefsini de ilah mevkiine geçirmiş oluyor kişi. Böylece nefsinin emrini yerine getiren kişi emir ve kumanda mevkiinde kimi kabul etmiş olur? Nefsini kabul etmiş olur. Nefsinin dediklerini yaptığı her olaydır. İşte bunun adı gizli şirktir. Şimdi bizim sevgili kardeşimiz Yaşar, ne yaşar ne yaşamaz. Diyor ki, bu diyor var ya, bu gizli şirk. Gizli şirk diyor aslında bir insanın mürşidine tabi olması halinde gerçekleşir. Kişi diyor mürşidi Allah zanneder. Ve de Allah'ın yerine koyar. Şimdi aradaki garabeti fark edebiliyor musunuz sevgili izleyiciler? Allah-u Teala diyor ki şirkte olanlar Allah'ı bırakarak nefslerini ilah edinenler dalaletçi olanlardır. Dalaletçi olanlar kim? Mürşitlere tabi olmayanlar. Yani Allah-u Teala gizli şirkte olanların reçetesini açık bir şekilde veriyor, hükmünü koyuyor. Kim mürşidine tabi olmazsa o kişi daima gizli şirktedir. Çünkü Kasas 50'ye göre eğer tabi olsaydı, mürşidine tabi olsaydı, o zaman nefsine tabi olmayacaktı. Nefsine tabi olmayınca da nefsini ilah mevkiine koyması mümkün değildi. Neyle, nasıl kaim oluyor bu iş? Ancak mürşidine ulaştığı zaman nefsini ilah edinmiyor. Mürşidine ulaştığı zaman Allah'ı ilah mertebesine koyuyor. Allah'ın emirlerine hepsine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemiyor. Ve o zaman Allah gerçekten ilah mevkiinde oluyor. Gizli şirk tamamen ortadan kalkıyor. Neyle? Mürşide tabi olmakla. Allah-u Teala bu kadar açık bir şekilde gizli şirki ortadan kaldıran şeyin mürşide tabi olduğunu söylüyor. Bizim devrimizin din adamları grubu da buna karşı çıkıyorlar ve diyorlar ki kim mürşide tabi olsa mürşidi ilah mevkiine koyar ve böylece şirke düşmüş olur. Şimdi gördüğümüz olay açık ve kesin bir olay. Bu olayda şirk var. Bu olayda gizli şirk var. Ve gizli şirke düşenler müşriklerine ulaşamayanlar. Görüyor musunuz sevgili izleyenler, din nerelerden ne hallere getirilmiş? Allah'ın söylediğine tamamen ters düşen şeyler, televizyonları parselleyen bir takım aklı evveller tarafından Allah'ın söylediklerine tamamen aykırı olmasına rağmen baş tacı ediliyor. Ve insanlar Allah'ın söylediklerinin tam tersine inandırılıyor. İşte şeytanla işbirliği ancak öyle olur. Şeytanla işbirliği yapanın durumu nedir? şeytanla işbirliği yapan hiçbir zaman mürşidine tabi olmayacaktır. Onların mürşidi şeytandır. Bütün mürşidi şeytan olanlar da şirkli olanlardır. Çünkü şeytanı ikinci biriyle olarak devreye sokmuşlardır. Beyazlı Bestami Hazretleri diyor ki, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Allah Teala ne diyor? Aynı şeyi söylüyor. Ama kullandığı kelimeler değişik. Biz mümin olmayanlara şeytanı dost kılarız diyor. İkisi de aynı şey mi? Kesinlikle. Bir insan ne zaman mümin olur? Mürşidine tabi olduğu takdirde. Bir insan ancak mürşidine tabi olduğu takdirde mümin olacaksa ondan evvel mümin değildir. Neden değildir? Çünkü kalbinde küfür yazmaktadır. Bir insan ya mümindir ya da kafirdir. İkisinin ortasında bir olay yok. Ya ak ya kara. Ya kalbinde küfür kelimesi var ya kalbinde iman kelimesi var. İkisinin de olmadığı veya ikisinin birden olduğu bir insan hiç yaratılmamış. Bir insan yaratıldığı andan itibaren nefsinin kalbinin içinde küfür yazar. Afetleri, karanlıkları nefsin kalbinde tutan, muhafaza eden bu kuvvettir, bu güçtür. Yani küfür kelimesindeki karanlıkları, afetleri kendisine çeken güç. İman kelimesi ise Allah'tan gelen rahmet, fazla, selavat içindeki üç tane nurdan fazılları kendi etrafına çeken, toplayan, etrafında büyüten bir özellik taşır. Öyleyse iki ayrı cephede iki ayrı olay var. Kimin kalbi içinde küfür yazan bir kalpse, o kalbin birinci özelliği, o kalbin mühürlü oluşudur. İkinci özelliği de adı üstünde kişi kafirdir. Kalbinde küfür yazan insan kafirdir, kalbinde iman yazan insan da mümindir. Bütün insanlar doğdukları anda nefslerinin kalbinde mutlaka küfür yazısıyla beraber doğar. İşte bir takım insanlar da diyorlar ki insanlar hani Hanif fıtratıyla doğuyordu. Siz diyorsunuz ki insanlar kafir olarak doğar. Elbette öyle diyoruz. Kur'an da öyle diyor. İnsanlar, bütün insanlar kafir olarak doğarlar. Ama Hanif fıtratına sahiptirler. Bir insanın Hanif fıtratına sahip olması, yani Allah-u Teala'nın bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratması, fıtratın sahibi olduklarını gösterir. Yani kapınızın önünde bir tane araba var. Lüks. Motoru yeni, kendisi yeni, menzili tamam. Bu araba sizi 3 tane menzile götürmek üzere programlanmıştır. Bir, ruhunuzu Allah'a teslim etmeye götürür. Birinci menzil. İki, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye götürür. İkinci menzil. Üç, nefsinizi Allah-u Teala'ya teslim etmeye götürür. Üçüncü ve son menzil. Böylece İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ederek. İkinci safhasını gerçekleştirirsiniz. Veçinizi Allah'a teslim ederek. Üçüncü safhasını gerçekleştirirsiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ederek. Bu teslimler tamamlandığı zaman kişi İslam olur. Bütün peygamberler İslam'dı. Ve Allah-u Teala diyor ki İnnedine indallahim İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah-u Teala. İşte dizaynı böyle bir dizayn olarak gerçekleştiriyoruz. Burada Allah'ın söylediği son derece açık. Biz şeytanı mümin olmayanlara, kafirlere dost kılarız diyor. Öyleyse bakıyoruz insan ne zaman mümin olur? Mürşidine ulaştığı zaman. Mürşidine ulaşan kişi iki ayrı cepheden şirkten kurtulur. Bir, bu kişi nefsini kendisine ilah edinen, Rab edinen birisi olur. Birisidir, mürşidine ulaştığı güne kadar. İki, bu kişi kendisine şeytanı dost edinen kişidir, gene mürşidine ulaştığı güne kadar. Neden öyle? Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onun kalbinin içine imanı yazıyor. Allah Teala buyuruyor ki Mü'min Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine katından bir ruh gönderir. Bu zamanın imamının ruhudur. Ve o kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi deyip Allah'ın emrini bildirmek üzere. Demek ki kişinin başının üzerine zamanın imamının ruhu geliyor. O zaman ne oluyor? Bu zamanın imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi gelince kişinin nefsinin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhla zamanın imanının ruhuyla onları destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Kalbimizin içine imanın yazılması. Öyleyse kalbimizin içine iman yazıldığı zaman ne oluruz? Mümin oluruz. O zaman şeytana şirk koşmak, şeytanı Allah'a şirk koşmaktan kurtuluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Kimdir mümin olmayan? Kalbine iman yazılmayan. Gerçekten böyle mi? Bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Hücret Suresi 14. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki Hücret 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız.

Öyleyse Allah ile olan ilişkiler. Şimdi Beyazıt Bessami Hazretleri'nin söylediğiyle Allah'ın söylediğini karşılaştıralım. Ne diyordu Beyazıt Bessami Hazretleri? Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Gerçekten öyle mi? Madem ki mürşidimize ulaştığımız zaman kalbimizin içine iman kelimesi yazıyor ve mümin oluyoruz. O zaman mümin olduğumuz zaman mürşidimize tabi olduğumuz için mürşidiz. Mürşidimiz var ve müminiz. Ama mürşidimize ulaşmadan evvel mümin değiliz. Ve mürşidimize ulaşmadan evvel şeytan bize %100 tesir edebilecek bir cemiyette. Çünkü insanın kalbi doğuşundan itibaren afetlerle dolu. Bu afetlerle dolu olan kişinin kalbine de şeytan hükmeder. Nefsin bütün afetlerine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanın insanlara tesir stratejisine bakın. Nefsin bütün afetlerine tesir edebiliyor. Yani o afetlere tesir ettiği zaman o insanlar Allah'ı Rab mevkinden indiriyorlar. Şeytanın dediğini yapıyorlar. Kim bu insanlar? Mümin olmayanlar. Niçin mümin değiller? Müşriklerine ulaşmadıkları ve kalplerine bu sebeple iman yazılmadığı için, kalplerin içine iman girmediği için mümin olmayanlar. Öyleyse olay bu açıdan aydınlanıyor ki Bestami Hazretleri %100 haklı. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Mürşidi olan kişi mümin olduğuna göre biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Ayetinin manası biz şeytanı mürşidi olmayanlara dost kılarız. Mürşidi olmayanın dostu şeytandır. Tesir sahası da %100 olduğu için mürşidi olmayanın mürşidi gerçekten tam Beyazıt-ı Hazretleri'nin söylediği gibi şeytandır. Allah'ın söylediklerini anlayabilmek için bir ayetten iki ayetten hareket etmek yetmiyor. Ayetlerin muhtevası üzerinden gitmeniz lazım bütün ulaşmak için. Bir insan mürşidine ulaştığı güne kadar kalbi mühürlüdür. Kalbinin de içinde küfür yazar. Bu sebeple kafirdir. Mürşidine ulaşamayan kişi kafir midir? Evet, Kur'an-ı Kerim kesin olarak böyle söylüyor. Mürşidine ulaşamayan kişi üç ayrı sebepten kafirdir. Bir, kalbine iman yazılmadığı için kafirdir. İki, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamadığı için kafirdir. Üç, nefs tezkiyesine başlayamadığı için kafirdir. Ve aynı zamanda belki bir dördüncüsü nefsi ıslah edici ameller yapamayan bu kişi fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarmaya başlamadığı için de kafirdir. Öyleyse biz insanların Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva açık bir şekilde belli oluyor. Eğer şeytana tabi isek Allah'a her açıdan şirk koşuyoruz. Neden? Çünkü şeytan bize tesir edip Allah'ın emirlerini dinlemememizi, yasak ettiği fiilleri ise işlememizi mümkün kılıyor. İşlememizi sağlıyor, işlemeye bizi icbar ediyor. Böyle yaptığı zaman Allah'ın emrini dinlememiş, şeytanın emrini dinlemiş, yani gizli şirke düşmüş oluyoruz. Emirleri Allah'ın emrini yapacak yerde şeytanın emirlerini yapmakla, Allah'ın yasaklarını yapmayacak yerde şeytan bize onları yap diye emrettiği için yapmakla biz iki ayrı cepheden de şirke düşüyoruz.

0: Bu şirk gizli şirktir. Bütün insanlar müşriklerine ulaştıkları güne kadar bu gizli şirki hep devam ettirirler. Yani Allah'ı emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Rab mevkiinden indirdiler ve kendi nefslerini o nefslere tesir eden şeytanla birlikte kendilerine o onlara tabi oldukları bütün olaylarda onları kendilerine ilah edinirler. İlah edinirler. Öyleyse burada çok açık bir olayla karşı karşıyayız. Bu bir şirk olayıdır. Gizli şirk olayıdır. Ve yalnız kafirlerde geçerlidir. Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de onları şirkten kurtarmak için Allah'ın güzelliklerini onlara anlatsan da anlatmasan da birdir. Onlar inanmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Ve onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Demek ki buradan Bakara suresinin 45 ve Bakara suresinin 7 ve 8. ayet, 6 ve 7. ayetlerinden çıkarmamız lazım gelen hüküm açık bir hüküm. Bu 6 ve 7. ayetler bize bir şey söylüyor. Kafirler kaderi mühürlü olanlardır. Şimdi Yasin suresinin 23. ayet kelimesine bakalım. Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Kim bunlar? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Yani gizli şirke nefsleri sebebiyle nefslerini ilah yaparak Allah'ın yerine nefslerini koyarak şirke düşenler, gizli şirke düşenler. Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Sonraki kelimeye bakın, cümleye bakalım. Onların kalpleri mühürlüdür. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde ne diyor Allah Teala? O kafirler için birdir. Onlar değişmezler. Onlar hep küfürde kalırlar. Çünkü o kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Dalaleti olanlar, kalpleri mühürlü olanlar, kafirler, kalpleri mühürlü olanlar. Yani dalaleti olan herkes, kalpleri mühürlü olan insanlardır. Öyleyse kalbi mühürlü olan bir insan, Allah-u Teala'nın indinde daimi bir şekilde kafirdir ve aynı zamanda hem nefsini kendisine ilah edinmiştir hem de şeytanla dosttur. Allah'ı, Allah'ın emrini kabul etmediği her ortamda mutlaka şeytanın emrini yerine getirmektedir. Öyleyse gizli şirk bir ikili şirktir. Sadece Allah'ın yerine nefsi koymak değil, sadece Allah'ın yerine şeytanı koymak değil, Allah-u Teala'nın yerine onu Rab mevkiinden indirerek hem şeytanı hem de nefsini Rab edinmektir. Öyleyse gizli şirkin muhtevasında ne vardır? Nefsimiz vardır. Gizli şirkin muhtevasında ne vardır? Şeytan vardır. Şimdi ayetlere baktığımız zaman ne gördük? Kalbine iman yazılmayanlar, iman kelimesini Allah'ın kalbine yazmadığı kişiler, onlar kafirler. Peki mümin olanın başka standartlarını da söylüyor mu Kur'an-ı Kerim? Evet, söylüyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular.
1: Tebe suresinin 20. ayet-i kerimesi aynen böyle söylüyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten bir tek mi kurtulacak? Tek biri mi kurtulacak? Evet diyor. Sadece bir teki. Hangi fırka? Fırkayı Naciye. Özelliği ne? Özelliği sizin ve benim gibi onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Dikkat edin. Allah-u Teala'nın söylediğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle ifade ediyor. Aynı cepheden meseleye bakıyor. Diyor ki kıyamete yakın bir zevrede benim sünnetlerimi ve Allah'ın Kur'an'dan kaybolmuş olan Kur'an'da mevcut olup da zaman içinde tatbikattan koparılmış olan Allah'ın farzlarını yeniden ihya edenler gelecek. Sayıları az olacak. Düşmanları dostlarından fazla olacak. Onların özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü! Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Allah'a. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı aynı dizayn. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde mümin olamazlarsa hepsi şeytana tabi oluyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse ayetin gelişinden anladığımız gibi ya mürşidimize tabi olacağız veya şeytana tabi olmakta devam edeceğiz. Bilin ki kim nefsine tabiyse o aslına nefse kumanda ettiği için aslında o kişi şeytana tabi olmuştur. Böyle olduğu için de şeytana devamlı Rab edinmektedir. İlah edinmektedir. Emir ve kumanda mevkiinde şeytanı tutmaktadır. Öyleyse bütün insanlar için dizayn böyle bir dizayndır. Şimdi Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesindeki bu ayetin devamını bulalım. Ne diyordu orada? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Acaba böyle bir ayet daha var mı? Bütün fırkalardan bahsetsin. Bir de kurtulan bir tek fırkadan bahsetsin. Var mı? Var. Enam suresinin 153. ayeti kelimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki Enam suresinin 153. ayeti kelimesinde işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın tek yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır. Yani şeytana kul eder. Öyleyse sene 20 kurtuluşa ulaşanların sadece adlarını veriyor müminler. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ise vasıflarını veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Peki bir insanın ruhu ne zaman sırat-ı müstakime ulaşır? Yine cevap aynı. Bir insanın ruhu mürşidine ulaştığı takdirde sırat-ı müstakime ulaşır. Aksi takdirde sırat-ı müstakime ulaşması mümkün değildir. Sırat-ı müstakime ulaştığı zaman kişi gördüğümüz gibi Sebe 20 ile İrem 153'ü birleştirdiğimiz zaman gördüğümüz gibi mürşidine ulaşan kişi mümin oluyor. Ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olduğu için. Şimdi bakalım Ruh gerçekten mürşidine ulaştığı zaman Sırat-ı Müstakim'in üzerinde olur kişi. Öyleyse kişi mürşidine ulaştığı zaman ne oluyor? Beraberce bakalım. Nebe 38. Allah Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, zamanın imamı, huzur namazının imamı oradadır diyor. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur. Mürşitle mürit. Ve sevap söylerler diyor. Bir arzuyu dile getiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediğini kalbiyle haykırıyor Allah-u Teala'ya. Ve bu ayetten sonra Allah-u Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala arşın sahibi olan Allah diyor ve dereceleri yükselten Allah diyor. Niçin arşın sahibi olan Allah diyor? Arşından melekler bu ayetle alakalı olduğu için. Niçin dereceleri yükselten Allah diyor? Çünkü kim mürşidine ulaşırsa onun bütün günahları Furkan Suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimelerine göre sevabı çevrilir. Ruhu da tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Ve Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhla onları, o ruh onların ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der diyor Allah Teala. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte Allah Teala'nın izninde Allah'a ulaşma günü gelen insanlar. Böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey Allah'ın bu emrini alarak ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmak. Eğer böyle bir emir ruhumuza ulaştırılmazsa ruhumuz vücudu terk edemez. Nereden biliyoruz? Çünkü Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve cealna minhum eyyimeten yehdûne bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yûkünü. Biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanların ruhlarını o ruhlara tebliğ ederek insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye diyor Allah Teala. Demek ki imamlar kılmış. İşte o imamlar zamanın imamları huzur namazının imamlarıdır ve o imamlar sadece yetkilidir ruha vücuttan ayrılması gerektiği konusunda emir vermeye. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati gerçekleştiriyor. Kimin başının üzerine mürşidin ruhu gelirse, o ruh vücudun içinde bulunan ruha emir veriyor. Senin Allah'a milaki olmak günün yevmi telakin geldi. Bu vücudu terk edeceksin. Ruhumuz zamanın imamından aldığı emrin gereğince vücudu derhal terk ediyor. Terk etme işlemi son derece açık bir şekilde yer almış. Nerede? Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesine tövbe merasim yapılıyor demiştik. Ondan bir sonraki ayet-i kerime 39. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Şöyle diyor. Zalikel yevmül hakkı femen şaa ittihaze ila rabbihi ve aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah Teala. Ve kimin ruhu sırat-ı müstakimi aşarak Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur, me'ab olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'af olur, sığınak olur diyor. Öyleyse ne olmuş? Ruh kişinin fizik vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimin kendisine yolu ikaz etmiş ve ulaşmış Allah'a, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna ne yapmış? Sığınak olmuş. Gerçekten böyle mi olur? İşte Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman net olarak tabloyu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekka fe innema yetezekka bi nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur ve ruhu dönüş yeri olan Allah'a ulaşır. Niçin kendisi için tezkiye etmiş olur diyor Allah-u Teala? Çünkü kişi Allah'a yemin vermiş ezelde. Bakınız ne kadar açık olarak söylüyor Allah-u Teala yeminini. Müddessir 38, 39, 40. Külli nefsim bima kesebet ve hinetün illa ashaben yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak. Ama yemin sahipleri, yani Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirerek yemin sahibi unvanını alanlar, onlar cennette olacaklardır. Acaba bir insanın yemin sahibi unvanını alabilmesi, yeminini yerine getirmesi nasıl bir standarttır? Ki fi cennet diyor Allah-u Teala, bu yeminlerini yerine getirenler felaha erer, benim cennetime girer diyor. Ne olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki kat eflaha men zekkaha. Ant olsun ki onlar felaha ererler. Cennet müjdesiyle onlar müjdelerler. Kimler? Men zekkaha. O kişiler ki onu nefslerini tezkiye ederler. Demek ki bir rehine olan nefsin tezkiyesi olayının takip edebilmesi o kişinin mutlaka mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Nefsin tezkiye olabilmesi bir sonuca ulaşıyor. Ruhun Allah'a dönüş yeri olan Allah'a ulaşmasıyla. Nebi 39'da ne demişti Allah Teala? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna ne yapılır? Burada ne diyor? Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Onu söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Yani bir insanın ruhunun mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılması ve nefsini tezkiye ettiği gün nefs tezkiyesine başladığı gün vücudundan ayrılması, nefsini tezkiye ettiği gün, yani Allah'ın nurlarını yarıdan daha fazla nefsinin kalbine doldurduğu gün, ruhun dönüş yeri olan Allah'a ulaşması. Ve ilallahil masir. Ve dönüş yeri olan Allah'a ulaşır diyor ruhu. Ne zaman? Kişi nefsini tezkiye ettiği zaman. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını yarıdan daha fazla doldurduğu zaman. Öyleyse böyle bir dizayn kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması neyle mümkün? Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıyla mümkün. Bu da nefs tezkiyesine başladığı nokta kişinin. Şimdi kimin ruhu sırat-ı müstakimin üzerindeyse o kişinin mümin olduğunu gördük. Mümin olan kişi ise şirk koşmayan kişi. Allah'a gizli şirk koşmayan kişi. Çünkü o artık nefsine tabi değil, mürşidine tabi. Şeytana tabi değil, Allah'a tabi. Tabi bu adım adım, derece derece gerçekleşiyor. Ama her şeyden evvel Allah'ın söylediği kesinlik kazanıyor. Biz şeytanı, ne diyor Allah Teala? Mümin olmayanlara dost kılarız. Bakınız Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde bu konuya paralel bir tabloyu nasıl çiziyor? La ikrahe fid dini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyne rüştü minel gay. İrşat yollarıyla, Allah'a ulaştıran yollarla, gay yolları, şeytana ulaştıran, cehenneme ulaştıran yollar tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kemen yektur bit tağutu, kim tağutu inkar ederse ve yumin billahi, Allah'a iman ederse, Allah'a mümin olursa, fakat istemse ki bir ümmetin huska nefisa meleha. O andolsun ki Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kuluma sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Allah'ın semiün alim, Allah işitir ve görür. Bundan sonraki ayette ne diyor? Şeytanla dostluğun dizaynını bir defa daha veriyor. Diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu. Allah ameli olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ne demişti baştan? İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Ondan sonraki ifadeye bakalım. Kim şeytanı, tağutu yani insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, reddederse ve Allah'a ameli olursa onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar. Bu adamların, bu kulba yani mürşide sarılanların durumu. Allah amini olanları sever ve onları zulmetten nura çıkarır. Allahü veliyyüllezine aminu ve yuhricuhum mine zulümati ile nuri. Onların kalplerine onlar zikir yaptıkları zaman Allah'ın gönderdiği nurla kalplerin içi aydınlanıyor, nurlanıyor. Ve Allah onların kalplerini zulmetten nura çıkarıyor. Kim bunlar? İrşat yoluna tabi olanlar, tağutu reddedenler ve Allah'ın mürşidine tabi olanlar. Amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki sonrasında var mı ayet-i kerimenin? Evet, var. Allah Teala diyor ki onlar ki tağutun dost, onlar ki kafirdirler. Ellezine keferu evliyahumit tağute. O kafirler de diyor tağutun, şeytanın dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da onların nefslerinin kalbi de nurdan zulmete götürülür. Öyleyse irşat makamına tabi olmak, tabi olunduğu andan itibaren kişinin nefsinin kalbini aydınlatmaya başlıyor. Ve kim de tabi olmazsa kalbi aydınlanacak yerde şeytan tarafından ve insan ve cin şeytanlar tarafından karartılıyor, kapkaranlık bir hale getiriliyor. İşte irşat yolunu seçen kişinin kalbinin aydınlanması, nefs tezkiyesine başlaması ve devam etmesi anlamına geliyor. Ne görmüştük? Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimizin yemini, nefsimizin tezkiyesi yeminiydi. Nefsini tezkiye eden kurtuluşa ulaşır diyor Allah Teala ve Allah Teala aynı zamanda da diyor ki onlar ki mürşidiyle olan alakalı kesimde nefslerini tezkiye ederler. Onlar yeminlerine sadık çıkanlardır. Yemin sahibi ünvanını kazananlardır. Onların gideceği yer cennettir diyor. Demek ki nefsin tezkiyesi bu istikamete gerçekleşen bir olgu. Nefs tezkiye oldukça kişinin şeytana tabi olma oranı
0: giderek azalıyor, azalıyor, azalıyor. Nefs seviyesinde %50'nin altına düşüyor, %49'a düşüyor. Nefsin tasfiyesinde sıfıra ulaşıyor. Öyleyse bir insanın şirke düşme olayı, gizli şirki yaşama olayı kişinin Allah'ın yoluna girmesiyle, mürşidine tabi olmasıyla kurtuluşa ulaştığı bir seyir takip ediyor. İşte gördüğümüz o ki burada nefs tezkiyesi var. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi ve rahmetuhu nazekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bakınız ne kadar paralel. Allah amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Neyle? Rahmet ve fazl isimli iki tane nurla. Mürşidine ulaşmışsa rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli dört tane nurla. İşte Nisa 175. Allah Teala diyor, kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ama Bakara 157'de, 156 ile beraber 157'de Allah Teala diyor ki, onlar ki diyor, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız derler. İşte hidayete ulaşacak onlardır. Allah'ın rahmeti de, fazlı da, salavatı da onların üzerindedir sadece diyor. Böylece Allah'ın nurlarının kişinin üzerine geldiğini, nefs tezkiyesine başlattığını görüyoruz. Nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında nurlar toplanıyor. Toplanan nurlar her %7'de kemare, levvame, mülcime, mutmainne, iradiye, maddeye ve tezkiye kademelerini oluşturuyor. Nurlar devamlı büyüyor kalpte ve kişinin şirke düşme oranı giderek azalıyor, azalıyor, azalıyor. İşte böylece kişi nefs tezkiyesine başladığı an mümin oluyor. Gerçekten öyle mi? İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlar, amel-i salihata başlamışlardır. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesaplandıracaktır. Bu şirkten kurtulmanın kesin yolu. İşte kim şeytandan kurtulmuşsa gizli şirkten kurtulmuştur. Kim mürşidine ulaşmışsa gizli şirkten kurtulmuştur. Hem nefsini kendisine ilah edinmekten kurtulmuştur. Hem de şeytanı kendisine ilah edinmekten, gizli şirke düşmekten kurtulmuştur. O kişi mürşidine tabi olan kişidir. Hepinizin Allah-u Teala'nın bu büyük hakikatinden yola çıkarak hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamı ala Muhammed. Elhamdülillah.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Şerif Kardeşimize söylediği gibi izleyenleri diyorum. Çünkü şu anda hamdolsun ki dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimiz ve onların yakınları bizleri şu anda izlemekteler bilgisayarlardan. Yüce Rabbimize ne kadar hamd ediyorum, şükrediyorum. Dilemezsin söyleyeyim. Yani dinleyenler bu bilgisayarlara müdahale edemedikleri için çok uğraştılar. Bundan bizi men edebilmek için epey uğraş verdiler. Allah'ım da olsun ki Allah-u Teala bizimle beraber ve sohbetlerimiz devam ediyor. İnşallah üniversitemizde bu bilgisayar kanallarından herkese ulaşacak. Sonrası sanki şükür ederiz Rabbimize. Bu imkanı bize sağladığı için, sizlere seslerimizdeki imkanını bulabildiğimiz için, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun doyulmaz bir mutluluk olduğunu ifade etmek istiyorum her şeyden evvel. Sizlere seslenebilmek, bir nebze size mutluluk verebilmek, bir an için bile olsa bizim için en büyük mutluluk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için geçerli bu. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamalısınız. Hayatınızı onlara vakfetmelisiniz. O zaman gerçek mutluluğu yaşayacaksınız. Kesintisiz, mutlak bir saadet. Herkese dost olmak, herkese en güzelini söylemeye çalışmak, herkesi mutlu edecek olan şeyleri araştırmak ve onlara mutluluklarını sağlayacak olan şeyler söylemek. Bu arada şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyenler ve izleyenler. Birçoklarınızdan mektuplar alıyorum, telefonlar alıyorum. Telefonlar arsenik peşine kaydediyor. Bu kaydolan kardeşlerimiz sakın endişe etmesinler. Bizden dua talebinde bulunuyorlar da biz onları dinlemiyoruz ve duaları yapılmıyor diye sakın bir şey düşünmesinler. Hepsini bir de takip ediyoruz. Ve mutlaka dua ediyoruz. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir endişesi olmasın diye bunu söylüyorum. Bazı kardeşlerimiz çok ümitsiz görünüyorlar. Birkaç defa bizi aramış oluyorlar. Bulamıyorlar. Ve ondan sonra da bizimle konuşamadıkları için sanki onların dua taleplerini yerine getirmeyebilirmişiz gibi bir endişe sahibi olduklarını görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim bizden dua talep etmemizi istemişse Allah-u Teala'dan o arzu mutlaka yerine getirilir. Biz mutlaka dua ederiz. Onun için bu böyle olan kardeşlerimizin yüreklerine su serpilsin diye söylüyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda radyomuz ve bu bilgisayar sizler için bir aynı zamanda haberleşme vasıtası. Bunu büyük bir mutlulukla fark ederek sizlerin de fark etmesini isteyerek söylüyorum. Eskiden konferanslar verirdik. O konferansa kim gelebilirse sadece onlar bizi dinleyebilirdi ve izleyebilirdi. Şimdi bütün dünyaya konferans verebilecek hale geldik sevgili izleyenler. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. İnsanlar bize karşı düşmanca davranıp da bunun neticesinde bizim kardeşlerimizle ilişkilerimizin kopacağını falan
düşünmüş olabilirler. Biz olan insanlara sadece acıyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler. Her geçen gün kardeşlerimizden öyle kuvvetli mektuplar alıyorum ki, öyle kuvvetli telefonlar alıyorum ki, onlar her geçen gün biraz daha artan bir sevgiyle ve daha büyük bir güçle Allah'ın dostları olarak bir halkının kaybedilmesi mümkün olmayan parçaları oluyor. Hamd ederiz, şükür ederiz Yüce Rabbimize ki biz böyle bir kitle oluşturduk. Sizlerle iftar ediyorum sevgili kardeşlerim. Sizlerle mutluyum. Bunu hiç unutmayın. Öyleyse söz konusu olan şeyi mutluluk. Ben sizlerle mutluyum. Acaba siz de bizimle mutlu musunuz? Kendinize sorun bunu. Bu mutluluğu karşılıklı yaşıyorsak şu dünyadaki en mutlu insanlar biziz demektir. Çünkü muhabbetimiz Allah'ın üzerinden dolaşarak birbirimize ulaşıyor. Sevgimiz Allah'tan dolaşarak birbirimize ulaşıyor. Bırakınız başka insanları, nefretleri şeytandan dolaşarak birbirlerine ulaşan insanları, onları bir kenara bırakın, onlar nasıl isterlerse öyle yaşasınlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama biz Allah'a olan sevgimizin, onun bize ihsan buyurduğu mutluluğun standartlarını yaşayalım, buna devam edelim. Ve hep bu saadet içimizde ve dışımızda olsun. Hem içimiz pür nur olsun, hem de dışımız pür nur olsun. Bu biliyorsunuz Yunus'un tabiri. İçim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Ne olmuş? Salah makamına ulaşmış. Salah makamının güzelliklerini yaşamışsınız. Velayet makamlarının en üstünün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne güzel bizim bütün gördüğümüz şeyleri o da görmüş, anlatıyor birer birer. Her güzelliği yaşamışsınız. Ve Yunus'un başlangıçta bitkinlik, dermansızlık ve dert dolu mısraları sonra mutluluğa dönüşmüş. Onun şiirlerini baştan aşağı okursanız göreceksiniz ki bu sonunda ben onu kendime dost ettim diyor Allah-u Teala için. Neden diyor artık ondan korkayım, ona karşı yalnız sevgim vardır diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz? Şu din öğreteceğim diye ortaya çıkan insanlarla aramızdaki farkı. Onlar sizi Allah'tan korkutmaya çalışıyorlar. Biz de sizi Allah'a sevdirmeye çalışıyoruz. Hiç unutmayın. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Eyse muhatap Allah'sa bizimle beraber olanlar, biz Allah'a koşan bir kitleyiz. Bunun için sonsuz mutluluk ve huzur duyarız. Onlarla beraber olanlar, onlar da sadece Allah'tan korkmayı öğreniyorlar. Çünkü Allah'ı bir cezalandırma merceği olarak görüyorlar. Allah-u Teala sevgi dağıtıcısı, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç unutmayın, Allah kimseyi cezalandırmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. İnsanlar kendi kendilerini şu dünyada huzursuzluğa mahkum ederler. Kendi davranışlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranışlarınızın, etrafınızda olan beşeri münasebetlerinizin, insan ilişkilerinizin size mutluluk sağlaması lazım. Eğer sağlamıyorsa beni anlamadınız. Bizim söylediklerimizi lazım geldiği gibi değerlendiremediniz. Hiç zor şeyler söylemediğimizi düşünüyorum ve zannediyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, diyorum ki bir Allah ile ilişkimiz var, bir de diğer insanlarla ilişkimiz var. Diğer insanlarla ilişkimizde
onların mutluluğunu elde tutacaksınız. Onları mutlu etmek için çalışacaksınız. Bütün gayretiniz onları mutlu kılmak istikametinde olacak. O zaman asıl mutlu olan siz olacaksınız. Hiç unutmayın. Daha başka birine mutluluk vermeyi dilediğiniz andan itibaren Allah sizi mutlu kılar. Çünkü böyle bir şey sizin, size ait olan her şeyinizde başka birinin mutluluğu için faaliyete geçeceğinizi gösterir. Onun planlarını yapıyorsunuz. İşte bu Allah-u Teala'nın bir güzelliğidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği yaşayın. Böyle bir güzelliğin içinde olun. En güzeli budur diye düşünüyorum. Her şey o kadar güzel ki, her şey sahiden o kadar güzel mi, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? O Allah, sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istiyorsunuz, reçetesini vermiş. O reçeteyi tatbik ettiğiniz zaman mutlu olacaksınız. Hiç kimsenin sizi mutsuz edilmesi mümkün değildir. Siz Allah'ın reçetesini tatbik ettiğiniz zaman, reçete Allah için olmak. Başka insanlar için olduğunuz zaman da gene Allah içinsiniz. Öyleyse ibadetlerden zevk alıyor musunuz? Onların doyulmaz zevkleri olduğunu düşünün. Peygamber Efendimiz Fatiha'nın diyor ki her namaz müminin bir miracıdır. Biz de diyoruz ki her namaz bir miraçtır tasavvufun içinde bulunanlar için. Ama ondan evvel miraç değildir. Çünkü insanların ruhları Allah'a ulaşmak üzere vücutlarından ayrılmamıştır. Onlar huzur namazında mevcut olamazlar. Ama kim ayrılmışsa, kimin ruhu vücudundan ayrılmışsa, Allah'a doğru yola çıkmışsa, sevgili izleyenler, dinleyenler, o kişi Allah'ın yolunda seferber olmuştur. Allah'ın yolundaki bütün güzellikleri yaşayacaktır. Her şey en güzel standartlarda cereyan edecektir. Ruhu vücudun ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Huzur namazına iştirak edecektir o ruh. Hangi katta olursa olsun, yola çıktığı andan itibaren, birinci kata ulaşabildiği andan itibaren o hazırdır. Bütün huzur namazlarında hazır bulunur. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namaz miraçtır demiyor. Namaz müminin miracıdır diyor. Acaba anlatabiliyor muyum aradaki farkımı? Çünkü sadece mürşitlerine ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Çünkü sadece mürşidine ulaşabilen bir insanın kalbindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alır. Onun kalbinin içine imanı yazar. Yani aynı kişi mümindir, aynı kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkandır. Sadece ruhu yolda olanların ruhu Allah'a ulaşır her huzur namazında. Bir de sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah-u Teala'nın ilminde zaten orada olanların ruhu oradadır. Yani Allah'a ulaşmış olanların ruhu zaten oradadır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bu düzen üzere muhtevaya, muhtevasına bakın. Neden acaba fena makamının ardından hemen beka makamı geliyor? Allah-u Teala insanlara, insanların ruhlarına taht ihsan ediyor. Onun için bir insanın ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatına ikna olur, o Allah'ın zatında kalır. Ama kim fena makamından beka makamına geçerse Allah-u Teala o kişi için, o kişinin yeni bir ruhunu vücuda getirir. Ona da bir taht ihsan eder. Artık o kişinin ruhu huzur namazının zaten kılındığı yerdedir. Ve devamlı tahtından o kendisine ait olan seccadeye gider ve gelir. Orada tahtın üzerinde yüzlerce insan ruhu var. Her birisi aşağıda
dört metre aşağıdaki o seccadelerden birisi kendisine ait olandır. İşte onların da hepsi huzur namazını kılarlar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için bir güzellik Allah ile birlikte olmak, bunun huzurunu yaşayanların aranızda var olduğunu bilmenin, ben de huzurunu yaşıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu bana büyük bir huzur veriyor. Kendimi sizlerle mutlu hissediyorum. Sizin mutluluğunuzla. O mutlulukta bir nebzecik, bir damlacık bizim de payımız varsa, bu bizim için kainattaki en büyük mutluluk vesilesidir. Öyleyse Allah ile olan dostluk insanların mutluluğalaştırılmasında bir vasıtaysa, işte bu büyük bir mutluluk vesilesidir. Onu çok sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı çok sevin. O sevginize karşı sonsuz katla mukabele eder. Siz bir sevin, o sizi bin sever. Kim bilir kaç bin sever. İki severseniz o sizi 2000 sever. Kim bilir kaç 2000 sever. Böylece her yaptığınızın mükafatını alırsınız ondan. Öyleyse Allah'a yaptığınız ibadetler Allah ile aranızdaki direkt mutluluk oluşması sebepleridir. Başka insanlarla olan ilişkileriniz iki ayrı sebebe dayalı olabilir. Birisi mutsuzluğuna sebebiyet verebilir. Siz başka insanların mutsuzluğu için çalışıyorsanız, başka insanlara haddini bildirmek gibi bir davanız varsa, başka insanlara zulmetmek istiyorsanız, o zaman huzursuz bir insansınız. Allah ile de, insanlarla da iyi ilişkilerin içinde değilsiniz. Ama ne zaman başka insanlar için yaşamaya başlarsınız, size verilen her şeyi onların mutluluğu için harcamaya başlarsınız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte o zaman her şey en güzele dönüşecek. En güzel statü içinde gerçekleşecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Yoksa dürbünün öbür tarafından öyle görünmüyor mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mutluluğu için varız. Sizlerin saadeti için yaşamaktayız. Öyleyse mutluluk uzakta olan bir şey değil. Bazı kardeşlerimizden bilgiler alıyorum. O 52 dakikalık zikre başlamışlar. 40'lara kadar, 30'lara kadar inenler var. Öyleyse haftalar çabuk çabuk geçiyor. Her hafta sadece bir dakika aşağı ineceksiniz. Vazgeçmezseniz bu işi başardığınızı göreceksiniz. Son derece basit bir taktik sevgili izleyenler, dinleyenler. Hiç aldırmayın unutursanız. Hiç üzülmeyin de. Ama kesin olarak kendi kendinize karar verin ve saatinizin her çalışında, her sinyal verişinde mutlaka zikre başlayın. Bu anahtar budur. Saatin her sinyalinde zikre başlamak. Onun ötesini düşünmeyin bile. Belki 5 dakika zikrettiniz, 52 dakikalık bir sürenin 5 dakikasını zikrettiniz. Unuttunuz zikri. Hiç önemli değil. Belki biraz sonra başka bir sebep, başka birinin saati size onu hatırlatacaktır. Tekrar başlayacaksınız. Veya olmayacak, başlamayacaksınız ama 52 dakika sonra tekrar çalacak saatiniz. İşte bu önemli. Çünkü bu süre bir zaman sonra 30 dakikada size işaretini verecek. Bir zaman sonra 20 dakikada işaretini verecek. Bir zaman sonra 10 dakikada bir sinyal verecek. O zaman zikirlerinizin kesilme aralığı belki de hiç olmayacak. 5 dakikada bir sinyal vermeye başlayacak.
sevgiyi yerine dinleyenler, öyle bir duruma gelmelisiniz ki bu sinyaller zaten sizin zikirde olduğunuz anlarda gelmeye başlamalı. Biliyor musunuz ki daimi zikir size şu dünyadaki en büyük mutlulukları sağlar. Kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması, Allah'ı duyabilmeniz, onun emirlerini yerine getirmeniz, o sonsuz mutluluğunu yaşayabilmeniz, her şey o kadar güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Şu dünya zulümlere doluymuş. Olsun, o zulümleri yapanlar, huzursuz olanlar onlardır. Onların zulmü bizi yaralayamaz. Onların zulmü bizi huzursuz edemez. Biz başkaları için varsak, Allah için varız demektir. Direkt ilişkilerde Allah'a dua ederek, Allah'a ibadet ederek mutluluğu yaşarız. Diğer ilişkide yine Allah ile ilişkidir. Başka insanlara yaptığınız, onları mutluluk veren her davranış, başka insanların mutluluğu için düşüncelerimizin her anı aslında Allah-u Teala tarafından kendisi için yapılmış kabul edilir. Öyleyse unutmayın, siz Allah için olacaksınız, Allah da sizin için olacak. Siz insanlar için olacaksınız, Allah yine sizin için olacak. Öyleyse ondan mutluluk bekliyorsanız, mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu mecburiyette hiç de zor bir şey değil. Bir defa daha söylüyorum, hayallerle yaşamayın. Kendi kendinizi şeytanın tuzağına düşürmeyin. Yani Allah Teala bana çok para versin de, ben de o Allah bana para verirse başkalarına vereyim, onları mutlu edeyim. Ama şimdi param yok, yapacak bir şeyim yok demeyin sakın. Sizde şu anda ne varsa, o var olanlar sadece paranız değil ki söz konusu olan, aklınız, düşünebilme kabiliyetiniz, zamanınız, size ait olan her şey, başkalarının mutluluğu için her birisi bir vesiledir. Birisine bir güzel söz söylemeniz, bir gülümsemeniz, onun hal ve hatırını sormanız, bir küçücük şey bir insanı mutlu etmeye yeter. Bir surat asışınız, bir ters bakışınız, arkanızı dönmeniz, bir sözle başka birine hakaret etmeniz, bunların her birisi de hem sizi huzursuz kılar, hem başkalarını huzursuz kılar. İnsanlar neden vicdan azabı duyar? Başka birinin kalbini, en çok başka birinin kalbini kırdıkları zaman. Ama iş işten geçmiştir. O kişinin kalbi kırılmıştır. Peki tamiri mümkün değil mi? Mümkün olmaz mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hemen koşacaksınız o kardeşinize. Ben sana bunu söyledim, söylerken şu olayların tesiri altındaydım. Ama şimdi öğrendim ki hangi olayların tesiri altında olmalıyım, sana karşı öyle davranmamalıydım. Çok pişmanlık duyuyorum, Allah'ın huzurunda senden af diliyorum, beni sen bağışla dediğiniz zaman o kardeşiniz de sizi bağışlayacaktır. Allah-u Teala da. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, önemli olan pişmanlığı duyup hemen aslına rücu etmektir. Yani olayı olmamış hale getirebilmektir. Nasıl? Af dileyerek, eğer gerçekten onun affını kazanırsanız o olay olmamış hüviyetine girer. Öyleyse görüyorsunuz ki her an birilerine mutluluk verebilirsiniz. Her an sizin bir dinişinize, bir konuşmanıza, bir yardımınıza, ufacık bir yardımınıza ihtiyaç duyan insanlar vardır etrafınızda. Her an etrafınızda yaşayan yüzlerce insanın her birisi sizin için bir mutluluk vesilesidir.
kendi evinizden başlayın. Annenize, babanıza, evlatlarınıza, torunlarınıza, büyük annenize, büyük babanıza ve çevrenizde bulunan herkese onları nasıl mutlu edebilirim? Onlara ne söylersem, ne yaparsam onlar mutlu olurlar düşüncesiyle yaklaşın. Birçok insan hayatlarını hep şikayet içinde geçirir. Herkesten şikayetçidirler. Ve bu şikayet eden insanlar neden başkalarına değil de kendilerine öyle davranıldığını bir türlü anlayamazlar. Çünkü kabahat kendilerindedir. Sadece başkalarına kötü davranan insanlar herkesten kötü davranış görürler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve

böyle yapmadıklarınızı nedenler, hem de böyle bir şey söylerseniz katiyen kabul etmezler. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, sakın söylemeyin. Onlara öyle olduklarını söylemeyin. Ama onlara siz güzel davranırsınız, böyle insanlara herkesten görecekleri güzel muamele karşısında, onları hoşnut eden muamele karşısında kendi davranışlarının ne kadar çirkin olduğunun farkına varacaklardır. Ve onlara o zaman asıl iyiliği o zaman yapacaksınız. Yani davranışınızla konuşmanızdan daha fazla tesirli olabilirsiniz. Onları ikazla elde edebileceğiniz neticelerden, onlara karşı yapacağınız bir güzel davranış, onun size olan öfkeli davranışına rağmen ona en güzel davranmakla bunu başarabilirseniz, o da bir insandır. Bir anlamayacaktır, iki anlamayacaktır. Ama sonunda sizin başkaları gibi olmadığınızı görecektir. Başkalarına yanlış davrandığı zaman onlardan da yanlış davranışlar kendisine geri döndüğü için hep kavga içinde olan insanlar sizin gibi onların kavgasına kavgayla değil, sükunetle ve barışla cevap verebilecek insanlar gördükleri zaman, başlangıçta bunu anlayamasalar bile kısa bir zaman sonra mutlaka güzele ulaşacaklardır. Doğrunun ne olduğunu göreceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle olan arkadaşlarınız varsa hepiniz birden birbirinizin arkasından ona en güzel davranışları söyleyin. Varsın o size hakaret etsin. Varsın o sizi kırsın. Tasavvufun dışındaki birisi gibi davransın. Olmayacak laflar etsin. Sakın siz ona onun davrandığı gibi cevap vermeyin. Allah Teala böyle olan insanlara, yani başkalarının kendilerine karşı yanlış, kötü, çirkin davranışlarına hasenatla cevap verirse, işte sevgili izleyenlerin yeniden güzel olan budur. Seyyiate karşı hasenat. Siz sadece davranışlarınızla değil, düşüncelerinizle de mutlu olabilirsiniz. Sadece bir düşünün. Başkası size şöyle şöyle şöyle kötü bir şeyler söylemiş. Ona eğer onu mutlu edebilecek olan bir şeyi ulaştırabilirseniz, onun yüzündeki o mutluluğu yakaladığınız an duyacağınız sevinci düşünün. Yetmez. Ona o güzelliği ulaştırmadan evvel nasıl ulaştırabilirim diye düşünüyorsunuz ya, başka birisini nasıl mutlu edebilirim diye düşünüyorsunuz ya, siz o anda Allah'ın katında Allah'ın bir evliyası sayılırsınız. Evliya olmasanız da öyle sayılırsınız. Çünkü o zaman Allah'ın adamı oluyorsunuz. Allah'ın dostu oluyorsunuz. Allah için başkalarına en güzel davranan birisi oluyorsunuz. Sevgili dinleyenler ve dinleyenler, mutluluk mevzesi hiç unutmayın. Sizin mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Çünkü sizin o davranışlarınızın karşılığında size mutluluğu verecek olan o insanlar değildir, Allah'tır. Ve Allah Teala daha başkalarına mutluluğu size ulaştırmadan, onu ulaştırmayı düşündüğünüz andan itibaren sizi kendi ülkesine kabul eder. Siz
pozitif davranıyor.

boyları yaymaya başlarsınız. Yani o andan itibaren başka birisini, bir kişi hemen aklınıza geldi. Ha dediniz falancaya, ben şu iyiliği yapabilirim. Hayatınızı buna göre tanzim etmeye başladınız. Özellikle onları seçin. Size kötü davrananları. Onlara bir iyilik yapın. Onlara bir daha iyilik yapın. Onların mutlu olmalarına çalışın. O hırçın insanların, o huzursuz insanların, o sizleri her adımda kırmaya hazır o zavallı insanların bir gün güzele döneceklerini bilin. Ama sizin gayretinizle. İşte siz iyi ama ben ona ne yaparsam yapayım o bana kötü davranıyor. Böyle mi diyorsunuz? Böyle dediğiniz takdirde biz size 100 defa deneyin deriz. 1000 defa deneyin deriz. Mutlaka hedefinize ulaşacağınızı göreceksiniz. Ama yılmayın. Unutmayın. Bu şeytanla hırçınlığı sebebiyle devamlı bir alışveriş içinde olan insanlar, niçin şeytanı diyorum? Çünkü onlara hırçınlıklarını yaptıran nefislerinin afetleridir. Afetleri tesir eden de her zaman şeytandır. Neden? Çünkü şeytan bütün insanların birbirine düşman olmasını ister. Nasıl kendisi bütün insanlara düşmansa, bütün insanların da birbirine düşman olmasını ister. İşte bütün insanlara düşman olan şeytan, onlara bir takım ilimler öğretiyorsa, zülmani ilimler, fildan gibi, büyü gibi, zannetmeyin ki şeytan onlarla dost oldu. Hayır, onları cehenneme götürmek için bunu özel olarak yapıyor. Kendisiyle beraber herkesi cehenneme götürmek hedefi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara acıyın. Bu zavallı insanlar sadece şeytanla bir ilişkinin içinde oldukları için herkese karşı çok kötü davranışların içine girerler. Ve bir başkasına yaptıkları kötü davranışın karşılığını ondan kötülükle almışlarsa daha çok hınçlanırlar. Daha çok intikam almak arzusuna kapılırlar ve kendilerine hiç kötü davranmamış olan size de aynı şekilde davranırlar. Hiç aldırmayın. Kötülük yapan eğer ona bir iyilikle cevap vermeyi başarabilirseniz göreceksiniz ki sizi mutsuz kılamaz. Öyleyse insanların size karşı olan davranışlarında sizi okşayıcı olmaları gerekmiyor. Siz onlara en güzel şekilde davranın, gerisini Allah halleder. Onlar size karşı nasıl davransın, mesele sizin davranışlarınızda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu edecek olan sizin davranışlarınızdır. Çünkü mutluluk nefsin bir afetinden kaynaklanmaz. Ruhun bir hastasından kaynaklanır. Bir de gün insanlar düşünün. Sizi pohpohluyorlar. Size karşı sizin neler ne kadar üstün olduğunuzu falan anlatıyorlar. Böyle bir durumda eğer nefsinizde afetler varsa ki daimilikle ulaşmanın süreci hep var olacaktır. Nefsinizin gurur afeti, nefsinizin kibir afeti bundan memnun olur. Yani ruhunuz değil, ruhunuzun hasletleri değil, nefsinizin afetleri. Öyleyse o bir mutluluk değildir. O sadece sizin yaşadığınız şeytanla bir alışveriş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
Bırakın size düşmanca davransın davrananlar, ama onları da sevin. Sevdiğiniz zaman onların pişmanlık duyduğunu görebileceğiniz günlerin geleceğini göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler onun cephesinden her an sizi mutlu etmeye yöneliktir. Ama anlayamazsınız. Siz anlayamadığınız sürece başkalarını mutlu etmeye değil, onlara ders vermeye, onlara hatlarını bildirmeye devam ettiğiniz sürece, onlarla kavga ettiğiniz sürece, kavganın sebebi siz olmasanız da siz hep mutsuz olmaya mahkumsunuz. Oysa ki kavganın başladığı anda siz onu bitirmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah yolunda değerlendirin. Muhtevanız hep Allah ile dolu olsun. Size yol veren Allah olsun. Bütün güzellikleri en güzel bir dizayn içerisinde yaşamaya çalışın. Eğer siz başkaları için olabilirseniz, onlar size kötü davransalar da siz onlara karşı iyi olabilirsiniz. Ruhunuzun istikametinde davranabilirsiniz. Ölçü son derece basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yer nefsinizin istikametinde davranırsınız, huzursuz bir insan olursunuz her davranışınızda. Ya da ruhunuz istikametinde davranırsınız, her davranışınızda huzurlu yaşarsınız. Ve huzur verdiğiniz insandan bir defa geri dönmese, iki defa geri dönmese, üç defa geri dönmese, bir gün huzurun size geri döndüğünü göreceksiniz. Diyelim ki siz başkalarına en güzel davranışlarda bulundunuz. Bu davranışı oluşturmadan önceki düşünce sisteminizin başladığı andan itibaren siz mutlu bir insansınız. O kişiye o mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar. Şimdi sonuca bakalım. O kişi mutlu olmadı. Hatta sizi bir de azarladı. Varsın öyle olsun. Ama siz ona o mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar mutluluğu yaşadınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu size o kişi yaşatmadı. Allah yaşattı. Öyleyse mutluluk sizin davranışlarınıza bağlı. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkiye bağlı. Ve onun üzerine o kişi sizi fırçalasa, size kötü şeyler söylese, onu mutlu etmek için o kadar gayretinize rağmen nefsinin bir afeti ona bunları söyletmiş olabilir. Eğer burada kendinize gelebilirseniz, eğer nefsinize onun sözleri ağır geldiyse Allah'tan yardım dileyin. Yardım mutlaka gelecektir. Geldiği zaman gene siz en güzel davranışınızla ona hitap etmelisiniz. Onu mutlu kılmaya dikkat edin. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiç kimseyi nefsi istikametinde mutlu edemezsiniz. Bütün mutluluk tavsiyelerimiz başka insanların ruhları istikametinde hareket etmeniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın emrettiği bir şeyin yapılmamasına dair sizden bir talepte bulunulduğu zaman bunu kabul etmeyeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın
emrettiği bir şeyin yapılmamasına karşı olan veya yasak ettiği bir şeyi sizin yapmanızı isteyen bir insana evet demeyeceksiniz. Onlar mutlu olmuş olmamış, onlar bundan memnun olmuş olmamış, o sizin işiniz değil. Sahanız sadece Allah'ın sahası. Neyi yapmanızı emretmişse ve neyi yapmanızı yasaklamışsa emir ve yasaklar dizaynının başkaları tarafından farzize edilmesine müsaade etmeyeceksiniz. Bunu onlara sert bir şekilde söylemeniz gerekmiyor. Ne zaman sertlik devreye girerse nefsiniz girmiştir. Hayır. Niçin yapacaksınız bunu? Allah'ın emrettiği bir güzelliği yaşamak, yasak ettiği bir çirkinliği yapmamak. Bunu niçin yapacaksınız? Çünkü ruhunuz ve Allah böyle istiyor ve mutluluk sadece bunun arkasında var. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili isterseniz mutsuz olduğunuzu hemen yaşarsınız. Hemen hissedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız gene içinizden bir huzursuzluğu yaşarsınız. Allah-u Teala da ruhunuzda her iki olayda da sizi manevi bir azaba duçar kılar. Öyleyse bütün bu güzelliklerin arkasında siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bunu hiç unutmayın. Sadece ruhunuzla dost olun. Ruhunuzun yolunda devam edin. Nefsinizdeki afetlerin bu güzelliği zedelemesine müsaade etmeyin. Nefsinizin afetleriyle ve şeytanla devamlı savaş halinde olun. İşte bir insan size kötü davranmışsa niçin davranmıştır? Şeytan öyle istediği için bir ve nefsi de bunu istediği için iki. Aklı zaten nefsinin emrinde olan bir insan için bu çok kolaydır. Size rahat rahat hakaret edebilir, kötü davranabilir. Üstelik sizi başkalarına da şikayet eder. Ama bu şikayetini yaparken kendi hatalarını hiçbir zaman söylemez. Hep başkaları hatalıdır, haksızdır. Kendisine ne haksızlıklar yapılmıştır, aman efendim aman. Ama o zemzemle yıkanmıştır. Hiç kimseye bir kötülüğü dokunmamıştır katiyen. Ama başka herkes de ne hikmetse ona saldırır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle insanlar var etrafınızda, bilirsiniz, tanırsınız. Onlara sakın onlar gibi davranmayın. Onlar zaten şeytanla yakın bir ilişkinin içerisinde hiçbir zaman böyle giderlerse mutluluğu yaşayamayacak olan insanlardır. Onlara kendi mutluluğunuzdan bir parça aktarmaya çalışın. Onların söylediği yanlışları, kötü sözleri, sizi yaralayıcı, kırıcı sözleri duymamış olun. Onların en güzel şekilde bir manaya bürünmesini temin etmeye çalışın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey aslında öylesine güzel ki, evet, onların o kötü davranışları da aslında güzelliğinize, sizin güzeli yaşamınıza bir vesile teşkil edecektir. Neden mi? Çünkü onların size karşı olan o sert, kırıcı davranışlarına siz Allah için olduğunuzu, görevinizin başka insanlara Allah'ın emirleri gereğince hep en güzel davranışlar biçimi sergilemek olduğunun İdrakindeyseniz o zaman davranışınız o size kötü davransa da hiçbir zaman ona kötü davranacak olan bir özellik taşımaz. Öyle olunca siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle olunca onlar da o tarzda davranışlarda bulunanlar da yaptıklarından pişmanlık duyacakları bir yere mutlaka ulaşacaklardır.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, söylediklerimizi dikkatle dinleyin. Yapabilirseniz mutlak saadeti yakalarsınız. Saadet bir, zikirle daimi zikre ulaşıldığı zaman mutlak saadet olarak yaşanır. İki, böyle bir davranış biçiminde başkalarına iyilik etmek konusundaki bütün davranışlarımız gene mutluluğun bir parçasıdır. Güzel. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Öyleyse bu güzelliğe en iyi nasip edin. Sizin için başka insanların kalbinin kırılması önemli bir handikap olmalı. Böyle bir şeyi hiç yapmamaya çalışmalısınız. Öyleyse hepiniz için sevgili izleyenler, aynı sonuçlar söz konusu. İşte bunu dizayn edin. Bilin ki siz her zaman başka insanların ve dolayısıyla da kendinizin her olay için böyledir. Üzülmesine sebebiyet verebilirsiniz. O zaman huzursuzluğu yaşarsınız. Ama sevgili izleyenler, bilmeyenler, siz aynı zamanda her zaman başkalarının mutlu olmasının da sebebi olabilirsiniz. O zaman siz de mutlu olacaksınız. Dikkat edin, aynaya karşıdır. Sizden başkasına mutsuzluk ulaştığı zaman siz de mutsuz olursunuz. Sizden başkasına mutluluk ulaştığı zaman siz de mutlu olursunuz. Hiç unutmayın. Allah ile olan ilişkiniz size mutluluk, şeytanla olan ilişkiniz mutsuzluk verir. Ne zaman şeytani bir ilişkide olan bir insan, şeytanın nefsine yaptığı bir talep üzerine size karşı kötü davranırsa ne olur? Nefsinin emrine uyduğu için, şeytanın emrine uyduğu için size kötü davrandıktan sonra o da huzursuz olacaktır, size huzursuzluk verecektir. O da huzursuz olacaktır. İşte siz o huzursuzluğu yaşadığınız halde o kişiye en güzel davranışı sergileyebilir misiniz? O zaman sizden ona ulaşan şey, bir aynadan diğerine ulaşan şey, ona mutluluk verecek bir davranış olacaktır. Öyleyse ona mutluluğu verdiğiniz anda aynanın içinde o yoktur. Allah vardır. Allah-u Teala'nın size mutlaka mutluluk verecektir. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Son derece önemli bir olaydan bahsediyorum. Mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun sebebi o insan değildir. Sizsiniz. Ve mutluluk müessesinde, mutsuzluk müessesinde sizin, mutlaka sizinle ilişkiye giren iki varlıkla ilişkinizden kaynaklanır. Birincisi Allah'tır. Siz başka birine mutluluk verdiğiniz zaman Allah da size mutluluk verir. Hatta o mutluluğu vermeseniz de sadece o kişiyi mutlu etmeyi düşünseniz dahi yeterli sebeptir bu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Ne zaman bir başkasına mutluluk verirseniz, mutluluk vermek üzere harekete geçerseniz, sizinle Allah'ın arasındaki ilişki başlamıştır. Ve sizden etrafınıza pozitif dalga boyları yayılır. İnsanlar sizi sempatiyle karşılarlar. Size karşı sevgiyle yaklaşırlar. Sizden onlara ulaşan şey hep o sevgiyi hissettiren standartlar olduğu için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen size kötü davrananlar da olacaktır. Son derece normal.
İşte problem burada kendisini gösteriyor. Onlar size kötü davrandığı zaman siz de onlara kötü mü davranacaksınız? Şeytan ve nefsinizdeki öfke afeti, intikam afeti mutlaka böyle olmasını ister. Mutlaka. Ve büyük bir hırsla nefsiniz devamlı o kişiden intikam almanızı, o kişiden intikam almanızı, o kişiden intikam almasını almanızı söyler. İşte buna sabredilmek için Allah'tan yardım isteyin, yardım anında gelir. O zaman siz de o öfkeli insan olmadığınızı göreceksiniz ansızın. Ansızın Allah-u Teala'nın içinizdeki öfkeyi toparlayıp attığını göreceksiniz. Deneyin. Ama dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, şeytan dinlesiniz. O anda Allah'a müracaat etmemeniz için her şeyi yaparlar. Sizi ondan vazgeçebilmek için. Çünkü bilirler ki Allah-u Teala bu telefona ulaştığı anda mutlaka nefsinizin o kısmını sıfırlar. Her şeye kabildir. O zaman ne olur? Siz öyle bir hakarete maruz kalmamış gibi hissedersiniz kendinizi. Ve bu sizin için bir fırsattır. Neyin fırsatı? O kişinin davranışına, hakaretine hayırla mukabele edebilmek fırsatı. Allah Teala onu da verecektir içinize. Onu yaptığınız zaman o kişinin yerine kendinizi koyun. Ne hissederdiniz? Bir kişiye olanca kötülüğünüzde hakaretler ediyorsunuz. Odanın karşısında size sükunetle, sizi hiç kırmayacak bir tarzda en güzel sözü söylüyor. Ne yapacaksınız o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler? O kişiyi o vaziyette bırakıyorsunuz işte. Size öfkeyle davranan birisine siz hiçbir şey olmamış gibi ondan af dileyerek cevap verirsiniz. O kişinin yapacağı fazla bir şey yok. Kavga biter. Deneyin. Mutlaka bittiğini göreceksiniz. Size kötü davranan insan, size hakaret eden insan size bir cevap bekliyor. O cevap gelsin. Siz de ona karşı bir sert davranışta bulunur. Ki o yeni bir hamle yapmak imkanı olsun. Mesela size ben yumruk atmak imkanı olsun. Ama siz ondan alt dilediğiniz anda her şeyi bitirdiniz. Balana bir tane iğne sapladınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani bu istikamette spiralin sizin gayretinizle, sizin nefsinizin gayretiyle ve karşı taraftakinin gayretiyle devamlı spiralin, öfke spiralinin yükselmesi lazım. Taraflardan biri biraz yükselecek, ikinci taraf biraz daha yükselecek. Tekrar birinci salacak, daha yükselecek. Öfke spirali yükselecek. Burada kavgadan başlayarak ölüme kadar giden sonuçlar hasıl olabilir. Her şey mümkün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama daha birinci etapta siz karşınızdakinden af dilediğiniz anda film bitmiştir. O size karşı öfkeli davranan kişiye ya anlıyorum ki bana karşı sevgi değil, nefret duyuyorsun. Anlıyorum ki bana karşı bir sevgisizlik var sende. Ben bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Eğer sana karşı bir yanlış davranışta bulunduysam bunun farkında olmadığım için yaptığımı düşünüyorum. Ama ben bunu bilmeliyim ki sana karşı en iyi davranışı sergilemeliyim. Ben Allah-u Teala'dan hep bu istikamette emirler alıyorum. Bunu yapmam lazım. Yani sadece sana karşı sorumlu değilim. Yaptıklarımdan seni üzmüş olmanın huzursuzluğu bir. İkincisi ben Allah'a bunun hesabını nasıl vereceğim? Ama ben böyle olmak istemiyorum. Yaptığım yanlışlar dolayısıyla Allah-u Teala'ya devamlı kendimi haklı göstermeye çalışan bir insan olmak istemiyorum. Bunun için de hatalarımı bilmeliyim ve sana bundan sonra o hatayı yapmamaya çalışmalıyım. Ne olur bana hatalarımı söyle. Sevgili kardeşlerim, bunu söylediğiniz zaman o kişi için yapacak fazla bir şey kalmamıştır. Hazırladığı yumruğu ellerini açarak sıfırlayacaktır.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu söylediklerim birer realitedir. Denediğiniz zaman göreceksiniz. Her zaman Allah'ın tarafında olun. Sakın şeytanın tarafında olmayın. O zaman her devrede mutlu olursunuz. Yetmez. Sizden etrafınıza yayılan mutluluk başkalarını da mutlu eder. Öyle olun. Nasıl şu beni aydınlatan lambalardan iki tane var burada. Beni, bana gelen ışınlar beni nasıl aydınlatıyorsa siz de öyle olun. Birer aydınlık lambası olun. Başkalarına mutluluk verin, onları aydınlatın. Onlara huzur verin. O zaman onlardan da huzurun size geri döndüğünü göreceksiniz. Yetmez. Allah-u Teala'dan da huzurun size geri döndüğünü göreceksiniz. Hadi el birliğiyle şeytanı alt edelim. Sevgili izleyenler, bu kanunları bildikten sonra şeytan size ne diyorlar hani halk arasında, hiçbir numara yapamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu sağlayın. En güzeli mutlaka sizin Allah ile beraber oluşunuzdur. Ondan size gelen mutluluğu siz de başkalarına ulaştırın. Şu etrafa ışık saçan lambalar gibi olun. Etrafınıza bütün güzellikleri verin. Her güzel şey sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu sevgimi sözlerimden, davranışlarımdan, gözlerimden okumanızı ne kadar isterdim. Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Duyduğunuz gibi biraz evvel burada ezan okundu. Sevgili kardeşlerimiz burada iftar sofrasında ve hepsi bizim sohbetimizin bitmesini bekliyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu cümleler olarak burada inşallah sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırması dilek ve temennilerimizle, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanız için dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hay Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle sonsuz şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sofrasında Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'ın ihsanı boldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman ikisini çok iyi hatırlayamıyorum. Bir kervan getiriyor. Ve kervan çok ihtiyaç duyulan mallar getirmiş durumda. Hemen Hazreti Ebu Bekir ulaşıyor bir takım insanlar. Şu kervanı olduğu gibi bize devlet, sana iki katını verelim diyorlar. O da diyor ki olmaz. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim diyor. 20 katını verelim diyorlar. Gene hayır diyor. O zaman gidiyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Şikayet ediyorlar. Diyorlar ki o diyorlar ihtikar yapıyor. Kara borsacılık yapıyor. 20 katını verdiğimiz halde bize satmadı malını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çağıralım bakalım. Kendisine soralım niye vermiyor. Çağırıyorlar. Hazreti Ebubekir'e diyorlar. Veya Hazreti Osman'da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki niye diyor vermiyorsun? Bak diyor 20 katını vermişler sana ama diyor vermemişsin. O da diyor ki daha çoğunu verenler 30 kat mı 40 kat mı 700 kat diyor. Daha zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırmadan evvel kervandaki bütün malları dağıtmış. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 700 katla 700 kat bildirilir. Ama konunun bundan evvelki kısmını ölmeden öğrenmek gerçekten 700 katı ulaşmaya zemin teşkil eder mi? Kesin. Allah-u Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz. Dikkat edin Allah-u Teala biz onlara 700 katını veririz demiyor. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar insan. Bunun manası bu hedefe birer birer tırmanılarak çıkılacağıdır. Ve Allah-u Teala devam ediyor. Bir, fi sebilillah olmak kaydıyla. İki, verdiğimiz nimetlerden infak etmek kaydıyla diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bire 700 ihsanı bir çırpıda insanlara ulaşmıyor. Evvela bire 100. Sonra bu bire 100, bire 200 oluyor. Sonra bire 300, 400, 500, 600 ve bire 700 oluyor. Yani sevgili izleyenler, biz bir zavallı bodrum katını inşa ediyoruz. Allah-u Teala o bodrum katının üzerine 700 katlı bir saray inşa ediyor. Saray mı?
sanki biz inşa etmişiz gibi onun bütün mükafatını bize veriyor. Her yaptığı böyle. İnsan onu o kadar seviyor ki aslında her şeyi yapan o, ama biz yapmışız gibi mükafatını bize veriyor. Söylediğim misale dikkatle bakın. Bir bodrum katı inşa ediyorsunuz. Allah Teala onun üzerine 700 tane katlı bir saray inşa ediyor. Ve o sarayı sanki biz inşa etmişiz gibi mükafatı bize ait. Hiç kimseye diyor onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz. Allah Teala bir ambarın daha çok buğday almasını isterse önce ambarı genişletir, sonra ona daha çok buğday yükler. Hiç kimseye tahammül edemeyeceği yükü, taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz diyor. Şimdi bizim kardeşlerimizin 47 bin zikir yaptığına bakanlar, ooo diyorlar, bu imkansız, biz 500 zikir yapıyoruz. 47 bin zikir mümkün değil, biz buna dayanamayız. Hep tasavvufu yönetten vazgeçiyorlar. Sevgili izleyiciler, burada bir yanlışlık var. Bu insanlar o günkü seviyeleri itibariyle bunu yapamayacaklarını hesaplıyorlar ki o 47 bine ulaşanlar da onlar gibi daha tasavvufun dışındayken onlar da bunu yapamazlardı. Ama Allah-u Teala gücü adım adım veriyor. 7 bin zikirden 9 bin zikre çıkacak gücü veriyor. 11 bine çıkacak gücü veriyor. Ve kişi bunların hepsini adım adım takip ederek hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Neden sağlam adımlarla? Çünkü her yeni adımı atmasında gerekli gücü Allah ona veriyor. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala sadece bizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaştırmak mı? Onun işi. Allah'a ulaşmak mı? O ulaştırdığı için bizim işimiz. Yani dolaylı bir olay var. İsteyen Allah. Kimden ne ister? Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı gerek görür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse bir dilek olayı var. Allah-u Teala kulvarda ilk adımı atmayı, yani startı bize vermiş. Herkes kulvara eşit şartlarla girer. Start için herkes hazırdır. Ve start Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala diyor ki biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Dilerse ne yapar? Dilerse mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı, kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Var mı? İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslim açar. Göğsün teslim açılması için bir şart arıyor Allah-u Teala. Onu kendisine ulaştırmayı dilemek. Allah-u Teala kimleri kendisine ulaştırmayı diliyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor mu? Açık ve kesin. Çünkü diyor ki
Femenkâru yercu yıka Allah'a fe inne ecelallâhu le'an. Sancımız 5 ve 6. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Dikkat edin, tayin ettiği gün. Tayin etmediğinde gelmiyor. Hangi şarta bağlı? Kişinin ömür şartına bağlı. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onu mutlaka kendine ulaştırmayı diler. Ama bir ikinci faktör daha var. Ömrü biçen Allah'tır. Kimin ne kadar yaşayacağını tayin eden Allah'tır. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ömür var ya diyor. Ecel müessesesi zaman bir yerde yaşama zamanı o kişinin bitecektir. O doğumundan o yaşadığı vakte kadar geçen süreye ecel diyor Allah Teala. Vade sıfırdan o noktaya kadar. O gün geldiği zaman o andan ne bir dakika geri ne bir dakika ileri o an mutlaka ecel tahakkuk eder. Vade biter ve kişi ölür. İşte Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı kimi ulaştırmayı diliyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Ama ya Allah'ın tayin ettiği ecel o kişinin kendisine ulaşmasını evvel bitiyorsa kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Amiri olmuş. Allah kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış. Hicab-ı mesireyi almış, irşat makamı arasındaki bağlantıyı almış, perdeyi almış. Ama kişiye onu kendisine ulaştırmayı dilediği halde o dileğin yerine gelmesini temin edecek olan zaman parçasını o kişiye yaşamak için vermemiş Allah-u Teala. Ne olacak şimdi bu kişi Allah'a ulaşamadan ölüyor. Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki ben kimi kendime ulaştırmayı dilersem onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ona eğer bana ulaşması için yeterli ömrü vermezsem o zaman ulaştırmamış olsam bile ulaştırmış kabul ederim. Çünkü ona söz verdim diyor Allah Teala. İşte kişinin Allah'a ulaşabilmesi 7 basamaklı bir seri oluşturuyor. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması 7 tane gök katını aşmakla Allah'a ulaşmayı sağlar. Bu 7 tane gök katını aşmaksa her biri nefsin bir kademe ilerlemesine bağlıdır. İnsan ruhu Allah'a ulaşmak üzere mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılır. Hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Sonra burada o dergahta kişi eğitilir. Vücudundan ayrılan ruh o eğitme sürecinde hep o dergâhta misafirdir. Ne zaman ki kişinin nefsinin kalbinde ilk 107 nur birikimi sağlanır, o kişi nefs-i emmâriyi tamamlar. Nedir nefs-i emmâre? Yusuf suresi 153. ayet-i kerime Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ النَّفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّعِينَ Ya Rabbi! Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana tamamen şerre emrediyor. Bütün insanlar için başlangıçtan itibaren nefsler sadece şerre emreder. Neden? Çünkü nefsin muhtevasında şerri emreden afetlerden başka bir şey yok. Nefsin kalbinde sadece karanlıklar var. Karanlıklar da afetlerle temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, yalan, cehalet, her türlü negatif faktör insanın nefsinin kalbinde karanlıklarla temsil edilmektedir.
bu karanlıkları o kişinin nefsinin kalbinde tutmak için de Allah-u Teala bütün insanların kalplerine daha bunlar doğdukları zaman küfür kelimesini yazmış olur. Kimin kalbinde küfür kelimesi varsa istisna yok. Herkesin kalbi doğduğu andan itibaren bu küfür kelimesiyle malumdur, hastadır. Bu yüzden Allah-u Teala gençlerin kalplerine Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde hastadır diyor. O kalplerde karanlık varsa, o kalplerde afetler varsa, o kalpler hastadır diyor. İşte kalplerin muhtevasına dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın iktidarında kalp afetlerle doluysa o kalp hastadır. İyileşmesi için afetlerin yok edilmesi yerine ruhun hasletlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi lazım. O zaman bir anahtar olmalı. İşte bu anahtarın adı zikirdir. Anahtarın kapıyı açabilmesi içinse anahtarın gireceği bir açılış mekanizması olması lazım. İşte bunun adı zikirdir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mürşidinize ulaşıyorsunuz. Üç işlem, son üç işlemi Allah-u Teala fark ettiriyor nefsinizin kalbinden. Başlangıçtaki dört işlemin birincisi kalbinizdeki ikindetin alınması. İkincisi bu ikindetin yerine ifat konulması. Üçüncüsü kalbinizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Dördüncüsü yüreğinizden kalbine kalbinize bir nur yolunun açılması nefsinizin kalbine. Ve mürşidinize ulaştığınız gün beşinci, altıncı ve yedinci işlemleri tamamlıyor. Beşinci işlem mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin mührünü Allah'ın açması. Altıncı işlem kalbinizdeki küfür kelimesini Allah'ın çekip dışarıya alması, yok etmesi. Ve yedinci işlem Allah'ın kalbinize imanı yazması. Böyle bir mekanizma tahakkuk ettiği zaman eksik olursa, bir tanesi eksik olsa bu iş yürümez. Her bir faktör bir hedef için geçerlidir. Öyleyse bu noktadan itibaren zikir yapmaya başladığınız zaman ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat gözünüzde, gözünüzden kalbinize ulaşır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah'ın açtığı, gözünüzden nefsinizin kalbini açtığı yolu takip ederek nefsinizin kalbine ulaşır. Nefsinizin kalbi mühürlü ama Allah-u Teala mühürü açmış, küfür kelimesini bu sebeple oradan almış, açık mühürden hareketle kalbinizin içine imanı yazmış. Yani kalbinizin mühürü açık. Bu açık olan mührü Allah'tan gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührün üzerine baskı yaparak aşağı doğru nefsin kalbinin alt boyutuna doğru indirirler. Bu dört tane nur, rahmetle fazla rahmetle salavat dört gruplar oluşturur. Bunlar mührü kalbinizin zulmani kapısına kadar indirirler ve nefsinizin kalbindeki zülvani kapıyı bu mühür kapatır. Manası ne? Manası karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Peki ne olur nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbindeki işlem şu. Nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Bu iman kelimesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını toplayacaktır. Nasıl toplayacaktır? Duyarlı olduğu sadece fazıldır. Allah'ın katından gelen fazılları
etrafında toparlamaya başlar. Manası ne bunun? Yani nefsinizin kalbi bir atraktif merkezdir. Çekici, çekim merkezidir, cazibe merkezidir ve yalnız fazlaları çeker. Yani ruhun hasletlerini temsil eden, Allah'ın katından geldikleri için isimleri haset olmayan, fazilet olan nurları çeker, etrafını toparlamaya başlar. Bu toparlanma %1, %2 derken %7'yi bulur. O zaman nefse emmari kademesi, tamam olur. Demin söylediğim Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesindeki nefse emmari şerremeden nefse kademesi. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %7'yi bulursa o zaman nefsi emmariyi tamamlarsınız. Ve tabi vücudunuzdan ayrılmış olan, Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Sonra zikrinize devam ediyorsunuz. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi devam edesiniz. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor. Fela uksimu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Bu ikinci kademenin özelliği nefsinizin fonksiyonunu aklınız çok iyi bir şekilde idrak etmiş. Aklınız istemese bile nefsiniz size hep yanlış şeyleri şeytanın da yardımıyla kabul ettirecek ve yanlışı işletecektir. İşte bu sebeple nefs-i levvame kademesi çok tövbe ve istiğfar olunan, yapılan günahlardan çok pişmanlık duyulan ama gene de o günahların işlendiği bir merhaleyi ifade eder. İkinci defa %7 nur birikimiyle buraya ulaşırsınız. Nefs-i levvame. Ruhunuz mu? İkinci gök katına ulaşır. Sözlerimizin başında Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği bir bacağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat ruhu. İşte nefse emaneti tamamladığınız zaman o güne kadar 1'e 10 alan her güzel davranışınızda bir tek derece kazandığınız zaman Kiramen Katibi meleklerinin sizin amel defterinize yazdıkları, hayat kitabınıza yazdıkları rakam 10 rakamıdır. Bütün insanlar için geçerlidir. Ateist de olsa, Allah'a inanmasa da, aklınıza gelen her türlü kötülüğü işlemiş bir insan da olsa, bütün insanlara eşit muamele edilir bu istikamette. Herkesin kazandığı bir derece ata karşılık ona mutlaka Allah Teala 10 katını yani 10 derecesi ihsan eder. Peki bir insan mürşidine ulaşıp da nefsi emmareyi tamamladığı zaman bu 10 kat birdenbire 10 kat artarak 100 kata çıkar. O kişinin bir derecesine 100 derece ihsan etmeye başlar Allah-u Teala. Nefsi emmare. Ruh birinci gökyüzüne ulaşmıştır. Demin söylediğim gibi kişi nefsi levvameye ulaştığı zaman ikinci bir %7 nur biriktiği zaman nefsinin kalbinde ruhu da ikinci gökyüzüne ulaşacaktır. Ve bu kişi artık her kazandığı bir derece için Allah-u Teala'dan 200 derece kazanacaktır. Ruhu da ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra bu kişinin zikri daha da artacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanarak tahakkuk ettiği zaman o kişinin ruhu üçüncü gök katına ulaşacaktır.
kazandığı dereceden ise 1'e 200'den 1'e 300'e yükselecektir. Bir derecelik kazanca karşılık Allah-u Teala'nın 300 derece yazdırması söz konusu. Ve burası nefs-i mülkime adını alır. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. Allah-u Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. O kişiye Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. İşte bu ilhamın oluştuğu bir dizayn. Burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde dile 300 aldığımızı görüyoruz. Ve şeytan herkese ilham eder ama Allah herkese ilham etmez. Burada kişi Allah'ın ilhamına ulaşır. Ve aldığı hediye artık bile 300'dür. Sonra daha çok zikredilir kişi ve nefsi mutmainneye ulaşacaktır. Dördüncü defa %7'nin birikimi nefsinin kalbinde oluşarak.

sabiti bu hakikati görmesine mani olmuştur. Ama nefs-i mutmainne bu kişinin o idrak seviyesine çıktığını gösterir ve ispatlar. Artık kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdikleri kendisine yetmektedir. İşte böyle bir izah söz konusu. Allah Teala'nın izniyle burada mutmain olmanın ötesine bir geçiş var. Mutmainliğinden sonra kişi yeni bir yüzeyin nuru nefsinin kalbinde oluşturduğu zaman Allah'tan razı olur. Bu kademe razıya adını alır. Allah'ın indinde kişi Allah'tan razı olmuştur. Ruhu beşinci gökyüzüne ulaşmıştır. Allah'ın verdiği ihsanlar da bire 400'den bire 500'e çıkmıştır. Ve kişi daha çok şükrederek yoluna devam eder. Öyle bir gün gelir ki bu kişinin yaptığı zikrinde Allah da ondan razı olur. Bu noktaya nefsi mardiye deniyor. Mutmain olan nefsin ve Allah'tan razı olan nefsin ve Allah'ın kendisinden razı olduğu nefsin bahsedildiği ayet-i Fecr 27 ve 28'dir. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyetüren nefsin mutmainnetü irzu-i ilâ rabbiki râdiyeten. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbin olan Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah da bizden razı olduğu zaman Allah bizim mevlamız olur, dostumuz olur, bizden razı olan bir Allah söz konusu. Ve tezkiye olmaya sadece bir basamak kalmıştır. Ve nefsimizin kalbindeki nurları %50'nin ötesine geçirdiğimiz an nefsi tezkiyeyi tamamlarız. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü bütün nefsler ezelde Allah Teala'ya tezkiye olacaklara dair yemin verdiler. Bütün nefsler bu yemini verdikleri için Allah Teala burada nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiğini ifade etmek istediğinde kullanıyor. Ne diyor? Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapar. Çünkü nefsi Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağı için. Ve verdiği yemini kişi böylece gerçekleştirir. Ruhu yedinci gökyüzüne çıkar. Yedinci gökyüzü yedi tane alem geçecektir. Kader hücrelerinden başlayarak ümmü kitap, zikir hücreleri ve mahşer meydanı ve nihayet sitedin mizrağı ve kişinin ruhunun Allah'a ulaşması. İşte Allah Teala'nın ölmeden evvel ölüm dediği olay, bu olayda ruh Allah'a ulaşmıştır. Nasıl başlıyor bu macera? Kişi Allah'a ulaşmayı biliyor. Kim Allah'a ulaşmayı bilirse Allah da mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. İşte kişi
Allah'a ulaşmayı

dilediği için, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği için Allah'ın yardımı derhal gelmeye başlar. Ve kişi evvela nefsi emmareye geçecektir. Mürşidine ulaşan bir kişiyi hangi işlemlerden geçer? Mürşidine ulaştı. Hacet namazını kıldı. Mürşidini gördü. Hacet namazını kılıttı, gördü. Mürşidine ulaştı. Önünde diz çöktü, tövbe etti. El öptü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Dediği an mürşidin ruhu gelir başının üzerine yerleşir. Kimdir bu? Bu imamdır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah'ın izah ettiği imamdır. Diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemme sabiru ve kânu bi hayatina yolculun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye diyor Allah-u Teala. İnsanlardan imamlar kılmış. İşte bu imam huzur namazının imamıdır. Ve kim mürşidin önünde el öperse, tövbe ederse biliniz ki orada zamanın imamı mutlaka arşı tutan meleklerle birlikte vardır. Ve kişinin doğruyu söylemesini bekler. Ne söyler kişi? Kalbiyle Allah'a ulaşma dileğini belirtir. O zaman sevabı söylemiş olur. Sevabın buradaki mahiyeti ise Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde gerçekleşen bu tövbe işleminden sonra 39. ayet-i kerimede anlaşılıyor. Allah Teala diyor ki zalike fidallahu. Allah Teala'nın burada güzel ettiği şey o kişinin Allah'a ulaşma talebinin dizaynı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için o gün hak günüdür. Zalike yevmül hakkı. Femen şah ittehaze ila rabbihi mehaba. Zalike yevmül hakkı. Allah Teala diyor ki işte o gün hak günüdür. Hangi gün? Bakınız şimdi bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala sadece kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor ve sevabı söylerler diyor. Bu sevabın mahiyetinin ne olduğunu bir sonraki ayette anlatıyor. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iptal eder diyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o zaman söylediği söz ve yaptığı birbirine eşit olmayacaktı. Farklı bir söz çıkacaktı. O zaman sevap söylemeyecekti, gerçeği söylemeyecekti kişi. Ama burada Allah-u Teala diyor ki o gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder diyor. Yani kişi doğruyu söylemiş oluyor. Dileğiyle yaptığı amel birbirine eşit. Allah'a ulaşmayı diliyor ve derhal ruhu vücudundan ayrılınca Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi kendisine yol ediliyor. Arkasından da ruh Allah-u Teala'ya ulaşıyor ve Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Yani Allah'ın zatı o kişiye mehap oluyor, sığınak oluyor. Peki ruhumuzun vücudumuzun ayrılması nasıl gerçekleşiyor ki ruh vücuttan ayrılıyor da Allah'a ulaşıyor?
İşte bu husus Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine dizayn edilmiş. Derecatı yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Zamanın imamının ruhunu ulaştırır. O ruh, gelen ruh, o kişiye Allah'ın emrini tebliğ eder, senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Allah-u Teala dikkat edin, burada arşın sahibi olan Allah diyor, bu ayeti kerimenin arşı tutan meleklerle ilişkili olduğunu söylemek üzere. Ve bu ayette Allah-u Teala dereceleri yükselten Allah diyor, bu ayetin Furkan suresinin 70. ve 71. ayetleriyle ilişkili olduğunu söylemek için. Ne diyor Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesi? Cehenneme gidecek insanlardan bahsediyor. 70. ayet-i kerimesine diyor Allah-u Teala, kim tövbe eder de mürşidin önünde tövbe eder der demek. Çünkü arkasından diyor ki, mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse sadece mürşidin önünde yapılan bir tövbe bir kişinin mümin olmasını bir ve nefsi ıslah edici ameller işlemesini, yani nefs tezkiyesini sağlayabilir. Ve Allah'ın mükafatı hemen geliyor. Biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Bir, biz de mürşide ulaşmanın asıl faktörünü söylüyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a ulaşır ve kabul edilir diyor Allah-u Teala tarafından. İşte kişinin sevabı söylediği, doğruyu söylediği de böyle tahakkuk ediyor. Yani kişi tövbe ediyor, onun üzerine mürşidin ruhu başının üzerine gidiyor ve tebligatta bulunuyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Neye göre bir tebligat bu? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre bir tebligat. Allah-u Teala burada son derece önemli bir gerçeği vurguluyor bize. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, özü namazın imamları kıldık. Bizden aldığı emirle, emrimizle insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirle Allah'a ulaştırsınlar diye diyor. Bizim emrimizi tebliğ etmek suretiyle. Şimdi başımızın üzerine zamanın imamının ruhu geliyor ve ne diyor? Bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi. Sana Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Vücuttan ayrılacaksın. Hangi mürşide tabi olduysan onun dergâhına gideceksin. Hatta mürşidin de kim olduğunu açık bir şekilde veriyor. Çünkü o da orada. Zamanın imamı da arşı tutan melekler de orada. Ve bu merasime şahitlik ediyorlar. Eğer kişi gerçekten kalbiyle de Allah-u Teala'ya ulaşmayı istiyorsa imamın ruhu derhal o kişinin başında tövbe merasiminin arkasından yer alıyor. Bu neyi sağlıyor? O kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını. Bu ruha dikkat edin. Allah'ın Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde söylediği bütün kademeler bu ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculukla alakalıdır. Birinci gök katımı kazandığı her derecenin 100 katını ifade ediyor. 2 tane sıfır koyacaksınız sadece. İkinci gök katımı o kişinin kazandığı derecelerin 200 katını almasına sebep getiriyor. Üçüncü gök katımı 300 katı. Dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, 400 kat, 500 kat, 600 kat, 700 kat aldığını gösteriyor kişinin. Peki ruh birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı, 4, 5, 6, 7 katlara ulaştı. Onları da geçti, tamamladı seyri sülükünü. En son sitede müddaya ulaştı. Orada Rabbini gördü ve yoklukta Rabbine ulaştı. Allah'ın zatına vardı.
Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ne oldu? Allah'a teslim oldu. Ne oldu? Seyri sülük tamamlandı. Allah'ın katında bu ikna oldu, fani oldu. Öyleyse bu yolculuk yapıldığı sürece bu kişinin adına bakalım, Allah Teala böyle insanlara sırat-ı müstakimin üzerinde diyor. Fi sebilillah. Fi içinde demek. Sebil yol demek. Sebilillah Allah'ın yolu demek. Kişi Allah'ın yolunun içinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen sırat-ı müstakimin üzerindesin. Allah Teala sahabeye diyor ki siz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? 73 diyor. Peki bunlardan sadece gerçekten bir tanesi mi kurtulacak? Evet, sadece bir tanesi. Ey Allah'ın Resulü adı ne? Fırka-i Naciye. Kim bunlar ey Allah'ın Resulü? Bunlar sizin de benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor. Peygamberden sahibine. Tam o ifadeyi kullanıyor. Fî sebilillah olanlar diyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde aynı ifadeyi görüyorsunuz. Fî sebilillah olmak. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Şimdi ölüm halinizi beraberce gözden geçirelim. Ne oluyor öldüğümüz zaman? Öldüğümüz zaman ölümümüzün sebebi Azrail Aleyhisselam'ın veya onun vekil kıldığı meleklerin gelip bizim fizik vücudumuzdaki elektrik enerjisinin düğmesini kapatmaları, kontağı kapatmaları. 200 trilyon hücremizde sayısız mitokondri var. Bu mitokondriler devamlı olarak elektrik enerjisi üretiyorlar. Ve elektrik enerjisi ürettikleri için vücudumuz hareket ediyor, düşünebiliyoruz, görebiliyoruz. Bütün işlemleri bu elektrik enerjisi vasıtasıyla yapıyoruz. Bu elektrik enerjisi vücudumuzda bir de manyetik alanı oluşturuyor. Elektromanyetik alan. Bu manyetik alanın kuzey kutbu ruhumuzu, güney kutbu da nefsimizi kendisine çekim gücüne sahip. İşte kontak kapandığı zaman manyetik alanlar sona ermiştir. Elektrik enerjisi sona erdiği için ve fizik vücudumuzun manyetik çekim gücü sona erdiği için ne nefsimizi ne de ruhumuzu çekemez. Elektrik enerjisi bittiği için beynimize oksijen gidemez, beyin ölür evvela. Sonra ölüm bütün vücudumuza yayılır. Ve ölümün yayıldığı her yerde manevi çekim gücü olmayınca, manyetik alanlar görev yapamayınca ruh o bölgeden ayrılmak mecburiyetinde kalır, nefs ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü vücudun artık onu çekecek olan kuvveti mevcut değildir. Böylece ölümü takip vücudumuzdan adım adım ayrılan ruhumuz ve nefsimiz bir sigara dumanı gibi vücudumuzdan ayrılır ve ruhumuz sağ tarafımızda, nefsimiz sol tarafımızda yere paralel bir durum alır. Omuzlarımızdan yaklaşık bir metre yukarıda. Ve Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alıp Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gökyüzünü beraberce açarlar. Sitret-i Münteha'ya beraber varırlar. Azrail Aleyhisselam bir melek olduğu için Sitret-i Münteha'yı aşamaz. Ama ruhumuz Sitret-i Münteha'yı aşıp Allah'a ulaşır. Birinci hatanedir. Yani hidayete erememişiz. Ruhumuz vücudumuzun içinde öyle ölmüşüz. Azrail Aleyhisselam da
vücudumuzun içinden çıkan manyetik alanların gücünü kaybetmesi sebebiyle çekim gücünün çekemediği ruh vücut tanımlanır. Azze ve Celle de onu Allah'a ulaştırır. Peki insanın ruhunun Allah'a ulaşması bizim sevgili din adamlarımızın zannettiği gibi bir defa mı vücut bulur? Hayır diyor Allah-u Teala, bir defa değil, iki defa vücut bulur. Hadi beraber bakalım. Bakara Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor: "Vestaînü bis sabrı ve salâtı illâ hale kibiretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennühüm milâki rabbehüm ve ennühüm ileyhî râciûn." Diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istiâneyi isteyin. Yani mürşidinizi, size Allah'a ulaştıracak olan mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? 46. ayet-i kerimede onu anlatıyor Allah-u Teala. O huşu sahipleri ki onlar ölmeden evvel ruhlarını Allah'a milaki kılacaklarına, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına ve ölümden sonra da ruhlarını tekrar Allah'a geri döndürüleceğine yakin hasıl ederek inanırlar. İki defa ruhun Allah'a iki defa dönüşü. Öyleyse Allah'tan vestaînü denilen, istâne denilen mürşidi isteyenler ruhlarını yaşarlarsa mutlaka Allah'a ulaştırmış olacaklardır. Ulaştırırlarsa onlar öldüğü zaman ruhları vücutlarında değil ki Azze Aleyhisselam o ruhu alsın da Allah Teala'ya ulaştırsın. Ruh Allah'ta. O zaman ne oluyor? Allah Teala o ruhu geriye gönderiyor. Kişinin başının üzerine Allah'tan ruh geri dönüp gene vücudun sağ tarafında vücuttan çıktığında nerede bulunacaksa aynı yerde yere paralel olarak Azze Aleyhisselam bekliyor. Ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıyor, Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse ne oldu? Ruh ikinci defa Allah'a ulaştı. İşte madem ki o ruh vücudumuzda bulunsaydı, bizi terk edecekti ve Allah'a ulaşacaktı. Eğer bunu biz ölmeden evvel gerçekleştirirsek, tıpkı öldüğümüz andaki gibi ruhumuz vücudumuzun başının üzerinden Allah'a doğru yükselecek. Yedi katlık yolculuğunu tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ikna olacaktır. Tıpkı ölümümüzden sonra Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında ikna olduğu gibi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple ölmeden evvel ölümüz diyor. Çünkü öldükten sonra ruhumuz nasıl Allah-u Teala'ya ulaşıyorsa ölmeden evvel aynı işlemi yapıyor, yedi tane gök katını aşıyor ve iz bırakarak aşıyor. Yani nefsin tezkiye olmasıyla iz bırakılıyor, ruhun Allah'a ulaşmasıyla iz bırakılıyor, fizik vücudun şeytana kullanılmaktan kurtulup Allah'a kullanılmasıyla iz bırakılıyor. Ve vücudumuzun ayrıldığı anda itibaren ruh artık sırat-ı müstakimdedir. Allah'a ulaşıncaya kadar da sırat-ı müstakimdedir. Ulaştıktan sonra da Allah'ın izafi sırat-ı müstakimdedir. Hep fi sebilillah'tır. Öyleyse Allah-u Teala'nın 700 kat İslam'da bulunması için fi sebilillah olmaktan neyi kastettiğini gördük. Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak. Ama Allah-u Teala bire karşı 700 ihsan için ikinci bir şart daha koşmuş oraya. Nedir o şart? Allah'ın bize ihsan ettiklerinden, mürşidimize ulaştıktan sonra enam buyurduklarından, verdiği nimetlerden hak sahiplerine infak etmek, dağıtmak, Allah'ın bize verdiklerinden onların hakkı olanı, bize haram olanı onlara mutlaka tebliğ edin. Bir, bu
mutfakta var mı burada sevgili izleyenler? Kazandığımızın 1/40'ı zekat olarak, 1/40'ı da birinin mutlaka verilmesi lazım gelen para geçim olarak bize helal değildir. Bakara suresinin 171. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, kazandığınız paradan diyor hastalara, yolda kalmış olan yolculara, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yetimlere, kölelere, esirlere vermek mecburiyetindesiniz diyor. Verdiğiniz zekat diyor, birri tamamlayamaz. Bir, onun da ötesinde bu saydığımız alanlara sizin paranızın bir zekat miktarı daha verilmesini ifade eder diyor Allah-u Teala. Ve bunu Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesine koymuş. Size Allah-u Teala'nın lira 700 vermesi için sizin Allah'ın emrini yerine getirmeniz lazım. Ve hem zekatı vermeniz lazım, hem de birri vermeniz lazım. Öyleyse bu fizik mallarınızdan yaptığınız bir zekat ve dil müessesesidir. Fî sebilillah oldunuz, ölmeden evvel Allah'a ulaştınız. Ve diğer cephede de infak ettiniz. Allah'ın size verdiği nimetleri başkalarına tevzi ettiniz, teslim ettiniz. Ama bunun daha ötesi var. Daha ötede Allah'ın bir başka nimetini görüyorsunuz. Allah'ın manevi nimetleri. İşte irşat makamı sizi rızıklandırır. Öyleyse bu rızık meselesine dikkatle bakın. Allah-u Teala size sadece maddi rızıklar vermez. Yiyeceğiniz ekmeği, teneffüs edeceğiniz havayı, içeceğiniz suyu, bir şeyi satın almak için kullanacağınız parayı, hayır, bir de Allah'ın manevi nimetleri var. İşte Allah'ın ilmi ve irfanı bu manevi nimetlerden. Öyleyse bu manevi nimetleri ait olduğu yerlerde izah edin. O nimetlerden de başkalarını rızıklandırmak mecburiyetindesiniz. İnfak etmek mecburiyetindesiniz. Eğer siz ilim öğrenmişseniz bu ilmi, irfan öğrenmişseniz, ilmin ötesini öğrenmişseniz bu irfanı talep sahiplerine ulaştırmakla mükellefsiniz. Öyleyse en güzele mutlaka ulaşacaksınız. Bu düzen içerisinde olacaksınız. Allah'ın güzelliklerini yaşayacaksınız. İşte böyle bir hedef hepiniz için geçerlidir. Ve bireyliğiniz kıvamının temelinde mutlaka manevi rızıkları da başkalarına infak etmek söz konusudur. Biliyorsunuz ki Allah'ın maddi nimetlerine şükredilir, manevi nimetlerine hamd edilir. Ve hamdinizi ve şükrünüzü tamamlamadıkça Allah'ın bireyinci yüz kat nimetinden faydalanamazsınız. Ona ehliyetiniz olmadığı için. İşte Allah'ın size verdiği ilim ile bunu o ilmin talep sahiplerine ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size verdiği ilmin ötesindeki irfanla kalp gözünüz açılmışsa, kalp kulağınız açılmışsa ilim sahiplerinin hiçbir zaman ulaşamayacakları bir irfanın sahibi olursunuz. Kalp gözünüzün basar hastasıyla görürsünüz. Kalp kulağınızın semih hastasıyla işitirsiniz. Kimin gösterdikleri görürsünüz? Allah'ın. Kimin söylediklerini işitirsiniz? Allah'ın. Öyleyse burada fiziğin ötesine geçtiniz. İrfanın sahibi oldunuz. Bunu da
kadeh sahiplerine ulaştırmak, onlara hediye etmek mecburiyetindedir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden önde gelenleri devamlı etraftaki ülkelere gönderiyordu. Niçin? Oradaki insanlara İslam'ı anlatsınlar diye. Onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı ilmi ve irfanı başkalarına aktarmaları için. Hepsini böylece 700 kadın sahibi kılıyordu. Öyleyse kim Allah'ın yolunda ise, kim bu yolun gereklerini yerine getiriyorsa fi sebilillah olarak, yani Allah'ın kendisine verdiği fizik nimetlerden başkasına onların hakkı olanı vermekte kalmayıp Allah'ın kendisine enam buyurduğu manevi nimetleri de başkalarına ulaştırıyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın indinde bu kişi muhteşem bir hedefin sahibi olur. Allah ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kurumu kadar ihsanda bulunur. Yani her onun başkalarına ihsan ettiği 1 derecelik mal karşılığında, değer karşılığında aynı değerden ona tam 700 kat ihsan eder. Yani bu kişi bir bodrum katı inşa eder. Allah-u Teala da onun üzerine 700 katlı bir padişah sarayı inşa eder. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel ilk cuma hutbesinde bunu söylemiş. Ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırınız ki, nasıl siz öldüğünüz zaman ruhunuz mutlaka azal edilen tarafından Allah'a ulaştırılacaksa, ölmeden evvel bunu yapınız ki Allah size bir katınıza 700 kat ihsanda bulunsun. Hepinizin Allah'ın bir tek derecenize karşılık 700 katını size ihsan etmesi dileğiyle Allah'ın maddi ve manevi bütün nimetlerine muhatap olmanızı dileyerek sözlerimizi bu akşamda inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz Allah'ın dostlarısınız. Herkes Allah'ın dostu olabilir. Kim Allah'ın dostu olmak istiyorsa hemen birkaç dakika içinde Allah'ın dostu olabilir. Belki birçoğunuza çok garip gelecek bu. Bizi ilk defa dinleyenler için böyle bir zan geçerli olabilir. Ama Allah'ın Kur'an hakikatlerini ortaya koyduğumuz zaman söylediklerimizin hepsinin Kur'an'da var olduğunu göreceksiniz. Öyleyse soruyoruz. Bizi ilk defa dinleyenler, Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Allah'ın dostu olmayı istiyor musunuz? Allah'ın size dost olmasını istiyor musunuz? Netice itibariyle bu ikisi arasında Kur'an'da pek farklılık yok. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle birkaç dakika içinde Allah'a dost olabilirsiniz. Allah da size dost olur. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek talebinizle, dileğinizle sizin dostunuz olmak için ve sizi dostları arasına kabul etmek için hazırdır. Bilmece gibi mi konuşuyoruz? Aslında söylediğimiz şey çok basit, çok kolay. Sizi Allah'a dost kılacak, Allah'ı da size dost kılacak olan sadece bir dilektir. Bir tek dilek sizi Allah'a dost kılar. Nedir o dilek? O dilek Kur'an'ın bel kemiğidir, omurgasıdır, iskeletidir. Yani Kur'an'ın çatısıdır. Her şey onunla başlar. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğiniz anda Allah'ın dostu oldunuz. Ne diyeceksiniz Allah-u Teala'ya? Kelime kelime aynısını söylemeseniz de olur. Bu minval üzere bir şeyler söyleyin. Yalnız küçücük bir noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmayı sağlayan müessese, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ruhunu, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği anda Allah'a dost olur. Niye dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dilerse diyoruz? Çünkü öldüğümüz zaman eğer ruhumuz bizimle birlikteyse onu gerçek sahibi olan Allah'a
iade etmemişsek, tevdi etmemişsek, teslim etmemişsek, o zaman can alıcı melekler, ölüm melekleri, Azrail aleyhisselam ve onun emrindeki melekler gelirlerse görev yapacaklar. Ruhumuzu Allah'a teslim edecekler. Biz öldüğümüz zaman fizik vücudumuz ruhumuz için artık bir beden olamaz. O öldüğü için ruhumuz için de nefsimiz için de artık sadece bir görüntüdür. Mekan olma hüviyeti yoktur. Ölüm bu imkanı fizik vücuttan alır. Ondan evvel doğumundan itibaren o kişinin doğumundan itibaren nefsiyle de ruhuyla da fizik vücut bir beraberliğin içindedir. Nefse de ruha da fizik bedenimiz, fizik vücudumuz bir mekandır. O mekanın içinde nefs Allah-u Teala tarafından fizik vücudumuzla beraber yer almıştır. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bundan sonra üfürülmüştür. Nefsle fizik vücudun birlikte olduğu bir noktada. İşte hepiniz için mutluluk denilen müessese Allah'a kul olmakla başlar. Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik de onlar emaneti kabul etmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti kabul etti. O insan ki cahildir ve nankördür. İnkar edendir. İnsanın sadece fizik vücudunun değil, cahillik ve nankörlük vasıflarının sahibi olan nefsle beraber ruhu bir misafir olarak kabul ettiklerini gösteriyor ayet-i kerime. İşte ruhumuz bizde bir misafirdir. Ve ruh Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Asıl olan ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a iade etmek ve teslim etmektir. İşte ne zaman böyle bir şeyi gerçekleştirirseniz ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Seyri Sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Kendisiyle beraber ana dergâhta bulunanlarla bu yolculuk zemin kattan 7. gök katına kadar yükselerek devam eder. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir ruhunuz. Ve neticede
dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuz isteseniz de istemeseniz de Allah'a mutlaka geri dönecektir. Önemli olan o seyri tabiisiyle siz öldükten sonra Allah'a dönmeyi istemez. O siz hayattayken bilerek, isteyerek onun ruhu Allah'a iade etmenizi ister. Ve bir farzdır bu. Allah Teala İsa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Öyleyse Allah-u Teala'nın kesin bir emri var. Emanetleri onların sahibine teslim etmeniz. Birinci emanet ruhunuz. Onu teslim edeceksiniz dünya hayatını yaşarken. 22. basamakta teslim olur, Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i açtıktan sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yapmaya, yasak ettiklerini işlememeye başlar. %100'e yakın bunu gerçekleştirir. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Bu üçüncü emanettir. Aslında ruhunuzu Allah-u Teala size emanet olarak onu gerçek sahibine ulaştırmanız hedefine yönelik olarak vermiştir. Üfürmüştür. Asıl emanet odur. Yerlere, göklere teklif edilen insanın kabul ettiği emanet odur. İşte bu emanetin Allah'a geri dönmesi lazım. Siz, sevgili izleyenler, sizler ne zaman kalbinizden ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda bir dilek geçirirseniz, mesela ya Rabbi ben senin bana verdiğin o emaneti, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et Yüce Allah'ım, ruhumu sana ulaştırabileyim. Bu bir dilektir. Veya senin bunca ermiş evliyan var ey Yüce Allah'ım. Yunuslar, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veliler, Hacı Bayram Veliler. Onca evliya var. Hepsi sana ruhlarını ulaştırmış, emanetlerini teslim etmişler. Üstelik de Kur'an'a göre bunu yapan sensin Yüce Allah'ım. Onlar sadece dilemişler. Sen de onların ruhlarını kendine ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
gerçekten bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'ın kulu olur.

Allah Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de açık hükümler koymuş. Allah'a kul olmanın temel standartlarını koymuş. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'a veli olanlar, Allah'ın dostları var ya, Allah'a dost olanlar var ya, onlar onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır.

Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara korku yoktur. Onlar dünyada da, ahirette de mutluluk vardır. Dünyada da, ahirette de mutlu olacaklardır. Onlara dünyada da, ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmış bu insanlar? Bu insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ki ölümden sonra bütün insanların ruhu mutlaka Allah'a döner. Marifet, hayattayken onu Allah'a ulaştırmaktır. Her ne kadar biz burada marifet adını kullanıyorsak da, tabirini kullanıyorsak da aslında marifet falan değil. Herkesin ama hiçbir zorluk çekmeden kolayca bu hedefe ulaşacağı Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiştir.

Öyleyse Allah'ın dostu olmak bir dilekle mümkün oluyormuş. O Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

İşte Allah'a dost olmak bu kadar kolay, bu kadar basit. Onlar amil olanlardır. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'ın dostları. Onlar amil olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Birinci takva, insanı cehennemden kurtaran takva. Öyleyse Allah'a dost olmak, bu insanın düşünemeyeceği kadar basit bir sebeple gerçekleşen Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanları kurtarmayı hedef almış. Ben demiş, bu insanları mutlaka cennetime ulaştıracağım. Onlardan sadece kendi iradeleriyle bir karar vermelerini istiyorum. Sevgili kardeşlerim, öyle olmasaydı ne olurdu? Herkes kendi iradesiyle bu kararı vermeseydi ne olurdu? Hiç kimse sorumluluk sahibi olamazdı. O zaman mükafatların da cezaların da anlamı kalmazdı. Herkes kendi iradesiyle bir karar vermek mecburiyetinde, herkes kendi iradesiyle verdiği bu kararda ya Allah'ın cennetine girecektir ya da cehenneme. İşte bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilerse ve böyle bir dileği diledikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel ölürse, önemli olan o kişinin o dileği tahakkuk ettirmesidir. O dilekte bulunmasıdır. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar diyor. Yaptıkları şeyi söylüyor. Bir tek şey yapmışlar. Onlar amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece takva sahibi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk takva mı? Evet. Şimdi böyle olup olmadığını görelim beraberce. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Rum 31. Allah'a yönel. Bunun manası Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ama acaba hangi seviyede bir takva bu? İlk takva mı? Yani biliyorsunuz ki Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki benim cennetime sadece takva sahipleri girerler. Takva sahibi olmayan benim cennetime giremez diyor. Takva cennet ölçüsüdür. 7 kat cennetin her biri için ayrı bir takva müessesesi koymuş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikten sonra ölenler 1. kat cennete girerler. Mürşidine tabi olup ondan sonra ölenler 2. kat cennete girerler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp ondan sonra ölenler 3. kat cennete girerler. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. kat cennete girerler. Nefslerini teslim edenler 5. kat cennete girerler. Muhlis olanlar, irşad olanlar 6. kat cennete girerler.
ve iradelerini de Allah'a teslim edenler yedinci kat cennete girerler. Yedi kat cennet, yedi katlık bir Allah yolundaki gayreti gerçekleştirenler içindir. Her biri Allah yolundaki dileğine ve gayretine dayanır.

Bu fırkalara ayrılanlar, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, bu tarz şirkin adına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli şirk diyor. Ve buyuruyor ki, benim ümmetim putlara tapmaz. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Bu mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeseydi, gideceği yer muhakkak ki cehennemdi. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemek takva sahibi yapıyor. Allah Teala da takva sahipleri mutlaka Allah'ın cennetine gider diyor. İşte başlangıçta söylediğimiz Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, amel olanların takva sahibi olduğunu gösteriyor. Amel olanlar takva sahipleridir. Rum 31 de amel olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Ve Rum 32, onlar bu Allah'a ulaşmayı dileme işlemini gerçekleştirmeseydi, şirkte kalacaklardı. Gidecekleri yer de cehennem olacaktı. Öyleyse bu takva ilk takvadır. Kişiyi cehennemden kurtaran, şirkten kurtaran takva. İşte sevgili kardeşlerim, konumuzun başlangıcı bu kadar açık ve kesin. Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı Allah'tan dilemek. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemek. Allah o kişinin ruhunu kendisi ulaştırır kendisine. Sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Gene münip kelimesi geçiyor içinde. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünip Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a yönelen kişiyi yünip kelimesini ifade ediyor orada. Aynı kökten gelen münibine kelimesiyle de Rum 31 başlıyor. Münibine ileyhi. Ona Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. İşte bu yönelmenin Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileğinde dilemek olduğunu da Allah Teala bu ayet-i kerimede ispat ediyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim yünip olursa,

Allah'a milaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a münip olanlardır. Bunlar Allah'a teslim olanları ifade ediyor. Allah Teala bu babdaki teslim müessesesini en güzel standartlarda koyuyor Kur'an-ı Kerim'e. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın zatında yok olmayı intac eder. Ve Allah'ın zatında yok olmak ruhun Allah'a ulaşmasının tabii sonucudur. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde gizli şirkten kurtarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes diğer fırkaları ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tek bir fırkayı ifade eder. O fırka fırkayı Naciye'dir. İşte aynı husus Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde tekrar dile getiriliyor. Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Rum 31 ve 32'de gördüğümüz neydi? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi, geri kalanlar fırkalara ayrılanlar. Yani bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenleri oluşturuyor. Geri kalan bütün fırkalar dilemeyenleri oluşturuyor. Onlar gizli şirkte olanlar. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de müminleri oluşturan bir tek fırka hariç diğerleri yani geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. İfade son derece açık. Ya Allah'a ulaşmayı diler bir insan, Allah'ın kulu olur. Dilediği anda Allah'ın kulu olur. Ya da dilemez, şeytanın kulu olur. İşte bu Allah'ın kulu olmakla şeytanın kulu olmayı birbirinden ayıran terazi sahabe için Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde gösterilmiş. Allah Teala diyor ki vellezine vellezineştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşşir ibadi. Allah Teala buyuruyor ki onlar tağuta insan şeytanlar ve cin şeytanlar
Yani insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan insanlar, insan şeytan, cinlerden de insanları ve cinleri Allah'ın yolundan ayırmaya çalışanlar, onlar da cinlerden şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar da gene cin tayfesinden, özellikle şeytan hüviyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, geri kalan bütün fırkalar tağuta kul olanlar. Sahabede baştan şeytanın kuluymuş. Sonra içtinam etmişler bundan. Şeytanın kulu olmaktan kaçınmışlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Ne olmuşlar? Kullarım dediğine göre Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Ne ile? Tağuta kul olmaktan içtinab ederek, kaçınarak Allah'a ulaşmayı dilemişler ve en yabuduha diyor Allah Teala. Abd olmayı, Allah'a kul olmayı dilediler. Ona, şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Ve Allah'a yöneldiler. Ve enibü ilallah'a. Allah'a yöneldiler. Şeytana kul iken şeytana kul olmaktan içtinab etmişler. Nasıl? Allah'a yönelerek. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala böylece. Bütün sahabenin şeytana kul iken Allah'a kul oldukları gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bize bunları öğretmiş. Bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bütün asılları ve son derece inanılmaz derecede kolay bir sebeple, sadece bir dilekle bütün insanların cehennemden kurtulması mümkün. İşte bunların bugüne kadar unutulmuş olan bu Kur'an hakikatlerinin bugün ortaya çıkmasının arkasında bu çağın hidayet çağı olması var. Biz bunları size açıkladığımız güne kadar dünya üzerinde insanlar bunları bilmiyorlardı. Şimdi öğrendiler. Hiç kimse bilmiyorsa biz nereden biliyoruz insanların kurtuluşa ulaştırılacağını? Biz de bilmiyoruz. Sadece Allah'ın öğrettiği kadarını biliyoruz. Tek başına bu mefhum bile, yani Allah'a mülaki olmayı dileme mefhumu, onun bize öğrettiğinin kesin işaretini taşımıyor mu ki sevgili kardeşlerim? Bunca düşmanla her an mücadele halinde olmak, din öğreticilerinin hiç bilmediği şeyleri onlara ve bütün dünyaya öğretmek, bu Allah Teala'nın bize özel bir nimeti değil mi? Hayatımızı insanlığın kurtuluşuna adamışız. Geri kalanı umurumuzda bile değil. Allah ne kadar ömür verirse yaşarız. Ama bu işi başaracağımızı önceden biliyoruz. O söylediği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere hep şimdiye kadar sizlere öğretilmemiş olan Kur'an hakikatlerini
anlatmaya devam edeceğiz. Ta ki o günlere ulaşalım. O mutluluğu yaşayalım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Bu bapta ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde şeytanın kulluğundan kurtuluyorlar, Allah'ın kulu oluyorlar. Ve bakınız Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati inen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple mümin olanların amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Mürşidine ulaştırır kişiyi. Nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbi %51 mutlaka aydınlanır. Bu Allah'ın garantisidir. En az bu kadar kalp mutlaka aydınlanacaktır. Bu kişinin zulmetten nura ulaştırılmasıdır. Bundan sonra iki tane alternatif var. Kişiye yoluna devam eder, arkadan fizik vücudunu teslim eder. Ondan sonra ölür. Nefsini Allah'a teslim eder, ondan sonra ölür. İradesini Allah'a teslim eder, ondan sonra ölür. Herkesin ömür sermayesi ne kadar geçerliyse o kadar yaşayacaktır. Ama Allah'ın yolunda insanlar bir hedefe doğru yönelmişlerdir. İşte herkes farklı bir dizaynda ömür müessesesi ne kadar müsaade ederse o kadar yaşayacaktır. Şimdi bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra öteye geçememiş olsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ulaştırmış zaten oraya kadar garantide kişi. O böyle bir talepte bulunduktan sonra şartlar ne olursa olsun Allah o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Kişi de ruhunu Allah'a ulaştırmış. Sonra ötesini yapamıyor. İşte bu kişi gayretinden vazgeçerse, zikirlerinde azalma başlarsa, sonuçta o kişinin kalbi yeniden karanlığa döner. İşte onlar tağutun dostlarıdır. Kalpleri %50'den fazla aydınlanmasına rağmen yollarına devam etmekten sarf-ı nazar eden, nefslerindeki zikirlerini yavaş yavaş aksatarak sonunda zikirsizliğe dönen ve nefslerinin kalbinde karanlıkları tekrar oluşturan kişiler içinde kâfirlerdir diyor Allah-u Teala. Ve tağut, insan ve cin şeytanlar, onlar hidayet erdikten sonra, ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra onları Allah'ın yolundan çeviriyor, saptırıyor. İşte o kişi Allah'a dost iken Allah da ona dost. Allah amin olanların dostudur. Dostluk karşılıklı bir müessese. Ama kişi zikrini azaltarak azaltarak azaltarak düşüyor bir gün Allah'ın dostluğu müessesesinden
ve kalbindeki o %51 nur yok oluyor. Nurdan tekrar zulmete gidiyor kişi. Onlarda da kafirler diyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip zikirlerini devam ettirebilenler bu seviyede kalsalar 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında insanların ruhlarını Allah'a ulaştırması müessesesi var. Bu zikrin bu seviyede kalması halinde o kişilerin düşme tehlikesi asla vücut bulmaz. Zikirlerini devam ettirirler. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak bu dünyadan giderler. Fizik vücutlarını teslim etmemişlerdir ama ruhlarını Allah'a teslim ettikleri için gidecekleri yer üçüncü kat cennettir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın dostluğuna sahip olmak bu standartlar içinde mümkündür. Allah onların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Öyleyse Allah'a dost olmaktan kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyaların gibi öyle birisi olmak istiyorum. Ve mutlaka senin standartlarında ben Allah'a sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de ulaştır yüce Allah'ım. Böyle bir dileği kalpten dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaşmış olduğunu görecektir. Ruhunu Allah'a kendisi değil, Allah'ın ulaştırmış olduğunu görecektir. O sadece talep etmiştir. Allah onun üzerine o kişiye namaz kılmayı zevk haline getirmiştir, oruç tutmayı zevk haline getirmiştir, zikir yapmayı zevk haline getirmiştir. O kişi artık mutlu bir insandır. Ve bir ömür boyu bunu devam ettirebilir kişi. Yeter ki zikrini o 33 binde ulaştıysa ruhu Allah'a 33 bin zikrini devam ettirmesi lazımdır. Daha geç de olabilir 41 bine kadar uzadığı oluyor. 41 binde olduğunu düşünelim. O zaman da aynı şey. Bunu devam ettirebildiği takdirde kişi üçüncü kat cenneti muhafaza ederek dünya hayatında da %50'den biraz daha fazla bir mutluluğu yaşayarak ömrünü tüketir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama zaman hızla akıp gidiyor. Bizim gene sohbetimizin sonu gelmiş. Gene zamanı tamamlamışız. Sizlere hep doyamadan ayrılıyoruz. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Ya Allah'ın sizleri kim olursanız olun ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz hemen ona koşardınız. Allah'a koşardınız sevgili kardeşlerim. Bilseydiniz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salam.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah
1: Fatiha ve as-salatu. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kardeşlerimiz yayını hazırlıyorlar. Belki bu arada bağlananlar olmuştur diye ben konuşmaya başladım inşallah. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle selamlıyorum. En güzele ulaşmanızı bütün gönlümle diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını ve iki canın saadetine ermenizi yüce Rabbimizden dileyerek konuşmak istiyorum.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bilgisayarlar bizim geleceğimizdir. Üniversitemizi bilgisayar standartları içinde inşallah gerçekleştireceğiz. Buradan dünyanın dört bir tarafından insanları Allah'ın yolunda ekmeğin kılması için Allah-u Teala'ya sonsuz dua ediyoruz ve artık iki tane kanaldan iki ayrı istikamette yayın yapmak imkanımız oluştu. İki tane divan hattımız var, hamdolsun. Sadece bizim için değil, Türkiye'den burayı kullanmak suretiyle yapılacak olan bütün yayınlar için de hamdolsun ki açıkız. Üstelik de ne rütükü, ne bilmem kimi, kimse buna mani olamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, inşallah yakın gelecekte Allah-u Teala daha ötede bir şeyler nasip eder. Dünyanın dört bir tarafına yayılan sizlere hiç kimsenin bize mani olamayacağı standartlarda bulaşmak mümkün olur. İşte gönlümüzce bunu diliyoruz. Böyle olmasını istiyoruz. Bunun için hayattayız. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın, Allah-u Teala hepimizi mutlu olasınız diye yarattı. Ve o mutluluğa engel olmak isteyenler var. Herkes yolunu kendisi seçer. Ve bizim için söz konusu olan şey Allah'a hizmet etmektir. Allah-u Teala hepimizin mutluluğa ulaşmasını istiyor. Ve sadece dünya saadeti değil, cennet saadetinde hedef almış. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepimiz için söz konusu olan Allah'ın mutluluğuna ulaşmak, saadetine ulaşmak en güzel standartlarda Kur'an'ın temel hükümleri içerisinde saadet yoluna ulaşmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara emri onların mutlu olmaları. Yaratış sebebi gene aynı. Bütün insanların mutluluğu. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti. Biz hepimiz için bu istikamete dua ederiz. Yola istekli olanları da oraya Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Öyleyse kim dilerse Allah'a mutlaka ulaşır. İşte böyle bir standart içinde her şeyin en güzel olmasını dileyerek yayına başlamayı bekliyoruz. İnşallah buradaki işlemler tamamlanınca sözümüze başlayacağız. Bu uvertür. Oturun. Allah razı olsun. Her yerde bir de başlıyorsunuz değil mi? Orada da burada da. Hazır olduğunuz zaman haber verin. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir size sesleniyorum, bir buradakilere sesleniyorum. Önemli olan sistemi harekete geçirmek. Bir kısmınız belki namazın başından beri bizimle berabersiniz. Bir kısa ara verdik. Onun dışında hep sizlerle beraberiz inşallah.

0: Televizyonda oluyor mu şimdi konuşmayı? Haberiniz var mı?
1: Oluyor şu an söyleyeyim tabii ki.
0: Evet. Demişler miydi? O zaman başlıyoruz şu anda. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Zübeyliyakim Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimizin huzurunda hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti de ve berekatühü ve onun bereketi de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği pek çok konu var. Bunlardan bir tanesi de, Allah'ın kullarından bir tanesi de emirdir. Bu kelime ayrı ayrı istikametlerde kullanıldığı zaman ayrı ayrı manalar oluşturur. Öyleyse emir dediğimiz zaman Türkçe'de geçen dizaynı içerisinde birinin bir başkasına yapılmasını istediği bir şeyin yapılmasını temin etmek üzere söylediği söz emirdir. Bir hedefe ulaşmak üzere bir şeylerin yapılması gerekir. O birisi diğerinden bunu istediği zaman, yapılmasını istediği zaman emretmiş olur. Amir, emreden pozisyonda olandır. Memur, emri alıp ifa eden pozisyonda olandır. Dikkat edin, Allah-u Teala eğer bir insanı imanlar seçerse veya irşat makamı olarak seçerse, bu seçmede ona bir vazife verdiği anda hep aynı cümleyi kullanır. Allah-u Teala hem mezuniyet kullanır hem de emri alıp uygulamayı kullanır. İrşada memur ve mezun kılındım. Sevgili izleyenler, burada geçen memur kelimesi emri alan ve onu yapacak olandır. Bütün mürşitler Allah'ın memurlarıdır. Allah'tan aldıkları emri yerine getiren insanlardır. Buradaki mezun kelimesi de Allah-u Teala'dan izin almış anlamına geliyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için bu dizaynı ortaya koyuyor Allah-u Teala ki iki ayrı cephesi var konunun. İrşada memur olmak, Allah'tan aldığı emirlerin tam uygulaması için de görevini yapmak demek. Mezun olmaksa bu konuda izin almış demek. Biliyorsunuz diplomalar birer mezuniyet belgesidir. Bir kişiye bir şey yapması hakkında bir izin, bir yetki imkanı tanıyan vasıtalar. Sevgili izleyenler, müdür emri daha üst seviyede gerçekleştiren biridir. Baş müdür, un müdür giderek yükselir idari kademeler. Emir ve kumanda zinciri altında bir bütün teşekkür eder. Bir ordu için de aynı şey söz konusudur. Mareşal'dan başlayarak Ağır General, Kor General, Tuğ General, Tüm General, Tuğ General diye aşağı doğru rütbeler iner. Böyle bir dizaynda emir ve kumanda zincirinin muhtevasına bakıyoruz. Bu muhteva her alanda birçok insanı alakadar ediyor. Bütün sistemlerde insanlar isteseler de istemeseler de bir hiyerarşinin içinde bulurlar kendilerini. Resmi bir hüviyeti olsa da hiyerarşi vardır, olmasa da hiyerarşi vardır. Öyleyse bu hiyerarşinin içinde en kutsalı, en üst noktada olanı muhakkak ki Allah yolundaki hiyerarşidir. Allah'ın üniversitesinden mezun olanların hiyerarşisi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bu açıdan emri Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Diyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَحْلُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsin, insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Neyle ulaştıracaklarmış? Allah'ın emriyle, emrimizle diyor Allah-u Teala. İşte burada irşada memur kılındın cümlesinin manası çıkıyor ortaya. Memur, bizden aldığın emri yapmaya memur kılındın, emri ifa etmeye memur kılındın. Ve bu emrin alınması ve tatbikata geçirilmesi o devrin imamının görevidir her şeyden evvel. Hiyerarşi buradan başlayarak aşağı doğru kademe kademe iner. Allah'ın tayin ettiği diğer müşrikler, etraflarında insanlar toplandığı için müşrik hüviyeti kazanan insanlar, daha sonra kendi kendilerini müşrik sanedenler birçok kademe ard arda gelir. Buradaki Allah-u Teala'nın emrimizle insanları hidayet erdirmek için onları bu makama getirdik demesi, Allah'ın emrinin bir dizayn oluşturması. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey odur. Allah'ın indinde demek ki bizim Türkçe'de anladığımız emir kelimesi Kur'an'da gene aynı istikamette emir olarak kullanılıyor. Allah-u Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bir başka ifadede bulunuyor. Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir diyor. Emrinden bir ruh. Burada Allah-u Teala'nın kullandığı ifade iki anlamı birden ifade ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buradaki ilet rahatlısına dikkat edin. Emrinden bir ruh demek Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere olan bir ruh. Emrinden bir ruh demek, Allah'tan gelen, görevini yapan, görevi tamamlandıktan sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir varlık demek. İki ayrı cepheden bütünlenen bir husus. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın emri sonsuz bir şekilde göklerle yer arasında iner çıkar. Allah'ın emri iner ve çıkar. Acaba Allah sana ne demek istiyor? Allah'ın lütfü ve anlattığı ayetle bu konu kesinlik kazanıyor, açılıyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor Allah-u Teala. Öyleyse göklerden Allah'ın katından gelen bir şey var. Sonsuz mesafeyi bir anda aşıyor sonsuz hızıyla. Düşünce hızıyla geliyor. Ve dünya üzerinde bir yerlere ulaşıyor. O ulaştığı yer neresiyse oradaki elektronlardan bir tanesine ulaşıyor. Dönerek geliyor ve dönüş enerjisini elektrona veriyor. Ondan sonra tekrar Allah'ın katına geri dönüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bir nötrinodur. Zamanımızın fiziğinde, bu sisteme nükleer fiziğinde nötrino dönüyor. Allah'tan gelen enerji partikülleri. Öyleyse nötrino bir emirdir. Ne demek emir? Buradaki emrin manası şu: Allah'tan gelen bir görevle vazifeli olan, bu görevini yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey emirdir. Öyleyse rahmet bir emirdir. Fazl bir emirdir. Salavat bir emirdir. Sekinet bir emirdir. Allah'ın gönderdiği her türlü nur birer emirdir. Allah'ın gönderdiği ruh, o da bir emirdir. Bizde bir emanettir. Kur'an-ı Kerim'e dikkat edin. Allah-u Teala ruh için emanet tabirini kullanıyor. Ama nefs için emanet tabiri kullanmıyor. Regine tabiri kullanıyor. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey birbirinden o kadar farklı ki, ama insanlar bilmiyorlar. Rehine ile emanetin farklılıkları nedir? Rehine bir şeyin bir bedel karşılığında hapis tutulması, serbest bırakılmaması hali. Emanet, sahibini iade edilmek üzere bekleyen bir şey. Sahibi, bütün emirlerin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala insan ruhu için ne diyor? Ruh Rabbinin emrindendir. Yani Rabbinin emirlerinden bir tanesi de ruhdur diyor Allah-u Teala. Öyleyse emir kelimesinin iki ayrı cepheden manası var. Birisi fiil emir, birisi isim emir. Fiil emir, emir ve kumanda zincirinin içerisinde geçerli olan, yapılması lazım gelenleri belirtmek için, o tatbikatın başlaması için bir bildiri emir. Ama diğeri bir isim, bir varlığın adı. Nötrino bir emirdir. Allah'tan gelen her türlü nur bir emirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın nefs tezkiyesi yapabilmesi için o kişinin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazlı ve Allah'ın rahmetiyle salavatı mutlaka gelmek mecburiyetindedir. Bunlar olmazsa nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi olmazsa ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Emir yerine dönemez. Ya da emanet sahibine iade edilemez, teslim edilemez. Oysa ki Allah-u Teala buyuruyor ki: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Bakınız, burada da Allah-u Teala'nın emri var. Muhakkak ki Allah emanetleri onların sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. İşte emir. Burada bizim normal standartlarda kullandığımız kelimenin tam karşılığı Kur'an-ı Kerim'de Nisa 58'de böyle geçiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, yekmûlüküm, sizlere emreder diyor. İşte Allah-u Teala'nın fiil emri bu. Emrimizle insanları hidayete erdirir dediği zaman Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Dikkat edin, iki tane faktör birden var burada. Allah Teala bir taşla iki kuş vuruyor. Emrimizde dediği zaman hem müşriklerin, ama özellikle burada devrin imamını kastediyor, devrin imamının Allah'tan emir alarak bu işi yaptığını ifade ediyor, insanların ruhlarına ulaştırdığını, hem de Allah'ın emri geldiği zaman bu işin gerçekleşebileceğine de işaret var. Allah'ın emri, buradaki isim emirden bahsediyoruz. Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı, Allah'ın rahmetiyle salavatı, bütün rahmetler kargo olacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın katından nurları taşırlar. Ya fazlı taşırlar, ya salavat taşırlar, ya sekinet taşırlar. Her türlü nuru taşırlar. Allah'tan gelen feyizle, o da bir emirdir sevgili izleyenler. Sakın feyiz kelimesiyle feyiz kelimesini birbirine karıştırmayın. Feyiz, Allah'tan gelen bir nurun adıdır. Hayatiyet verir insana, manevi hayatı destekler, besler ve geliştirir. Feyiz almak, aslında mürşitten almak anlamına gelmez. Mürşide Allah'ın başkaları için verdiği bir akımı, bir enerjiyi, bir emri insanoğlunun alması ve kendisine mal etmesi halidir. Allah'ın feyzinin gelmesi. Mutlaka kişinin başının üzerinde salah nuru olmak mecburiyetinde. Feyz, salah nuru başının üzerinde olmayan birisine gelmez. O kişiden de başkalarına hiçbir zaman dağılmaz. Dikkat edin, feyz mürşit için değildir. Feyz mürşide gönderilir, mürşit için değildir. Mürşide gönderilen bu feyz başkalarına dağılır. Sevgili izleyenler, Allah'ın nasıl bir nimeti ki beni burada, benim yanımda izleyenler bu feyzi direkt olarak alıyorlar. Ama sizler bilgisayarda bizi gözleyenler, sizler de alıyorsunuz. Farkına bile varmazsınız. Ama sizler de alıyorsunuz. En direkt bir tarzda Allah-u Teala'nın kendi ilmiyle size ulaştırdığı feyz bir vaka olarak sizlere de ulaşıyor. Peki feyz nedir? Feyz, mükafat anlamına gelen bir kelime. Biliyorsunuz, velayetin en üst makamı salah makamıdır. Salah makamına ulaşan herkes de mükafatı hak eder. Fevzül azim, azim olan, azami olan, büyüklüğü en büyük olan mükafattır. Bütün sahabe Fevzül azimin sahibiydi sevgili izleyenler. Aynı zamanda Hazül azimin sahipleriydi. Aynı zamanda onlar Ecrül azimin sahibiydi. Hazül azim sonsuz haz, bitmeyen haz, hazların tükenmez olanı, en büyüğü. Peki Fevzül azim ve Hazül azimden sonra başka ne vardı? Ecrül azim. Ücretlerin, Allah'ın kainat üzerinde dağıttığı ücretlerin en büyüğü. Biz insanlara göre değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a göre en büyüğü. Ücret deyince hep insanların refahları için, nefsleri için harcayacağı bir para akla gelir. Oysa ki insanoğlu Allah'ın kendisine gönderdiği emri ruhu istikametinde de kullanır, nefsi istikametinde de kullanır. İşte kim ruhu istikametinde kullanırsa o Allah'la işbirliği eden birisidir. Kim de nefsi için kullanırsa o da şeytanla işbirliği eden bir insandır. Öyleyse nasıl iman kelimesiyle mümin kelimesi arasında bir liyet rabıtası varsa, Nasıl küfür kelimesiyle kafir kelimesi arasında bir ilgi rabıtası varsa, nefsin afetlerinin ile şeytan arasında bir ilgi rabıtası vardır. Ruhun hasretleri ise ile Allah arasında bir illiyet rabıtası vardır. Rabıta, yeni tabirle bağıntı demek, ilişki, birbiriyle bağımlı olmak, ilişkili olmak. Eski tabirlerin yerini yerleri tutmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani rabıta karşılığının, rabıta kelimesinin karşılığını düşünüyorum. İlişki olabilir, bağlam olabilir, bağlantı olabilir, bağlam olabilir. Ama tam karşılığı değil. Öyleyse Allah olan, Allah ile olan ilişkilerimizde konuya girebilmenin temelinde bu illiyet rabıtasını kurabilmek söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aynı konuya müteferri bütün ayetler arasında bir rabıta mutlaka vardır. Ama bazılarında bu rabıta üst seviye bir rabıta olur. İşte bu illiyet rabıtasıdır. Yani teşhis rabıtası. Muhtevayı bir süzgeçten geçirerek hükme varabilmenin, hikmetin rabıtası. Öyleyse biliyorum sözlerimi hepiniz anlayamıyorsunuz. Eski tabirler kullanıyoruz Kur'an-ı Kerim gereğince. Ama aslında çok zor şeylerden bahsetmediğimi düşünüyorum. Kaldı ki hangisini anlayamazsanız her zaman bana sormak imkanınız var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, unutmayın biz sizler için yaşıyoruz. Bizim hayatımızı Allah-u Teala sizlere tahsis etmiş. Öyleyse biz açıklarız. Sizi mutlu etmek, sizi Allah'ın sizin için tayin ettiği mutluluğa ulaştırmakla Rabbimizin bize tebliğ ettiği bu görevi bütün boyutlarıyla yerine getirmekle vazifeliyiz. Mükellefiz. Bunu mutlaka yerine getirmek üzere bir vazife bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Türkçe'de bir tabir vardır hani, ya bu deveyi gidersin ya da bu yerden gidersin. Şimdi o tabir değişti. Deveyi değil, develeri gitmek üzere o yerden ayrılıp başka bir yerde çok daha fazla uğraşmak. Bilmem anlatabildim mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayatımız Allah'ın elinde. Başkaları bunu çok anlayamazlar ama bizim kardeşlerimizden çok kişinin anladığını biliyorum. Biz onun azatsız kölesiyiz. Öyleyse hayatımızın dinlenizi istiyorum ki bizim dinimizde hiçbir değeri yoktur. O Allah'a ait. Nasıl isterse öyle kullanır, ne zaman isterse bitirir. Biz buna peşin güzel göstermişiz. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtun. Neden buradayız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok uzak olmayan bir gelecekte dinlerin birleştirilmesi söz konusu. Biliyorsunuz ki İslam'dan başka bir din yok. İslam deyince İslam'ın dışında olduklarını zanneden, başka dinlere mensup olduklarını zanneden insanlar sadece İslam mı var diyorlar. Şunlar, şunlar, şunlar da var diyorlar. Birçok din sayıyorlar. Halbuki şunlar, şunlar, şunlar dedikleri hep aynı din. İslam dediğimiz zaman insanlar başka bir dinden bahsettiğimizden diyorlar. Kendi dinlerinin dışında başka bir din. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi İslam'dı. Hazreti Davud ve ona tabi olanlar. Hepsi İslam'dı. Hazreti İbrahim, ona tabi olanlar. Hazreti Nuh, ona tabi olanlar. Hazreti İsa, ona tabi olanlar. Hepsi İslam'dı diyor. Tarif nasıl veriliyor? Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Silm kökü sevgili izleyiciler. Sin, lam ve mimden oluşan silm kökü bütün köklerde olduğu gibi 28 tane kelime türetmek imkanının sahibidir. Arapçada bu kelimeler türetilir. Büyük kısmı kullanılmaz. Çok zengin bir lisan. Ama kullanılanların bu kelimeden türetilen, bu kökten türetilen kelimelerin arasında kullanılanların hepsine manasını içirebilmiş olanı teslim kelimesidir. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a ruhunu birinci safa. İslam Allah'a fizik vücudunu ikinci safa. İslam Allah'a nefsini üçüncü safa teslim etmektir. Bu üç teslimi tamamlamadan kimse ama hiç kimse İslam olmak şerefine, kainatın en büyük şerefine ulaşamaz. Sadece bizim dünyamızdan bahsetmiyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyuruyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Habibim biz seni göndermedik. Ama bütün alemlere rahmet olmak üzere gönderdik. Biz seni göndermedikten وَمَا اَرْسَلْنَاكَ biz seni göndermedik. اِلَّا sadece şunun için rahmeten lil alemin bütün alemler için rahmet olmak üzere gönderdik diyor. Öyleyse aklınızın erdiği veya ermediği, hastalığınızın alabildiği veya onun da ötesi, bütün alemler İslam aklı bir din hakkında hepsi bilgi sahibi. Bütün alemlerde o tanınıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bizler ne kadar şükretsek, hamletsek azdır ki o son peygamberin bugün yaşamakta olan tebaasıyız. Bundan kainattaki en büyük hazzı duyuyorum. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz onun emriyle vazifeliyiz. İşte Allah-u Teala'nın emirleri, bir taraftan isim emirleri, öbür taraftan fiil emirleri. Ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Dilemek mecburiyetindesin diyor. Bir emir. Mürşidine ulaşmak mecburiyetindesin diyor. Bir emir. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesin diyor. Yani manası emri Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesin. Ruh bir emirdir sevgili izleyenler. Emaneten bize verilen, bir süre sonra istemesek de mutlaka Allah'a dönecek olan bir nötrino ile bir ruh arasında büyük farklılık vardır. Bir fazl ile bir ruh arasında büyük farklılık vardır. Bir salavatla da, bir rahmetle de. Çünkü onlar görevlerini bir anda yaparlar, hemen tekrar geriye dönüp enerji depolarını doldurup tekrar aşağı inerler. Ama ruh öyle değildir. İnsana verildiği zaman insanın ruhunu Allah'a gönderebilmesi için

vize verilmesi durumumuzda deliktidir. Her ne kadar bizim sevgili din adamları ruhu insana hayat veren bir müessese olarak zannederlerse de ruh Allah'tan gelen ve Allah'a biz bu hayatı yaşamaya devam ederken ulaştırılması tam 11 defa üzerimize farz kılınan bir mefhumdur. Bir emirdir. Ruhun kendisi de bir emirdir. Allah'a döndürülmesi konusunda Allah'ın verdiği emir de o da bir emirdir. Emire emir veriyor Allah Teala. Emrimi yerine getir ey emir diyor. Yani bu insanlar bu kadar okumalarına rağmen, üniversite bitirmelerine, doktora yapmalarına, doçent, profesör olmalarına rağmen nasıl bu büyük hataları işliyorlar? İnanılmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bizim sevgili muhterem ve de asil profesör Süleyman Ateş'in Kur'an-ı Kerim mealine baktığınız zaman tüyleriniz ürperir. Ruhu insana hayat veren müessese olarak tanıtıyor. Güler misiniz, ağlar mısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Meğer onun için bu sevgili din adamlarımız derlermiş ki İslam'da insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması diye bir şey yoktur. Çünkü o zaman bütün felsefeleri bir sabun köpüğü gibi sönüyor. Sönüyor. Neden? Allah Teala 11 defa ruhunuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırıp evliya almamızı farz kılmış üzerimize. İyi de insan ruhu vücuttan ayrıldığında hayatlarına ne olduğuna göre insanın ölmesi lazım. O zaman siz de dediğim gibi aynı şeyi söyleyeceksiniz herhalde. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye bizde bir atalarımız vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, lahana sever misiniz? Bu istikamette söylenecek o kadar çok şey var ki insanların Allah'ın cennetine girmesini engellemeye çalışan binlerce din adamı görevlerini yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir süre önce haklı olabilirlerdi. Çünkü hiç kimse onlara Kur'an hakikatlerinden bahsetmemişti. Onların da hiçbirisi, Arapçayı böylesine mükemmel bilen bu insanların hiçbirisi, dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişlerdi. Buna gerek görmezlermiş. Kitaplar okurlarmış Hazretler. O okudukları kitapları da insanlara öğretirlermiş. Bunun için de para kazanıyorlarmış. Ve de söylediklerine bakın. Diyor ki, ruh insana hayatiyeti veren bir unsurdur. Ruh Azrail Aleyhisselam tarafından alınır. Alındığı için insan ölür. Ve de herkesin ruhu ancak öldükten sonra Allah'a gidebilir diyor. Zinhar diyor. Ölmeden evvel kimsenin ruhu Allah'a gidemez, ulaşamaz. Diyoruz ki Allah Teala bu söylediğinizin aksini 11 defa farz kılarak 11 defa ispat etmiş size. Hiçbir cevap veremiyorlar bunlara ama gene de yazdıkları kitaplara bunları yazıyorlar. Bir gün Allah'ın yoluna girerlerse o zaman yaptıkları gafı çok üst seviyede anlayabilecekler.

Genellikle bu zatların arasında doğrudan yanlışa dönenler var. Yanlıştan doğruya dönenler kendilerini saklıyorlar. Onların arasında yaşadıkları için. Kendilerine o çevre düşman olmasın diye içinde yaşadıkları çevre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte insan ruhu Allah'ın bir emridir. Allah'ın emirlerinden biri, Allah'ın emrinden bir tanesi. Öyleyse neden fazl bir rahmettir? Neden fazl bir emirdir? Neden rahmet bir emirdir? Neden salavat bir emirdir? Çünkü genel alanda hepsi gelirler, görevlerini yaparlar ve tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Dönmeyenler oluyor mu? Elbette oluyor. Mesela fazla. Eğer kişinin 7 tane kalp şartı oluşmuşsa, o zaman o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve salavattan fazl rahmetle birlikte o kişinin kalbinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek kalbin kapısına ulaşır. Kapı mühürlüdür ama mühür artık açıktır. O açık olan mühürü, hareketli halen gelen mühürü ve zülvani kapıya doğru bastırırlar, indirirler ve zülvani kapı kapanır. Ve zikir boyunca rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı onlar devamlı geldikleri için hep mühürün üzerinde kalacağı cihetle, mühür de zulmani kapıyı örttüğü cihetle hep o kapı kapalı kalacaktır. Manası, zikrettiğiniz sürece şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Ama bu 3 tane nurdan sadece fazl iman kelimesinin çekim gücüne cevap verir. Birisi negatif, birisi pozitif elektrik yüküyle donatıldığı için birbirlerini çekerler ve birbirlerine yapışırlar. Tıpkı bir mikrobüsün NVS kutuplarının birbirini çekmesi gibi. İman kelimesinin etrafında bulunan karanlıkların yerini böylece oraya gidip yerleşen fazıllar, ki fazılın çoğulu fazilettir, yavaş yavaş oraya yerleşirler. Kovulan karanlığın kovulduğu yere fazla yerleştiği için o noktaya başka bir karanlığın tekrar gelip yerleşmesi artık mümkün değildir. Çünkü orası Allah'ın dost kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Emri yerine getirmiştir. Emir yani fazl emri yerine getirmiştir. Tezkiye emri. Ne olmuştur? Nefsin kalbinin içinde %50'den daha fazla karanlık kapı dışarı edilmiş. Yani nefsin %50'den fazla afeti kapı dışarı edilmiş. Ruhun hasletleri faziletler adıyla iman kelimesinin etrafında %50'den daha fazla gelip toplanmıştır. İşte fazıllar, bunlar Allah'ın emirleridir. Allah'ın emri üzerine oraya gelmişler emirler ve orada yerleşmişlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Diyor ki, Habibim sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbinin emrindendir. Ve sizlere ruh konusunda az bir bilgi verilmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, salah makamına geldiğiniz zaman bütün katlardaki ruhları göreceksiniz. Her katta ayrı bir görev yapıldığını göreceksiniz. Ruhların genel görüntü itibariyle sizden hiçbir farklılıkları yok. Fizik vücudunuzun bütün özelliklerini bütün ruhlar aynen gösterirler. Buna dayalı olarak
Bir Allah'ın evliyası hem bulunduğu memlekette görülür hem de Kabe'de görülür. Kabe'de görülen o sırada onun ruhlarından bir tanesidir. Fizik olarak görülür. Fizik cesedinin yaptığı her türlü işlemi bir ruh Allah'ın emri yerine getirebilir. Konuşur, yemek yer. Hiçbir standartta gerçek sahibinden, gerçek fizik vücuttan farklı değildir. Hiç kimse ikisini birbirinden ayırt etmek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Sonuncu babanın bir fizik vücudu var. Ama Ulu Cami'nin üç kapısından birden giriyor. Birinden fizik vücudu giriyor, birinden başının üzerindeki ruh giriyor, üçüncüsünden de Allah'ın tayin ettiği ikinci bir ruh giriyor. Ve sonuncu baba ispat ediyor ki oradakilerin hepsine üç toplantıya da gitmiş. Üçüyle birlikte de, üç grupla birlikte yemek yemiş. Avamla, hasla, hasbil havasla hepsiyle beraber olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'la dostsanız her şey o kadar güzel ki, ama şeytana dost olan insanlar için her şey çekilmez. Her şey bir azap, bir sıkıntı, bir üzülme müessesesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize bir tavsiyesi var. Allah'la dost olun. Bunun için zikretmeniz lazım. Çok zikretmeniz lazım. Onu yaptığınız zaman muhteşem bir olgu yaşayacaksınız. Neslinizin asitleri azaldıkça şu dünyanın gerçekten yaşamaya değer bir yer olduğunu anlayacaksınız. Bu dünyada veya başka bir gezegende, kainatın neresinde olursanız olun, onunla dostluğu kurduğunuz zaman siz mutlu bir insansınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sizler Allah'ın yolunda birer yolcusunuz. Ona vardığınız zaman sırat-ı müstakimden inmiş olmayacaksınız. Sırat-ı müstakim, yükselten sırat-ı müstakim, Allah'a başlayan sırat-ı müstakim görevini yapmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizi tezkiye etmişsinizdir. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmanın yarısının ötesine geçmiştir. Ama daha tasfiye olmadınız. Tasfiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacak. Yani Allah'ın Fazl isimli emirleri nefsinizin kalbindeki eskiden mevcut olan bütün afetleri yok edecektir. Devre dışı bırakacaktır. Onların yaşamlarına son verecektir. Ve nefsinizin kalbi tasfiyeye ulaştığınız zaman sonsuz nurla dolacaktır. Hiçbir karanlık nokta, yani afet nefsinizin kalbinde kalmayacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman Yunus'un söylediği noktaya ulaşırsınız. Ne zaman ihlas noktasına ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 nurla aydınlanır. Ama içiniz pür nur olur. Salaha varmadan hep içiniz pür nurdur. Ama ne zaman salah makamına ulaşır da Allah-u Teala başınızın önüne Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde adı geçen nuru yerleştirirse, o sizin nurunuz. Salah nuru. Biliyor musunuz?
Salaha ulaşanların başının üzerinde iki tane nur var. Birisi kendilerine ait olan salah nuru, ikincisi başlarının üzerindeki devrin imamının ruhunun başının üzerinde bulunan salah nuru. Şimdi Tahrim Suresinin 8. ayette girmesindeki insanların söylediklerinin manasını anladınız mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Onlar Allah'a nurumuzu tamamla diye dua ediyorlar. Mürşitlerine ulaştıkları an başların üzerinde bir nur var. Mürşitlerinin ruhunun başının üzerinde bulunan salah nuru. Ama onlar istiyorlar ki nurumuzu tamamla deyince biz de salaha ulaşalım, bize ait de bir salah nuru olsun başımızın üzerinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın her türlü nuru bir emirdir. Başınızın üzerinde kaldığı sürece, hayatta olduğunuz sürece geçerlidir bu. Bir gün ölüm mukadderdir. O zaman başınız üzerinden tekrar geldiği yere geri dönmesi söz konusudur. Allah'a dönecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizin hiçbirinizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemediğini, O sadece sizi mutlu etmek için emirlerini göndermiştir. Bütün Kur'an-ı Kerim insanın mutluluğunu başlatan, devam ettiren ve sonsuza kadar devam ettirmek isteyen bir üründür. Allah'ın kainattaki en değerli kitabı, son kitabı. Dünyadaki şeriat kitaplarının hiç değişmeyen tek örneği, tek numunesi. Onlara önerilen bütün kitapların değiştirildiğini, Kur'an-ı Kerim de söylüyor, kendileri de söylüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte gelecekte bütün dinler Allah'ın teslim dini hüviyetini ihraz edecektir. Hepsi kendi kitaplarında buna ait olan emirleri bulacaklardır. O zaman anlayacaklardır ki dinler arasında bir farklılık realitede yoktur. İnsanların yozlaşma süreci zaman içerisinde kitapları değiştirmiş, insanların o istikametteki muhtevalarını farklı hüviyetlere götürmüş. Ve yozlaşma asırlar boyunca sürgüt devam etmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bütün emirlerini muhtevi bir emirdir. Kur'an-ı Kerim bir bütündür sevgili izleyenler. Bütün zamanın bütün parçalarını mesevasını tutan Allah'ın eseridir. Mükemmeldir. Eksiksizdir. Allah-u Teala diyor ki bu kitaba her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Peki eksik olmadığı kesinleşiyor buradan. Ama mükemmelliği nereden geliyor? Mükemmelliği Allah-u Teala tarafından yazdırılmış olması. Allah eksiksiz mükemmelin yegane temsilcisidir. Kimi yaratırsa yaratsın, yarattığında mutlaka eksiklikler bırakır. Yaradanla yaratılanın mutlaka farklı yapıları vardır. Öyleyse
Şu şeytanla işbirliği yapan zavallılara hep acırım. Onları yaratan Allah'ı bir tarafa bırakıyorlar. Ve kendileriyle beraber sadece cehenneme gidebilecek olan bir varlığa adeta tapıyorlar bu insanlar. Ondan aldıkları yetkilerle büyü yapıyorlar. Ondan aldıkları yetkilerle hüddam yapıyorlar. Fizik edesi olaylar vücuda getiriyorlar. Öğreniyorlar insanları. Aldatmayı öğreniyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar bir bilseler ki başkalarını aldatmaktan vazgeçtikleri anda mutluluğu yaşayabileceklerdir. Kör nefsleri onlara hep menfaat öğütü verir. Dünyanın maddi menfaatleri. Bilmezler ki o menfaatlere en üst seviyede onlardan vazgeçebilenler ulaşır. Neden en üst seviyede diyoruz? Onlar dünyadaki pek çok zengin adam kadar zengin değildir. Evet, değillerdir. Ama öyle bir bereket sağlar ki Allah-u Teala onlara mutluluğu bu açıdan da en çok yaşayan gene onlardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün hazineler Allah'ındır. Bütün emirler Allah'ındır. Siz başkaları için harcadıkça ümit etmeyeceğiniz kadar çok parayı Allah Teala size gösterecektir, gönderecektir. Sizi ona gark edecektir. Ama bunun için bir tek sebep var. Ondan vazgeçebilmeniz. Kim onlardan vazgeçebilirse o onların gerçek anlamda sahibi olur. Yani şu Karun'u bilirsiniz. Kainatın en zengin adamı. Ama tasavvufa giriyor. Bütün hazinelerini dağıtıyor. Ona haset eden o zamanki çok büyük zenginlerden biri de bir gün bir bakıyor, Karun denizin kıyısında oturmuş. Öyle bir şeyler düşünüyor gözleri kapalı. Halbuki o sırada o Allah'la alışveriş halinde. Geliyor, dokunuyor omzuna. Ey Karun diyor, sen ki diyor şu kainatta en zengin adamdın. Şu haline bak diyor, bütün servetini tükettin diyor. Fakir fukaradan bir tanesi oldun diyor. Hadi bakalım diyor, şimdi yaşa şu pis hayatını. Karun da gülümsüyor, bak diyor. Balıklar birer birer gelmeye başlıyorlar. Her gelen balık bir tane altın bırakıyor oraya. Altınlar çoğalınca işaret ediyor Karun alın bunları diye. Tekrar geri gidiyor. Karun diyor ki gördün mü diyor. Onlar diyor bana geliyor ama benim onlara ihtiyacım yok. İhtiyacım olmadığı için helal para geliyor diyor bana. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz Karun'un eski halini, yeni halini? Dünyada hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hazinenin sahibi olmuş. Dünyanın en zengin adamı. Ama bir gün Allah'a ulaşmış. Bakmış ki o kadar paranın kendisine bir türlü ulaştıramadığı mutluluğu Allah Teala ona parasız ulaştırmış. Mutluluk denilen şey, sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizin kalbinde ne zaman bütün afetler yok olursa, yerlerini ne zaman Allah'ın güzellikleri alırsa, ruhun hasretleri alırsa, işte o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Mutluluk iç alemde, dış alemde, yani başka insanlarla ilişkilerde ve Allah ile ilişkilerde üç ayrı cephede de kesintisiz yaşanan bir saadet halidir.
kesintisiz olması birinci şart. Üç cephede birden yaşanması ikinci şart. Eğer nefsinizdeki afetler yerinde duruyorsa şu dünyada hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Öyleyse her bulunduğunuz noktada dikkat edin. Aslında ne kadar sizi mutsuz edecek şart oluşmuşsa bir o kadar da sizi mutlu edecek şartlardır. Allah size Kur'an-ı Kerim ile o sizi mutlu edecek olan şartları gösterir. Şeytansa her zaman sizinle beraber ve size devamlı sizi mutsuz edecekler hangileriyse onları telkin eder. Onlarla mutluluğunuzu yok etmeye çalışır. Onlarla hayatınızın her saniyesini huzursuz ve mutsuz geçirmenizi temin etmeye çalışır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, hep onu düşünün. Çölün kıyısındaki iki adam yarım bardak suya bakıyor. Biri diyor ki hamdolsun daha yarım bardak suyumuz var. İşimiz iş. Öteki de diyor ki ne yazık ki yarım bardak suyumuz kaldı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluk başkalarının elinde olan bir şey değildir. O sizin elinizdedir. Onu tanımaya çalışın. Ne zaman kendinizi başkalarına bir, Allah'a iki, ikisi de aynı şey demektir. Başkalarına hizmeti adarsanız gene Allah'a adamış olursunuz. Bunu yaptığınız zaman bunu yaptığınız sürece düşündüğünüz ve kuvveden fiile çıkardığınız sürece siz hep mutlu bir hayat yaşarsınız. Öyleyse Allah'ın size gönderdiği bütün emirler mutluluğunuzun birer mimarıdır. Ruhunuz mutluluğunuzun temelidir. Çünkü sizi mutluluk yolunda teçhiz edecek olan, hedefe götürecek olan ruhunuzun hasletleridir. Nefsinizse şeytana yuvalık eden, nefsinizse şeytanın bütün emirlerine açık olan, nefsinizse şeytanın bütün ivalarına kanan, şeytanla devamlı işbirliği halinde bulunan bir afetler kumkumasıdır doğumunuzda. Adım adım ondaki afetleri yok edeceksiniz, yok edeceksiniz, yok edeceksiniz. Daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O noktadan itibaren siz eğer üzülürseniz kendiniz için üzülemezsiniz. Başkaları için üzülürsünüz sadece. Onlara nasıl hizmet edebilirim diye, onları nasıl Allah'a ulaştırabilirim diye, onları nasıl mutluluklarında ve teldar olarak daha mutlu edebilirim diye düşünceleriniz sadece bunu içerecek. Ve başkaları için yaşayan, hayatını başkalarına vakfeden, dolaylı bir şekilde hayatını Allah'a vakfeden birisi olacaksınız. İnsanı kamil dediğimiz zaman işte onlar var. Niçin yaratıldıklarının Allah-u Teala tarafından öğretilerek farkına varmış insanlar. Mutluluk onların yemeği, onların suyu. Onlar onunla yaşarlar. Onların rızkı mutluluktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar Allah'ın emrini bütün boyutlarıyla hem isim cephesiyle hem fiil cephesiyle kullanan nadir insanlardır. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

su içerken de mi alacak sürekli? Kaç kişi vardı seyreden bu akşam? Kaç grup var? Biraz daha çıkmaya başlıyorlardı şimdi ha. Toplayın kendinizi. Çıkmadan yakalayın. Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki ve middin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilil magdûbi aleyhim. Ve'l-dâllîn.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut ve Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs, biz gideceğiz. Allah Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş.

Babil şehrine inen Harut'la Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya almışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut'la Marut bütün dünyaya büyüğü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut'a Marut, Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları 2 ay zarfında bu büyüyü, hüddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zulmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zulmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zulmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hindam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa,
yani 10 tane ihsanla tabi olsa onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişler. O da gitmiş aynı mürşide gelmiş tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiiyeti de ihsanla tabiiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz de bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestir alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihfat bulunacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi Allah-u Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, fiddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut ve Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, neliydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Karunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil, Allah tarafından gerçekleştirilecek.
Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Lise önemli mi? Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz, hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah-u Teala tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında. Tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah-u Teala nefsi niçin yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah-u Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfel-i safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış, fizik vücudunuzdan ahd almış, nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getirirsiniz diye Allah Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidini de size gösterir. Mürşid sevgisini verir. Ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiiyettir.
mutlaka 10 tane nimet verecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın. O noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Veya tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah-u Teala. Buradan ama oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der. Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutta açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara iptilası olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki icabı mesure alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki vakra alınır. Kalbinizdeki ekinnet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı bilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, eşrat makamının himmetiyle ama
Asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir Allah'a ulaşmayı diliyorsanız. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra cennete gireceksiniz. Hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bundan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuzdan ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah-u Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin, mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Ta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşid, feşmekan da mürşid. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur. Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşid olduğunu, kimin mürşid olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın. Aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir.

palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak vecibindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik, yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken, iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor? Bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah-u Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zülmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla yani faziletle dolmuşsa sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane insanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız zikir boyunca. Yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu

yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin hocaya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş, bir tek odam var, evin bir tek odadan ibaret. Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır, tamam demiş. Güzel demiş, öyleyse ağızda demiş, ineğin var ya demiş, o ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş, hocam ben sana bunun için geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz, biz zaten perişanız, yemin ettim demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş, çok kötü durumdayız, mahvettin bizi. Çok güzel demiş hoca, çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Böylece ağdaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi, adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayete, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış, herkese gelmiş, hocam demiş, ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün 3. ineği de çıkar demiş. 4. gün 4. ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş, hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse ya demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur ibniz. Siz nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1 iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2'de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet vasıtları var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. 2. defa %7'nin kazandığınız kalbinizde nefsi devam edesiniz.
Üçüncü defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8-9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. 2'de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 de hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadetinin söz konusu olan mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri zaman derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sütüf-i müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sizden, size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vesiledir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size dudağa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı.
neden Allah'a ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki, ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf, İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf, kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. İkinci kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, zühd makamını geçeceksiniz. Zühd makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamına sahip olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı
Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyecektiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulul Elbap makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size günün 7 tane katını gösterecek. Tevbe-i Nasuh'a davet edecek. Selah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100'üyle birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sükun ve sükun halidir. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sükun ve sükun halidir. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir, sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefislerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Bir kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihetle mutsuz iç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz. Başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe yine huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona ruhu da nefsine. Öyleyse bir insan
Nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sükh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiilen hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sükh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanıyorsunuz ya negatif derecat kazanıyorsunuz. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız. Hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size, emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecekler. Siz de artık şeytanı tanıyorsunuz eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak. Başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil. Ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamde şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an nasıl unutuldu? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir yardımcı kaynak söz konusu değildi. Sadece Kur'an. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi sadece Kur'an'ı yaşadılar. Aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra bizler, biz ve bize tabi olanlar, bizler de Kur'an'ı yaşıyoruz. Sadece Kur'an'ı yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini bütün boyutlarıyla tatbik ediyoruz. Onlar ne yapmışlarsa biz de aynen yapıyoruz. Ne yapmışlar? Kuşluk sünneti kılmışlar. Biz de mutlak olarak kılarız. Her gün mutlaka kuşluk sünnetini kılarız. Ne yapmışlar? Teheccüd sünneti kılmışlar. Biz de yaparız. Mutlaka her gün, her akşam, her gece teheccüd sünnetini kılarız. Yani saat gece 12 ile sabah namazı arasındaki, sabah namazının başlangıç noktası arasındaki devrede mutlaka hepimiz teheccüd namazını kılarız. Öyleyse onlar nasıl günde 7 vakit namaz kılıyorlarsa biz de 7 vakit namaz kılarız. Onlar nasıl her perşembe günü oruç tutmuşlarsa biz de her perşembe günü mutlaka oruçluyuz. Onlar nasıl kandil günlerini oruçla geçirirlerse biz de bütün kandillerde mutlak olarak oruçluyuz. Şu anda dünya üzerinde sünnet-i seniyeye bütün boyutlarıyla riayet eden tek toplumuz. Ve sadece Kur'an söz konusudur bizim için. Ne demek istiyoruz? Çok şeyler söylemek istiyoruz. İşte bugün İslam alemi Kur'an'dan kopmuştur. Kopmuş mudur gerçekten, kopmamış mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim İslam'dan? Geri kalan şey bir harabe. İslam'ın iyisi bile yok. İslam'dan geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek ve hacca gitmek. 5 tane İslam'ın şartı. Evvela İslam'ın şartı 5 değil. Bu farzların arasında namaz var. Yani hepsi ibadetler. Bu ibadetlerden bir tanesi namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet. Bunların hiçbiri Kur'an'ın asli unsurlarını, yani ibadetin dışında kalan hedefleri ihtiva etmiyor. Sadece ibadetler var. Yetmez, ibadetlerin arasında en büyüğü hangisi diye Kur'an'a sorarsak eğer, bütün sizlere söylediğimiz hep Kur'an ayetleridir. Ne çıkıyor karşımıza? En büyük ibadet zikirdir çıkıyor. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat."
اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor Allah-u Teala. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara yani sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Allah'ın yasak kıldığı fuhuştan ve Allah'ın devre dışı bıraktığı münkerden men eder diyor namaz. Neden? Kişi namaz kılarken ibadetle meşgul olduğu için hiç kimseye bir kötülük yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu sebeple münkerden de fuhuştan da mutlaka men eder. Ama ayet-i kerimenin bitişine dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ diyor Allah-u Teala. Ve dedikten sonra le kullanmış mutlaka muhakkak surette zikrullahi Allah'ı zikretmek Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek ekber diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz ismi verilen zikirden daha büyüktür. En büyük zikir hangisidir? Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismini anmak. Her şey öylesine güzel ki, böyle bir dizaynda ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da gidip mürşidine, hacet namazını kılmışsa, Allah'ın mürşidini göstermişse ve gidip ona tabi olmuşsa, veya gelip bize tabi olmuşsa, ne çıkar ortaya? Tabiyetin gerçekleştirdiği bir sonuç. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Sadece zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir o kişinin göğsüne. Göğsünden Allah'ın o kişide açtığı, göğsünden kalbini açtığı yolu, göğsünü yararak göğsünden kalbini açtığı yolu takip edecektir Allah'ın nurları. Kalbe ulaşacaktır. Tabi olduğu anda Allah Teala kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Ve bu manyetik alan zikirle göğüse gelen, göğüsten kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nurdan fazılları çekmeye başlayacaktır ve kendisine yapıştırmaya başlayacaktır. Böylece gelen nurlardan fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurla dolana kadar bu tezkiye devam eder ve bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı aşar. Kişinin vücudundan ayrılmış olan mürşidine tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli bu yolculukta nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde bir gök katı yükselir. Nefsinin kalbinde de kademeler emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer aşılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda
kişinin mutluluğa ulaşması Allah'ın temel hedefidir. Mutluluksa iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde bir uyum halini, huzur halini ifade eder. İç dünyamızda savaş var ruhumuzla nefsimiz arasında. O savaşın bitmesi birinci olay. Başka insanlarla ilişkilerimizde yanlışlıklar var, hatalar var. Başka insanlarla devamlı kavga halinde oluyoruz. Bunun da bitmesi gerek. Başkaları bize düşman olabilirler ama biz onlara düşman olmamalıyız. İşte bunun gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. İç alemimizde mutluluk, nefsimizin kalbinin afetleri terk ederek yerine fazlaları almasıyla mümkün olur. Dış alemimizde mutluluk, buna paralel olarak bizim davranış biçimlerimiz pozitife döneceği için etrafımızdaki insanlarla daha güzel ilişkiler kurmamız söz konusu olur. Ve neticede ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Buraya kadar olan bütün kademeler Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bu olayın mürşide ulaşma safhası, Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği değişiklikler, irşat makamını görmeyen gözlerimizin irşat makamını irşat makamı olarak tanıması, onun söylediklerine eşitmeyen kulaklarımızın onun söylediklerinin manasına varması, onun söylediklerini idrak edemeyen kalbimizin manaya varıldıktan sonra kalbe indirilmesi suretiyle onların manalarını idrak etmesi ancak bu statünün arkasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin çok güzel olacağı bir dünya söz konusu. İşte böyle bir dünyanın var olması nefsimizin tezkiyesini %51 nur birikimini müteakiben zikrimizin giderek artması, nefsimizin kalbinin %80'e varan bir nur birikimi fizik vücudumuzun teslimini içerir. %100'e varan bir nur birikiminde nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halinde nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Sonra da irşad olmak ve iradenin teslimiyle Allah'ın insanları ulaştırmak istediği bütün hedeflere ulaşırız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsi üzerlerine farzdı ve hepsini gerçekleştirdiler. İslam 7 safhadan oluşuyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldu. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayete erdiler. 3. safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. Bütün sahabe irşad oldular. 6. safha. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle ispat edilmiş durumda. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Hangi İslam'ı yaşadı? Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Peki bugün İslam aleminde, bırakınız bizim ülkemizi, bütün İslam aleminde artık İslam yaşanmıyor. İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda.
Bu İslam'ın 5 şartı sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi oluşturmuyor. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey 14 asır evvel onlar neler yapmışlar ona bakmak. Neler yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul iken bundan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağuta kul imişler insan ve cin şeytanlara. Ya da daha basit anlaşılsın diye şeytana kul iken diye tamamlayalım konuyu. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmuşlar. Birinci safa sahabe tarafından yaşanmış. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. İkinci safa 14. basamak mürşide tabiyet. Farz üzerimize bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hem de kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O zaman ne ifade ediyor bu? Bu çok önemli bir şey ifade ediyor. Tabiyet müessesesini sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'ın temeli. Fetih suresi 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Tabiyet kesin. Burası 14. basamak. 21. basamakta ruh 7 kademe nefsi tezkiye ettikten sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Bütün sahabede Allah'a ruhun ulaştırılması söz konusu olmuş mu? Hepsi, sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaştırılması Kur'an-ı Kerim'de hidayete ermek olarak geçiyor. İnnel hüda, hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabe hidayete ermiş mi? Evet, hepsi ermişler. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular diyor. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Veçin teslimi söz konusudur. Üzerimize farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet, gerçekleştirmiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi şöyle. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sonra nefsin teslimi var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi daimi zikirle mümkün. Daimi zikrin sahiplerine ullelbab diyor Allah Teala. Li ullelbab yeskürünallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Ullelbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daimi zikir. Peki bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış. İşte Allah Teala demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar.
Onlar hidayet erdiler ve ulul-elbab oldular diyor. Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir afet kalmamış. Peki, irşad olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. O kafirlere deyin ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Peki iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. İrşad makamına hepsi tayin edilmiş. İşte Allah Teala kesinlikle şöyle söylüyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sahabe var ya diyor. O sabikun el-evelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler, bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi. Bir de ensara ve macerine tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse hepsi irşat makamında sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Kur'an'da söylediklerimizin hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi teslim etmek farz. İrşad olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek farz. 14 asır sonra bugünkü tatbikata bakıyoruz. Hiçbiri, 7 safhanın hiçbiri artık tatbik edilmiyor. Din öğretimi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Din mi diyorlar? Sakın siz tarikat mensuplarının yaptığı şeyi yapmayın. Onlar uçtadırlar. Bir de hiç namaz ibadet etmeyenler var. Onlar da diğer uçtadırlar. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın 5 şartını yaptınız mı? Orta yolu takip etmiş olursunuz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü bu. İslam'ın 5 şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmek. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle diyor. İnnellezîne lâ yercûne likâina irâdu bil hayâtet dünyâ vatmennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a milaki olmak, Allah'a ilka olmak, vasıl olmak, ulaşmak demek. Öyleyse Allah Teala, onlar bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler diyor. Onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Ama bu ayette en önemli konu onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı korkunç bir tuzaktır sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı bu 7 safhanın 7'sine götürecek olan vasıtalardan 5'idir. Onlardan daha büyük bir ibadet var, zikir. 5 şartın arasına girmemiş ve bir de Allah'a ulaşmayı dilemek. 7. şart,
Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe, o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin bütün amelleri boşa gider. Gideceği yer cehennemdir, o kişi kafirdir. Dalalettedir, takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir ve olmazsa olmaz şartıdır. O yoksa ötekilerin hiçbirisi bir anlam ifade etmez. Nasıl Hazreti Ali Efendimiz ilmin şehrinin kapısıysa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin şehri ise, o kapıdan geçmedikçe, şehre girilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemek de İslam'ın giriş kapısıdır. O yoksa İslam yoktur. İşte biz size şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı 14 asırda unutulan Kur'an gerçeklerini söylüyoruz. Nereden öğreniyoruz bunları? Allah'tan öğreniyoruz. 14 asır evvelki ilmi bugün Allah-u Teala bize öğretiyor. Neden öğretmek gereğini duyuyor? Neden bizim ağzımızdan bunların söylenmesi gereğini duyuyor? Çünkü hepsi unutulmuş. Çünkü İslam alemi cehenneme mahkum edilmiş. Şimdi ayet-i kerime açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Bir başka açıdan daha bakalım. Neden cehenneme gitmek mecburiyetinde? Çünkü diyor ki Allah-u Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun amellerini boşa çıkarır. Onun amelleri boşa gider. Kehf sureti 105. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. İnkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Zaten inkar ediyor. Öyleyse bu durumdaki sonuç ne? O kişinin mutlak olarak cehenneme gideceği. Bu cehenneme gitmesi için ne olması lazım? Amellerinin boşa gitmesi lazım. Ne demek bu? Allah-u Teala Mümin'in 102'de diyor ki, kimin kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, sevapları günahlarından fazlaysa, onlar felaha erenlerdir diyor. Cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır, gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse, Allah-u Teala eğer o kişinin bütün amellerini boşa çıkarmışsa, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuşsa, o kişinin kazandığı bütün dereceler gitti. O zaman mutlaka günahları sevaplarından daha fazla olan biriyle karşı karşıyayız. Başka bir alternatif var mı? Eğer kişinin bütün amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler de sıfır. O zaman Allah-u Teala onu mutlaka cehennemine atacak. Çünkü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla. Kazandığı derecelerin hepsi mevcut olmadığına göre hiçbirisi sıfırsa öbür taraf mutlaka hakim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyleyse durum,

sizin günahlarınızı örtsün. Günahların örtülmesi ne demek? Günahların sıfırlanması demek. Yalnız sevapların kalması demek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülüyor, yalnız sevapları kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise bütün kazandığı dereceler, sevapları sıfırlanıyor. Gideceği yer mutlaka cehennem. Bu kadar önemli bir kavram, bütün boyutlarıyla birlikte Kur'an'dan sökülüp alınmış. Ve söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de adı bile okunmuyor artık. Yani din bütün boyutlarıyla yok olmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse din vasıtalardan ibarettir ve hedeflerden ibarettir. Hedefler ulaşılması lazım gelen 7 tane merhale. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar giden 7 tane safa, 4 tane teslim. Bunların hepsi yok olmuş. Ve dinin temel unsurları bunlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekse bunlar İslam'ın 5 şartı, bunlar vasıtalar. Bunlara zikri de ilave edeceksiniz. Farz ve diğer bu farzların hepsinden daha önemli. Bir şey daha, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de ilave edeceksiniz. 7 tane olacak. 5'li rakam Allah'ın standartında geçerli değildir. Hangi konuda Allah-u Teala rakamsal bir değer vermişse, 7 tane gökler, 7 kat gökler, 7 kat yerler. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Dünyanın 7 tane iç alemindeki kademesi, 7 kat atmosfer. Hep 7'li bir statü içerisinde gidiyor. 7. katta 7 tane alem var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, 7 tane ruhu var. Nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insan eğer bugünkü statüdeyse o dinini unutmuştur. Kim unutturmuştur? İnsanların yazdığı kitaplar unutturmuştur. Allah Teala diyor, onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler ve elleriyle yazarlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sadece zanlarına tabi olurlar diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa dinin unutulmasının arkasında birinci planda ehl-i sünnet ve cemaat alimleri gelir. Yazdıkları kitaplarla insanları dinin asli unsurları olan bu 7 safhadan bütün boyutlarıyla ayırarak insanları iman esaslarına, akaide, harama helale ve önemli saydıkları konulara götürmüşler. Hep tartışmışlar aralarında. Her alim bir başka açıdan diğerinden farklılık göstermiş. Ortalığı bir kör dövüşü almış. Ne olmuş? Kur'an-ı Kerim'in temel unsurlarının sizlere saydığımız 7 safhanın 7'sinde unutmuşlar. İşte o günden bu tarafa unutulan bir Kur'an ve İslam'ın 5 tane şartı kalmış geriye. Yani bir enkaz, bir harabe, hiç kimseyi cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir inanç türü. Kur'an gözümüzün önünde duruyor. İnsanlar Kur'an'ı bütün boyutlarıyla unutmuşlar. Ve biz Kur'an'ı söylüyoruz diye sadece Allah Teala bizi Kur'an'dan konuşturur.
onlara

ters düşüyoruz. Adamlar Kur'an-ı Kerim'i inceleseler, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. O zaman gözleri böyle fal taşı gibi açılacak, yahu bu adam doğruyu söylüyormuş diye. Şimdi yavaş yavaş ayakları suya eriyor. Ve Allah-u Teala'nın bize niçin sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini, bütün söylediklerimizin sadece Kur'an-ı Kerim'in esasları olduğunu, onlar Kur'an-ı Kerim'deki asılları bilmedikleri için henüz önemli bir şey olarak kabul etmiyorlar. Ama aslında o çok güvendikleri İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtarmasının imkansız olduğunu öğrendikleri zaman, ki onlara ihtarları gönderdik, bütün ilmi, esasları açıkladık. Ama neticeye varamadık sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki yüzyıllar boyunca yazılan yüzlerce kitap insanları bir takım tartışmaların içine götürmüş. Bu kısır tartışmalar konuları, asli unsurların dışındaki konuları onlar arasında bir yarışma, onlar arasında bir tartışma konusu olarak kabul ettikleri için Kur'an'ın asli unsurları olan 7 safa 4 teslim bütün boyutlarıyla yok olmuş. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. O öğretiyle hiç kimsenin hiçbir şeyini Allah'a teslim etmesi mümkün değildir. Ve sorumluluk insanların yazdığı, elleriyle yazdığı kitaplarda, Allah-u Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de zaten belirtiyor. Onlar eliyle kitap yazarlar, sonra da bu kitaba dayalı açıklamalar yaparlar diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an konusundaki açıklamayı, İslam'ın Kur'an'daki İslam olduğunu, İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını ve bu İslam'ın 5 şartının Kur'an hakikatlerinin yerini almasının da ehli sünnet ve cemaat alimleriyle başladığını görüyoruz. Gerçekten çok hazin bir müessese sevgili kardeşlerim. Yavaş yavaş Nur TV'nin giderek daha çok izlendiğini görüyoruz. Bu da bütün insanların kurtuluşa doğru adım adım yaklaştıklarını gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini Yüce Rabbimizden dileyerek dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz şimdi? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönüllerimiz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azapsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz şehrelerle, otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah, üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evlilaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda İşte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz edenler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların 190'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fil dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahibinin alın terini taşımamış olsun, böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani biz kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor, matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o, birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü selam demişse mutlaka birisi de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Ver Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsnanda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tesiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasavbissavr 28. basamakta İradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör iradi yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu? Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayayım 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor, herkes için yaşıyor, her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şey şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah-u Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, İnsanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de mutluluğunu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ithal edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözümüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşların son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ahdir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk düzeyini son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

630 milyonu, %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor

onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerini onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz, siz de hüzünlenirsiniz ki, onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz. Ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler. Bunun hüznünü siz yaşayacaksınız. Hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz. Yaşayanlarsınız. Başkalarını da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salâ ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, insanlar ülkemizde ve bütün dünyada ruhla nefsi karıştırıyorlar. Çoğu yerde ikisinin aynı olduğu deniliyor. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhu ayrı olarak anlatmış. Ve sizin bize anlattığınız gibi ruhun vazifesi farklı. Nefsin vazifesi farklı. Allah Teala'ya verdiği yeminler farklı. Ve Allah Teala ruh için Kur'an-ı Kerim'de ruhtan size çok az verilmiştir diyor. Yani ruh bir fizik vücut gibi, bir nefs gibi daha onlardan daha komplike bir yapıda. Bize inşallah ruhun özelliklerini, nefsten farkını, kısacası ruhun ne olduğunu inşallah anlayabileceğimiz ölçüde bize anlatabilirsiniz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala ruh konusunda sana ruhu sorarlar. Peki ruhtan size pek az bilgi verilmiş. Ruh Rabbinin emrinden. Öyleyse emir nedir? Emir bildiğiniz gibi sadece kumanda etmek değildir. Emir Allah'tan gelen bir görev yapacak olan tekrar Allah'a dönecek olan sistemlerin hepsine Kur'an-ı Kerim'in verdiği genel hat. Mesela Allah'ın katından gelen elektronları çalıştıran, sonra tekrar Allah'a geri dönen enerji partikülleri olan metinolar hepsi birer emirdir. Allah-u Teala bu konuda diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte bu bir emirdir. Allah-u Teala bize bir emanet vermiş, üflemiş bu. Bu ruh bizde kalacak ama bir emanet mutlaka Allah-u Teala'ya dönecek. Allah-u Teala'ya dönünce emir olmanın standartlarını tamamlamış oluyor. Allah'tan gelen her türlü nur, rahmet, fazl, salavat hepsi aynı standartlarda. Eğer gözümüzden içeri girip kalbimize ulaşıp yerleşemeseydi fazıllar, bunlar da başlangıçta olduğu gibi tekrar Allah-u Teala'ya geri dönecekti. Rahmet ve selavatın tekrar dönmesi gibi. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize gönderdiği ve bizden tekrar Allah'a geri dönecek olan bütün sistemler emir adını alıyor. İşte bunlardan bir tanesi de ruh. Kalp gözünüz açılmadıkça onu göremezsiniz. Diyelim ki nefsinizi hepiniz biliyorsunuz. Onu yüzlerce defa, binlerce defa gördünüz. Ne zaman bir rüya görürseniz o rüyayı yaşarsınız. Aklınız o sırada nefs adı verilen vücudunuza kumanda eder. Ayırt edemezsiniz. Bu fizik vücudunuz mu? Nefsiniz mi? Ve çoğu zaman fark edemezsiniz hangisini yaşıyorsunuz. İşte o fark edemediğiniz vücudunuzun adı nefs. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Ama ruhunuzu eğer kalp gözünüz açılıksa Allah-u Teala size gerek sizin ruhunuzu, gerek başka insanların ruhunu, gerek benim ruhumu göstermemişse o zaman ruhu görmüş değilsiniz. Onun hakkında da hüküm vermeniz çok zor. Ama ne zaman daim zikrede açırsanız o zaman Allah-u Teala size zemin katın sırlarını verirken de ana dergâhta onaylık saflar halinde oturan insan ruhunu göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in ruhunu göreceksiniz. İnsanlar dizisini göreceksiniz. Ve insan ruhları onaylık safları oluşturur. Birinci safın sağ tarafında sağ kanat verisi, sol tarafında sol kanat verisi var. Ve Allah-u Teala'nın indinde birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci arkaya doğru uzanan sıralar göreceksiniz. Her sırada 10 tane ruh var. O zaman size bir şey anlatmama lüzum yok. Ruhun ne olduğunu zaten kendiniz göreceksiniz. Hepsinin üzerinde atlaslar, ait oldukları yerlerin elbiseleri var. Nasıl bir şey, ne demek istiyorum? Eğer kırklardan biriyse oradaki ruh, o zaman siyah cübbeci var. Yakası koyu gri kürklü. 70'lerden biri ise o zaman bal rengi cübbesi var. Hepsinin başında soyuk var. Tamamen beyazdan ibaretse o zaman da kutuplardan biri. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında ruhların, Allah'ın manevi ruhlarının yani kıymet verdiği ruhların
Her birinin bir kıyafeti var. Kıyafetler genellikle birbirinin aynı. Yani birbirinin aynı dediğim, hepsinde sarık var, hepsinde cübbe var, hepsinde bintan yakalı gömlek var, hepsinde bileklerden bağlı pantolon tipi var, kuşak tipi bir kemer var ve sadece bir tek ruhta bir kese var bunun dağısında. O Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ötekiler işte söylediğim tipte. Ha, ayaklarında çorap diyemezsiniz. İnce, çok ince, deri gibi bir nesilden uçları yukarıya doğru kıvrık olan bir nevi çorap stili ayakkabılar var. Ayakkabı değil ama altları bizim ayakkabılar gibi kösele değil. Bir yüz derisi kadar ince bir deriden, deri gibi bir şeyden yapılmış. Ve genellikle sarı renkte bunlar, uçları yukarıya doğru kıvrık. Bir nevi çarık görüntüsünde. E işte herkes namazını onlarla kılıyor. Ayaklarından kimse onları çıkarmıyor. Öyleyse ruhlar dediğiniz zaman işte giren kıyafet yapısı böyle. Kızın namazının başlangıcına baktığınız zaman sadece 3 kişi değişik kıyafetle göreceksiniz. Zamanın imamı. Değişen sadece sarıkları yok. Başlarında kefi var. Zamanın imamı, uzun namazının imamı. Arkasında 2 kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa. Üçünün de başında kefi var. Üçünün de üzerinde beyaz ama çok ince vişne türü çizgili, aşağı doğru çizgili cübbe var. Bu böyle olduğu için bej gibi görünüyor renkleri. Aslında beyaz. Ondan sonra zamanın gafsı geliyor. Onun elbisesi başında sarıkla birlikte diğer Allah-u Teala'nın oradaki vazifeli ruhları gibi. Ondan sonra sağ kanat verisi, sol kanat verisi. Ondan sonra 7 tane vezir. Ondan sonra kutuplar. Ondan sonra 4 sıra halinde kırklar. Ellerinde böyle altın sürme var. Çapraz giriyor şöyle, şöyle. Bir tane daha. Ondan sonra 70'ler var. Ondan sonra da başka grubun mensupları var. Daha sonsuza kadar uzanan bir kuyruk oluşturuyor. Onarlık sıralar. Huzur namazını Allah-u Teala'nın indi ilahisinde ruhlar kılar. Ve ruhlar birbirleriyle konuşurlarken bizim gibi konuşmuyorlar. Öyle konuşmalarına gerek yok. Çünkü kalpleri konuşuyor. Huzur namazının imamı namazı kıldırırken kalbindeki sesle kıldırıyor. Bunun manası ne biliyor musunuz? Kilometrelerce, belki sonsuz kilometrelerce uzayan kuyruğun en sonundaki kişilerde daha birinci sıradakilerle aynı anda duyuyorlar. Onlar da kalpleri işitiyorlar. Yani böylece ister sünnet kılınsın, ister farz, hepsi yüksek sesle kılınmış gibi bütün sıradakiler tarafından duyuluyor. Bu sebeple sonsuz bir sıranın en başındaki zamanın imamıyla sondakiler hepsi kilometreler sonrası hepsi aynı anda rüküye girerler, rüküye kalkarlar, hepsi aynı anda kıyama kalkarlar ve secdeye giderler. Hepsinin işlemleri aynı andadır. Ve imamın oradaki farzı kıldırmasıyla, sünneti kıldırması arasında sesin ani, aynı anda duyulması itibariyle hiçbir farkı yoktur. Ama farz, farz olarak kılınır. Sünnet, sünnet olarak kılınır. Ne demek istiyorum? Farzlarda imama tabi olunur. Aynı anda kılınır. Sünnetlerde imama tabi olunmaz ama gene aynı anda kılınır. Çünkü kalbinden geçen her sözü herkes işitir. İşittiği anda da İmamla aynı anda secdeye giderler. Bir küçücük farklılıkla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamdan daha önce hareket ediyor.
Acaba anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O peygamber. Orada uzun namazını biz kıldırırız. Ama o bizde namaz kılabilir. Yani birbirimizden belki bir saniyenin onda bir kadar fark varsa da ama o bizden evvel seyirciye giriyor. Öyleyse Allah Teala'nın düzeyini bütün boyutlarda aynı. İşte orada taraflar göreceksiniz İndirhani'de. Huzur namazı dağıldığı zaman tahttakilerin tahta uçtuğunu göreceksiniz. Diğerlerinin aşağı indiğini göreceksiniz. Tahttakiler oranın ahalisinden. Huzur namazının kılındığı yerdeki ışığın kaynağını şimdiye kadar kimse görememiştir. En parlak güneş ışığının olduğundan daha parlak bir aydınlık. Her taraf pırıl pırıl. Ama bizim anladığımız anlamda bir gök değil. Bizim anladığımız anlamda bir güneş yok. Her taraf aydınlık. Aydınlığın nereden geldiği belli değil. Gölgelere baktığınız zaman mesela bir yeri düşünüyorsunuz. Buradan da diyorsunuz. Orada hiçbir şey göremiyorsunuz. Her taraf aydınlık. Öyleyse gölgeler var mı? Orada da biraz şaşıracaksınız. Bir kısım insanların gölgesi var. Bir kısmının yok. Neden olmuyor? Oranın ahalisinden olmayanların gölgesi seccadelere düşmüyor. Kim oranın ahalisi? O altın tahtlarda oturanlar. Öyleyse yukarı çıkarken de bir takım yerlerde hep birilerini beklediğini görürsünüz. Neden öyle oluyor? Birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta beklerler. Neyi beklerler? 2, 3, 4, 5, 6. kata çıkıp da 6. kattan tekrar 5, 4, 3, 2, 1 diye 1. kata geri dönecek olanları beklerler. Dönene kadar beklerler secdede, gözlüklerinde hepsi beraber zemin kata giderler, altın katına çıkıp secde ederler, sonra da yerlerine geçerler. Ait olup bu dengelere dağılırlar. İkinci katı da bekleyenleri göreceksiniz. Onlar da 2. kata kadar çıkabilenler. İşte böylece 3. kata, 4. kata, 5. kata, 6. kata hep bekleyenler var. Bunlar bir grup oluşturuyor. 6. kata kadar çıkabilenler. Bunlara Hazreti Ebu Bekir'in ruhu öğretmenlik yapıyor. Oradaki adı müderris. Ders veriyor. Böyle bir dizaynda Hazreti Ebu Bekir'le alakalı olan kesim her sabah o onarlık sıralardan kalkarlar. Sağ kanatın yüzünden başlayarak herkes Hazreti Ebu Bekir'in elini öper ve giderler. Altın kapının bulunduğu tarafta secde ederler. Secdeden sonra sağ kanatın yüzünden başlayan, sonra sol kanatın yüzünü takip ettiği bir sıra dahilinde herkes altın kapıdan uçarak yükselir. Hemen yükseldikleri an birbirinin arkasından değil, birbirinin yanında saklanmıştırlar. En sağda sağ kanatın yüzü. En solda erkeklerin sol kanat verilmesi, ondan sonra hanımlar, ondan sonra hanımlar. Böyle bir saf usulü getirirler. Yani yatay bir saf. Böyle bir saf halinde yukarıya doğru hepsi birden yükseliyorlar. Bunun bir tek istisnası var. Üçüncü kattan dördüncü kata çıkarken meyek merkezinden geçersiniz. Bu, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz bir silindirdir. İki boş bir silindir. Ve birinci giren sağ kanat bilgisi oradan yükselmeye başlarken ikinci giren sol kanat bilgisi onun hemen arkasındadır. Sonra sırayla herkes gelir. Ve bir evvelkiyle bir sonrakinin arasında 20 santim veya 30 santimlik bir boşluk var. Herkes aynı hızla gittiği için kimse kimseye çarpmaz. Ama öndeki bir sonrakinin başının üzerindedir. Arkadaki bir evvelkinin ayaklarının altındadır. Anlıyor musunuz şimdi devletli basit yetenek hazretleri bizim ayaklarımız onların başının üzerindeydi demekle neyi kastediyor? İşte bu mühenk merkezini kastediyor. Daima Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa'ya kapıdan uçarak girilir. Üst kata çıkarken kubbeden çıkılır. Geri dönerken kubbeden girilir, kapıdan çıkılır. Bütün girişler ve çıkışlar uçarak yapılır. Gördüğünüz kubbeler ve kapılar hiç kimseyi engellemez. Öyleyse ruhlar için
Bir değişiklik söz konusu. Evet, evvela bir suvarılma işlemi var. Bir de nurlanma işlemi var. İki yerde nurlar birbirini tecrübeden geçiyorlar. İkinci katın iki tane özelliği var. Birincisi suvarılma işlemi. İkincisi de ne zaman normal yolu takip etmeden bir ruh daha ilk defa geldiğinde camdan içeri atarsa kendisini camdan geçebiliyor. Ama suvarılma alanlarının olduğu salona böyle giren, yani zulmet derisi alınmadan giren bir ruh için orada onun yığılıp kalması söz konusu. Bir çuval gibi oraya yığılıyor. Sonra vazifeler giriyor. Onu götürüyorlar arka taraftaki odaya. Ve bir nevi yılların devam ettirdiği bir sistem içinde rengi koyulaşmış bir şey çıkıyor vücudundan. Ona zulmet denizi diyorum ben ama asli adını Allah-u Teala biliyor. Ve orada bizdekini cebrail sınav oldu. Başkaları, herkes için görevliler var. Ve böyle bir dizayn bütün insanlar için geçerli. Orada mutlaka bir nevi ameliyata tabi tutulur insanlar. Kahverengiyle dönüşen, benzeyen koyu sarı bir şey, bir şey içinizden çıkıyor. Bütün ruhlar için bütün katlar söz konusudur. Yedinci katta yedi tane alemde bir nevi tecrübe edinirler dostlar. Ruhların tekamül diye bir meselesi söz konusu değil. Çünkü söylediğim gibi bu tekamülden hiç geçmeyen ruhları da Allah-u Teala'nın zatı kabul eder. Öyleyse bunun bir tekamül olması söz konusu değil. Burada bir nevi tecrübe geçiriliyor. Nerelerde ne yapıldığı öğreniliyor. Altıncı katta bir nurlanma işlemi göreceksiniz. Göz kalıbına benzeyen bir nurdan bütün aşağıda bekleyen, ayakta bekleyen sıra halindeki ruhların üzerine Allah'ın o nurundan, yani buz kalıbına benzeyen nurdan çıkan, nur kaynağından çıkan nurlar ulaşır. Bu nurlar oradaki ruhların yüzünü, aslında bizim rengimizdedir ruhlar, ama onların yüzlerini beyaza boyar, çok açık yeşil bir beyaz, fosfor yeşiline benzeyen çok açık yeşil bir beyaz. Aslında beyaz, fakat çok açık yeşil rengi. Ve orada altıncı kattaki nurlar hepsi çatlar. Nereleri çatlar? Açık olan yerleri, yüzleri ve elleri. Nasıl bazı topraklar çamur olur, çatır çatır çatlarlar yağmurdan sonraki güneş ışıklarıyla. İşte onun gibi oradaki buz kalıbından çıkan nurlar da oradaki nurların ellerini ve yüzlerini çatlatır. Bu çatlama devam ettiği sürece onlar o gün buradaki nurlanma işleminden sonra tekrar aşağı ineceklerdir. Bir gün bu ruhlardan bir tanesinin ne yüzünün ne de elinin artık çatlamadığını göreceksiniz. Renkleri artık görebildiğim gibi burayı değildir. O beyaz çok açık yeşil rengi almıştır. Kur'an-ı Kerim buna sıbkatullah olma deniyor, diyor. Allah'ın boyasıyla boyanma diyor. İşte Allah-u Teala'nın indindeki bu dizaynda bir olgu görüyoruz. Allah'ın boyası, ruhları Allah'ın sıbkatullah olma rengine boyuyor. Ve çatlaya çatlaya o ruhların derileri o nuru alıyor, alıyor, hazmediyor. Bir gün çatlama hale geliyor. İşte o zaman o ruhlara değil, sadece bir tane oldu her seferinde benim gördüğüm. Hepsi beraber olmuyor. Sadece bir tanesi bu hedefe ulaşıyor. Ona savaş elbisesi gibi giyiyorlar. Bir nevi. Yani şu Kafkas kıyafetleri var ya, onlara çok benzeyen bir elbise türü. Onu giydiriyorlar. Bir de kılıç veriliyor eline.
kılıcı böyle yukarıya doğru kaldırarak Eyüp Besmele'yle kubbeden yukarıya doğru yükseliyor. Böyle bir yükselmenin sonunda ulaştığı yer Fethiye Kapısı'dır. Fethiye Kapısı 7. katın girişini ifade eder. Orada 7 tane beyaz mermer merdiven söz konusu. Yaklaşık 1,5 metre ile 2 metre arasında bir sağlık. Merdivenlerin de genişliği aynı. Ve 5. basamakta trabzonlardan, iki tarafında trabzon var bu merdivenlerin, beyaz mermer merdivenlerin. İki trabzonu birbirine bağlayan bir altın zincir, 7 tane baklası var. Şu büyüklükte baklalar ve baklalar birbirine bağlı. Son uçları da mermer trabzonlara bağlı. Ve arka tarafı zemin kattaki altın kapıyla tamamen aynı. İşte burası Fethiye Kapısı. Üzeri de şu büyüklükte, 30 santim büyüklüğünde yaklaşık. Baklava dilimleri şöyle, çapraz geliyor baklava dilimleri. Bu baklava dilimlerinin bulunduğu kapının üzerine ne bir toprak görebilirsiniz, ne bir kapı eli, hiçbir şey yok. Ve tamamen baklava dilimleri şekliyle çizilmiş bir altın kapı. İşte yukarıya elindeki kılıçla çıkan evliya namzede olan kişi elindeki kılıçla besmeleyle o altın zincirin üzerine bir defa vuruyor. Ve vurunca altın zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda da arkadaki kapı açılıyor. Kişi uçarak kapıdan içeriye giriyor. İşte burası Fethiye Kapısı'dır. Kişi böylece fethe ayrılıyor. Tavandan yukarıya çıkma yetkisi verildiği zaman bizim zamanımızda biraz bekletiliyorlardı. Şimdi bekletilmiyorlar insanlar. Yani ne demek istiyorum? Benim sülüküm 1,5 yıl sürdü. Şimdi zamanımızda bir ayda bile sülük yapan kardeşlerimiz var. Normal süre 5-6 aylık bir süre. Ama böyle bir şey fethi tamamlamak zaten 7. kata çıkmak artık Allah-u Teala'ya ulaşılacağı kesin. Evvela oradan yukarı çıktığınız zaman bilin ki zamanın o anında çıkıyorsunuz. O ana göre geçmiş sol tarafınız bir duvar göreceksiniz solunuzda. Sadece taşlardan oluşan, üzerinde hiçbir sıva veya başka şey bulunmayan taşları üst üste yığılarak oluşmuş bir duvar. Bu duvar geçmişinizi temsil ediyor. Geleceğinize bakmak istiyorsanız sağa döneceksiniz. O zaman hemen önünüzden başlayan, sonsuza kadar uzayan altıgen kader hücrelerini göreceksiniz. Tıpkı bal tepeklerine benziyorlar. Kader hücreleri 24 saat üç hücreler. Her birisi birbirinin arkasından gelerek önünüzü sonsuza kadar açıyor. Sonsuza kadar açık bir kader hücreleri dizisi bitmiyor. Ve üzerinden sonsuz hızla uçarak geçmek mecburiyetindesiniz. Ümmü kitaba ulaşabilmek için. İşte ümmü kitaba vardığınız zaman farklı bir ortam göreceksiniz. Boşlukta duran bir 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap sayfası açık. Altında kocaman bir kürsü. Ne kadar bir kürsü bir masa bu? Şekli bilardo masasının şekline benziyor. Üstü düz yalnız. Tam 60 kişi var çevresinde. Zamanın imamı orada da gösteriyor. O açık olan sayfayı, ünlü kitabın ne olduğunu orada devamlı okulda ders veriyor. Demek ki zamanın imamı bir, huzur namazının imamı. İki, burada ders veriyor. Bir üçüncü görevi daha var. Üçüncü görevi de zikir hücrelerinde. Zikir hücrelerine ulaştığınız zaman orasının diğer yerler gibi aydınlık olmadığını göreceksiniz. Üstünde yüksek değil tavanın, yüksek olmayan bir tavan ve bu yerde yaklaşık 200 metre yüksekliğinde belki biraz daha fazla küreler göreceksiniz, şeffaf. Hani deniz anaları vardı ya böyle şeffaftır. İşte o deniz anaları gibi şeffaf
ve içlerine baktığınız zaman her birinin içinde birisi oturuyor. İnsan ruhlarından biri oturuyor. Ruhlar bizim gibi nefes almak ihtiyacında değiller. O kürelerin de kapısı yok. Kürelerin içine doğrudan dolayı girmiyor. Küreler gene küre olma vasfını devam ettiriyorlar. Ve çıkarken de gene bir kapıdan değil doğrudan dolayı çıkılıyor. Ama küre bir bütün. Bütün olduğunu görüyorsunuz. Yani bizim yaşadığımız alemle orası arasında böyle bir farklılık var. Ve küreler son derece muntazam yerleştirilmiş. Yani ileriye doğru baktığınız zaman ard arda küreler var. Sağdan sola baktığınız zaman ard arda küreler var. Her bir kürenin arkasında uzantı ona paralel olduğu için bir tek küreymiş görünüyor. Arkasında bir sürü daha aşağı doğru inen küreler var. Biraz yandan baktığınız zaman sıraların son derece muntazam olduğunu görüyorsunuz. İşte bu kürelerin her birinde bir insan ruhu devamlı tesbih çekiyor. Tesbih zikri yapıyor, yani zikri yapıyor. Burası gaş bir salon. Başka yerlerdeki gibi çok aydınlık bir salon değil. İşte zamanın imamının bir görevi de bu zikir hücrelerinde ve her sabah zikir hücrelerinden insanlar, insan ruhları çıkıyor ve bir hilal meydana getiriyor. Kocaman bir tane ay. Bu ayın yaklaştığı, birbirine yaklaştığı yerde ön tarafında nasıl Türk bayrağında ayla yıldız var. Yıldızın olduğu yerde imam ve Peygamberden sonra sonunda Hazreti İsa beraber zaman imamı orada onlara sohbet yapıyor. Öyleyse hem huzurumuzun imamı hem huzurumuzun arkadan bakıyorsunuz sol tarafındaki tahtların el üstteki tahtı onun zamanın imamının hem ümmü kitabın altında görevi var hem de zikir hücrelerinde sohbet yapıyor. El ekmekle birlikte hilal tamamlanır. Üç sıra bir, iki, üç, dört sıra buluşuyor. Kocaman bir hilal oluşturuyorlar. Ve sonra da nasıl ayrıldılarsa şeyden sohbet ettikten sonra el öperek tekrar herkes kendi yüzesini dağılıyor. Ve zikre devam ediyorlar. Burası 7. kattaki varlıklar aleminin sondan bir evvelki son uğraktır. Burada zikir üzerinde tecrübesini tamamlamış olan Allah-u Teala'nın bir emri anlamcı da tamamlayınca buradan sitetini mintaya ulaşır. Sitetini mintadan da yokluğa yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Allah'ın zatı bu ruha sığınak olur. Kur'an-ı Kerim tabiriyle mehaf olur. Allah-u Teala Seyyidin Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor. Şimdi ruhla nefsi bizim sevgili alimlerimiz, sevgili dostlarımız aynı şey zannediyorlar. Tarif ediyorlar şimdi. Eğer böyle bir şey iyi olmak karşılığını kazanırsa onun adı ruhtur. Kötü olursa onun da adı neştir diyorlar. Bizim sevgili ailelerimiz böyle diyor da Kur'an-ı Kerim böyle demiyor. Evvela şöyle bir vakadan hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle insan vücudunda oluşur. Ama bütün nefsler Allah'ın sevva etmesiyle dizayn etmesiyle, şekil vermesiyle oluşur. Öyleyse insanın fizik vücudunun, nefsinin ve ruhunun oluşması stratejisine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın üç fiil kullandığını görüyorsunuz. Hicr 28'de Allah-u Teala diyor ki وَلَكَدْ حَلَكْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ سَانْسَالِنْ مِنْ هَمَيْنْ مِنْسَانِ biz insanı şekillenmiş ve kuru bir palçıktan halk ettik diyor. Yaratma fiiliyle şu fizik vücudumuz, Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudu olarak halk edilmiş, yaratılmış. Peki nefsimiz, Şems Suresinin 7. ayet-i kerimesi ve nefsin ve ma sevvaha o nefse ve onu sevva edin diyor Allah-u Teala. Şekillendirene, dizayn edene
Demek ki ruhumuzu üfüren Allah-u Teala nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş. Ruhu üfürdüğünü Secde Suresi'nin 9. ayet kelimesinde söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm. Öyleyse ruh üfürme fiiliyle bize ulaşıyor. Nefsimiz sevva ediliyor, şekilleniyor, dizayn ediliyor. Fizik vücudumuzsa halk ediliyor, yaratılıyor. Nefsle ruhu aynı şey zanneden zavallı insanlar bilmezler ki ruh Allah'tan gelmiştir. Mutlaka ait olduğu yere geri dönecektir. Allah-u Teala Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki irci'i ilâ rabbike. Rabbine rücu et. Rücu fiili ait olduğu yere geri dönmek demek. Allah ruhu üfürmüş, bize emanet olarak vermiş ama o Allah o emanetin sahibi. Rabbine geri dön diyor, rücu et diyor. Geldiğin yer Rabbindir. Rabbine tekrar geri dön. Nitekim ruhumuzun dönüş yeri Allah'tadır. Bütün insanların ruhları Allah'tan gelmiştir. İnsanoğlu eğer şu dünya üzerinde yaşarken hidayete ermeyi murad ediyorsa o zaman ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır. Yok böyle bir niyeti yoksa bunu hiçbir zaman yapmayacaktır. O zaman kişi öldüğünde vücudundaki ruh çıkacak ve Azrail Aleyhisselam onu alıp Allah'a ulaştıracaktır. İşte bir yanlış daha burada. Bizim sevgili alimlerimiz nefsinden ediyorlar ki Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır, ruhumuzu aldığı için de ölürüz. Zaten ruhumuzu alınca ölünce ah demek ki bütün insanların ruhları ancak öldükten sonra Allah'a ulaşıyor ve bir defa ulaşıyor. İşte yeni bir yanılgıyla karşı karşıyasınız. İnsan ruhu hidayet eden insanlar için iki defa Allah'a ulaşır. İşte Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. Vestaînü bis-sabr ve salate innehu lekebîrun illâ alel-hâşimîn. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâkî rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah Teala'nın istaneyi isteyin. Yani sizi ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan yardımı Allah'tan isteyin. Allah sizi mürşidinize göstersin, mürşidinize ulaşın, ruhunuz vücudundan ayrılsın ve Allah'a dönsün. Bu zor bir iştir diyor Allah Teala. Kebir için bir iştir. Ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Sonra da o huşu sahipleri ki diyor onlar ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da tekrar ruhlarının Allah'a geri döndürüleceğine gene yakin hasıl ederek inanırlar diyor. Öyleyse yakin hasıl ederek inanmak inanmanın en üstün standardı. Neymiş? Hayattayken ruhumuz Allah'a ulaşıyor ama ölümden sonra tekrar Allah'a döndürülüyor. Birincisinde ruhumuz bizim irademizle geri dönüyor. İkincisinde artık bizim irademizin bir dahili yok. Ölmüşüz. Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla Allah'a ulaştırılıyor. Her halükarda ruhun geldiği yer Allah'tır. Döneceği yer gene Allah'tır. Oysaki nefsin vücuda getirilmesi, şekillendirme suretiyle Allah tarafından yapılır. Ve nefs fizik vücudun içine girer. Öldüğü gün kişi fizik vücutla nefsi birbirine bağlayan bağ 3 günde veya 4 günde gevşer, erir, çürür. Nefs serbest kalır. Ama vücudu terk etmez. Orada beraber bulundukları 40 gün olduğundan bahsediyor sürenin. 40 günlük süre içerisinde bize hayat filmimiz gösterilir.
hayat ömrümüzde yaptığımız bütün sevapların karşılığı bize ferahlık olarak, inşirah olarak yaşatılır. Mutluluk duyarız ölümden sonra bunlar yaptığımız güzel şeyler için. Ama neler günahsa, nerelerde hatalar yapmışsak onların karşılığı da azap olarak bize yaşatılır. Manevi bir azap. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir günahınız yoktur ki onun bedelini size azap edilmiş olmayasınız. Hiçbir sevabınız yoktur ki onların da mutluluğunu yaşamayasınız. İşte bunların yaşandığı yer kabir azabını, bütün günahlarınızın ve sevaplarınızın bedelini kadirde 40 yıllık bir süre içerisinde mutlaka ödersiniz. Nefsiniz mi? 40. günden sonra vücudunuzda kadar berzah alemine gider. Kıyamete kadar ruhunuz berzah alemine kalır. Pardon, nefsiniz berzah alemine kalacaktır. Peki sonra ne olacaktır? Kıyamet günü indirayı ulaşacaktır. Fizik vücudunun içine girecektir. Cennet veya cehennem hayatını fizik vücudunda nefsiniz beraber yaşayacaktır. Öyleyse nefsle ruhu mukayese ettiğimiz zaman ruhun öldüğünüz zaman mutlaka Allah'a dönmesi söz konusudur. Aslında ölmeden evvel de hidayet ermesi söz konusudur. Ama nefsiniz Allah'a ulaşamaz. Nefsiniz fizik vücudunuzla beraber toprak da olmaz. Fizik vücudunuz toprak olur ama nefsiniz olmaz. Berzah aleminde yaşantısını devam eder. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz arasında hedefler itibariyle çok büyük bir farklılık var. Nefsiniz şekillendirilmiştir. İnsanın iş dünyasına verilmiştir. Ondan sonra kişinin ölümüyle beraber onunla kalacağı sürenin 40 gün ötesinde nefsiniz artık kıyamete kadar berzah aleminde yaşayacaktır. Kıyamet günü de vücudunuzun tekrar içine girecektir. Cennet veya cehennem hayatı nefsinizin ve fizik vücudunuzun beraber hazırladığı bir hayattır. İkisi de aynı derece suçludurlar veya suçsuzdurlar. Bu sebeple cenneti veya cehennemi yaşayacak olan fizik vücutlarınız değildir sadece. Fizik vücudunuzun içindeki aynı zamanda nefsinizdir de. Bir mükafat söz konusuysa ikisi beraber cennete girer. Bir ceza söz konusuysa fizik vücuduna nefsiniz cehenneme girer. Öyleyse kabir azabıyla cehennem azabı arasında büyük bir farklılık var. Kabir azabı manevi bir azaptır. Cehennem azabı maddi bir azaptır. İşkencedir. Fizik sanatlarına nasıl böyle bir çimdik atarsanız eliniz acırsa o çimdiği atıldığı zaman duyduğunuz acının kaç milyon katını orada cehennemde çekmeniz söz konusu. Ateşlerin içinde yanarak bütün derileriniz yanar, vücudunuz yanar ve ölmek istersiniz. Ama ölemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı nefsle ruh için birbirinden farklı iki dizayn. Nefsiniz cennet veya cehenneme gidecek ama ruhunuz Allah'a. Öyleyse nefsle ruh aynı şey olabilir mi? Ruhunuz Allah tarafından üfürülüyor. Nefsinizin üfürülmeyle alakası yok. Ruhunuzun geldiği yer Allah, geleceği yer Allah. Nefsinizin geldiği yer Allah değil. O da fizik gücünüz gibi bir yaratık. Ve o yaratığın muhtevasında başlangıç olarak sadece afetler var. Ruhunuzla nefsiniz burada da çok büyük bir ayrılık gösteriyor. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu ve nefs tezkiyesine ve tasfiyesine muhtaç. Ruhunuzun kalbinde bir tek afet bile yok. O programlandığı an hasretlerle yaratılmış ve hiç değişmiyor bünyesi. Öyleyse nefsiniz istihara geçirecek, ruhunuzun hüviyetine dönmek mecburiyetinde. Bunu yapabilir veya yapamaz ayrı bir konu. Ama bütün nefsler ruh hüviyetini kazanabilecek olan özellikler yaratılmıştır. Eğer bunu yaralarsa nefs tezkiyesidir adı. Tamamlarsa onun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel olarak kaybettiğiniz dereceler aynı oranda azalır. Ruhunuzun hasretlerinin çoğalmasına paralel olarak kazandığınız dereceler aynı oranda çoğalır. Öyleyse başlangıç mı? Hep günah işliyorsunuz. Sonuç mu? Hep sevap işliyorsunuz. Orta nokta nefs tezkiyesinden bir evvelki %50, %50 o.
aldığı nokta. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz bir bütün teşkil eder. 20 puanlık bir dizayn içerisinde nefsinizin bir afeti bir farz 7 puansa onun karşılığı olan ruhunuzun afeti mutlaka 13 puandır. İkisini toplamı mutlaka 20'yi tamamlayacaktır. Başka bir olay düşünelim. Bir insanın diyelim ki isyan afeti 11 puan. İtaat hasreti ruhunun 9 puan olmak mecburiyetinde. İkisinin toplamı 20 puanı oluşturacak. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz bu açıdan bir bütünlüğü sergiliyor. Ve ikisinin de toplamı mutlaka 19 tane afet vardır. Allah Teala'nın 10'ar puan verdiğini düşünüyorum. Anlamanızı kolaylaştırmak için. Nefslerin toplam puanı da 120'dir, 190'dır. Ruhların hasretlerinin toplam puanı da yine 190'dır. Bu 190'ı 190 milyon kabul edin her birinde. Birbirine eşit afetleri ve hasretleri dizayn edilmiş iki tane insan bulamazsınız. Herkesin devamlı değişiklik gösterir iş dünyasındaki durumu. Başlangıçta herkes full olarak eşittir. Nefs baştan aşağı afetlerle doludur. 10'ar puan hepsi afet. Ruh baştan aşağı hasretlerle doludur. 10'ar puan hepsi hasret. Ama yaratıldığınız andan itibaren nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki ilişkiler değişiklik gösterir. Devamlı nefsinizin afetlerini azaltırsınız. Devamlı ruhunuzun hasretlerinden nefsinize ulaştırırsınız. Öyle ki sonunda nefsinizin bütün afetleri de 190 puan birden hasret haline dönüşecektir. Öyleyse olaya dikkatle bakın. Nefsiniz ve ruhunuz bir bütünü teşkil eder. Ama birisinin kalbinde yalnız hasretler vardır başlangıçta ruhun. Ötekinin kalbinde yalnız afetler vardır nefsin. Ve bir değişim tablosu sergileyeceksiniz. Zikrinize paralel olarak. Dikkat edin. Ruhunuz hiçbir değişiklik göstermeyecektir. İş dünyasında 190 puanlık pozitif şeyler aynen devam edecektir. Ve nefsinizin dizaynında ise afetlerle hasretler devamlı yer değiştirecektir. Neticede 380 puan sadece ruhun bütün güzellikleri 190 puanı ruhta 190 puanı nefste olmak üzere tamamlanacaktır. Öyleyse değişen şey ruhtan nefse bir geçiş değildir. Değişen şey Allah'ın katından gelen fazılların nefse girip yerleşmesi. Acaba farkı anlatabildim mi? Ruhunuz başlangıçta 190 puan diyelim. 19-10'ar puandan 190 puanlık bir güzellikler dizisini sergiliyor. Hiç değişmez. Sonuna kadar bu 190 puanlık dizayn devam eder. Şimdi nefsinize geliyorum. 190 puan negatif. İşte bu 190 puan negatifin devamlı değişmesi söz konusudur. Bu değişme ruhtan aldığı hasletlerle değil, Allah'ın katından gelen faziletlerle olduğu için ruhun dünyasındaki değişiklik söz konusu değildir. Ruhunuz hep 190 tam puan üzerinden hayatını devam ettirir. O mükemmele erişmiş bir varlıktır. Ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemesi mümkün olmayan bir özellik gösterir. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan bütün hasretler ruhunuzun bünyesine toplanmıştır. Bir değişiklik olması söz konusu değildir. Şimdi nefsinizin kalbinde Allah'ın katından gelen faziletlerin yavaş yavaş yerleşmeye başladığını görelim. Ne oluyor? O nefsinizin kalbindeki 10 puanı 2 kat düşünün, 20 puan değişiklikler başlıyor. Eğer 2 puan ruh gelirse, ruhun özelliklerinden gelirse nefsinizin afetleri 18 puan kalıyor. Bunlar arttıkça dizayn değişiyor. Neticede nefsinizin iç dünyasındaki her şey sahibi zikre ulaştığınız anda ruhunuzun hasretleriyle eşit duruma geliyor.
İkisi de sadece hasletlerden oluşuyor. Ama Allah-u Teala'nın katından geldiği için, ruhunuzda da bu istikamette bir eksilme olmadığı için, ikisi de ruhun aynı yapısında olmasına rağmen, birisi ruhun hasletlerini, öteki Allah'ın katından gelen ruhun hasletlerinin benzerini oluşturur. Adları faziletidir. Fazıllardır. Dolayısıyla bu dizaynda nefsinizin, kalbinin devamlı değişime tabi tutulması lazım. Aslında nefsinizin kalbini dizayn eden ruhun hasretleri değildir, Allah'ın katından gelen faziletlerdir. Onun için ruhunuz bir bütün olarak kalır. %100 hayrı dileyen bir bütün. Nefsiniz başlangıçta %100 şerri dileyen bir bütün. Yavaş yavaş bu dizaynın değiştiğini düşünün. Tam orta noktada, %50-%50 olduğu noktada nefsinizin kalbinde afetlerle faziletler dengeye gelir. Ve nurlarla devam ettiği sürece artık o kişinin nefsinin kalbinde nurlar duruma hakim olmuştur. Şeytanın hakimiyeti yalnız afetleri olduğu için nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %50'den aşağı düştüğü andan itibaren artık ruhlar duruma hakimdir. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Daimi zikre ulaştığında ne olur? Kişinin nefsinde hiç afet kalmaz. %100 hasretlerden. Hasretlerden demek doğru değil. Faziletlerden oluşan bir nefs kalbinin sahibi oldunuz. İşte böyle bir dizayna ait olduğu oturtursanız ne demek istediğimi güzelce anlayacaksınız. Ruhunuzun kalbindeki sistem başlangıçta nasılsa siz ölene kadar aynı şekilde devam eder. Ruhunuzun kalbi her zaman full olarak yalnız Allah'ın güzelliklerini emreder. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz işlemek istemez. Bu ruhunuzun yapısı öyle bir yapıdır ki hiçbir zaman değişmez. Yaratıldığı andan itibaren enerjiye tekrar dönüşeceği güne kadar bütün ruhlar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen ahsen bir özelliktir. Böyle olduğu için, ahsen özelliğin sahibi olduğu için ruhunuzun Allah'a teslim olması ahsen olmakla gerçekleşmez. Çünkü zaten ahsendir. Sırf bu sebeple ruhunuz Allah'ın zatına ulaşarak Allah'a teslim olur. Ama ne fizik vücudunuz ne de nefsiniz Allah'ın zatına ulaşarak Allah'a teslim olmazlar. Onlar ahsen olarak Allah'a teslim olurlar. Çünkü başlangıçta ikisi de ahsen değildir. Fizik vücut adeta nefsin dümen suyuna giden bir zavallıdır bu istikamette. Ve yani nefsinizin afetleri şeytanla işbirliği ederek devamlı aklınızı çeler ve aklınız nefsinize devamlı açık, yeşil ışık yakar ve devamlı günah işlersiniz. Allah'a senin yoluna girmem demek ki halinizi düşünün bakın. Her an devamlı hatalar işliyordunuz. Allah'ın emirleri bu kulağınızdan giriyordu, bu kulağınızdan çıkıyordu. Allah'ın yasakları mı? Umurunuzda bile değildi. Ve devamlı günah işleyen birisiydiniz. Ya şimdi temizlenebildiğiniz oranda günahlarınız azaldı. Daimi zikre ulaştığınız zaman sıfıra inecek. Öyleyse ruhunuz bir olgunluk kutbudur, kemal kutbudur. Nefsiniz bir faziletsizlik kutbudur. Ve başlangıç seviyesi böyle olan bir şeyin sonu ikisinin de faziletsizlik olmasını gerçekleştirir. Böylece öyle bir duruma ulaşırsınız ki nefsiniz de ruhunuzun özelliğini tamamen kazanır. Ruhunuzun yapısıyla nefsinizin yapısı da birbirinden tamamen farklıdır. Fizik vücudunuzun ve nefsinizin bütün elektronları dört enerji küresinden oluşur. Zahiri aleme ait olan enerji küresi, berzah alemine ait olan enerji küresi, gayb alemine ait olan enerji küresi, gayb aleminin berzah alemine ait olan enerji küresi, bu fizik vücudunuzun
elektronun yapısıdır. Nefsinizin elektronlarının yapısı, berza aleminin enerji küresi, zahir aleminin enerji küresi. Cinlerin berza aleminin enerji küresi, cinlerin gayb aleminin enerji küresi. Öyleyse nefsinizin bu dizaynının bir benzeri cinlerin fizik vücutlarında vardır. Gayb aleminin enerji küresi, onun berza aleminin enerji küresi, sonra dünyadaki berza aleminin enerji küresi ve zahir aleminin enerji küresi. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsin ve fizik vücudun enerji küreleri gayb alemindeki cinlerin ve cinlerin nefslerin enerji küreleri hepsi dört tane enerji küresini oluşur. Ama bir ruh altı enerji küresini bizden ihtiva eder. Allah Teala diyor ki Allah altı yevimde altı alem yarattı. Sonra da arşa çıktı, istiva etti. Altı yevimde altı alem. Üç yevimde üç asıl, ikinci üçte de bunların karşılıkları. Öyleyse zahiri alemi yaratıyor Allah Teala, birinci yevim. Onun karşılığını yaratıyor, ikinci yevim. İki yevimde ikisini birden yaratıyor. Dört yevimde, dördüncü yevimde gayb alemini ve gayb aleminin karşılığını, altıncı yevimde emr alemini ve emr aleminin karşılığını. Ama yedi tane alem var, çünkü yedincisi yokluk. Yedincisi de yaratık basaydı, yedi olamazdı zaten, sekiz olması lazımdı. Çünkü Allah Teala her şeyi zıttıyla kayıntılar ve çift yaratır. Yaratılma kanunu böyle. Öyleyse böyle bir dizaynda hepimiz için ruh müessesesini ve nefs müessesesini birbirinden ayrı standartlara oturtmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse herkes için dizayn bu standartlarda. Nefsimiz ve ruhumuz hiçbir şekilde aynı değil. Zaten görevlerine baktığımız zaman görevlerine de farklı göreceğiz. Allah Teala nefsimizden ne istiyor? Tezkiye olmasını, arkadan da tasfiye olmasını. Yani Allah'a nefsteki bütün afetleri yok ederek Allah'ın katından gelen faziletleri, yani ruhun hasletlerinin benzerlerini nefsimizin kalbinin tamamına mal edebilmek. Nefsin Allah'tan aldığı emir budur. Ruha Allah-u Teala'nın verdiği emir, Allah'a geri dönmesi, neden? Zaten ahsen. Teslim olabilmek için geldiği yere geri dönmesi söz konusu. Ruhtan sadece Allah'a geri dönmesini isteyen Allah-u Teala, nefsten tezkiye ve tasfiye olmasını istiyor. Yemin, tezkiye istikametinde, teslim, tasfiye istikametinde. Yani kişi nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ettiği gün, Allah'a verdiği yemini yerine getirmiştir. Nefsin yemini, nefsin kalbindeki afetlerin yarıdan daha fazlasının yok olması, yerine ruhun hastalıklarının faziletler olarak gelip nefsin kalbine yerleştirilmiştir.

Cennette olanların nasıl cennete gittiğini, nasıl feda verdiğine bakalım. Kad eflaha men zekâ buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Andolsun ki onlar beni ararlar, cennete girerler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse bir insanın nefsini tezkiye etmesi söz konusu, yerden fazla Allah'ın yerine getirmesi söz konusu. Bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuzsa Allah-u Teala'ya bir insan vermiş. Rahat yemeli bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَلَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْرَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş. 11 defa farz kılmış üzerimize. Öyleyse ruhumuz ahsen olduğu için Allah'a ulaşmak üzere emir alıyor teslim olmak konusunda. Ama nefsimiz içindeki afetleri temizlemek emrinde istikametine emir almış. Yapıları birbirine hiç uygun değil. Yönleri birbirinden farklı. İnsanın mutluluğu nefsinin mutlaka değişmesini icap ettiriyor. Allah sınadır ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra o nefsini takvimde reddettik. Ahseni takvime ulaşabilecek olan bir özelliği var nefsin. Ruhun bütün hasletlerini alacak, ruh hüviyetine bürünecek. Görevi bu. Fizik vücudumuz şeytanı kullanmaktan kurtulacak, Allah'a kullanacak. Öyleyse bir ruhun elektron yapısına baktığımız zaman 6 tane enerji kütlesinin oluştuğunu görüyoruz. Emr aleminin bir, karşıt emr aleminin yani zilmani alemin 2, zahiri alemin 3, zahiri alemin berza aleminin 4, gayb aleminin 5, gayb alemine ait olan berza aleminin 6. Bir ruh dilediği an fizik gücünün içine girer, dilediği an fizik gücünden çıkar. Bir nefs o fizik vücut bayılmadıkça, uykuya dalmadıkça, ölmedikçe fizik vücudu terk edemez. Aralarında kesin bir farklılık vardır. Ruh ahsendir. Ahsen onun vasıfları donatılmıştır. Dilediği gibi hareket etmekte serbesttir. Ruhunuz hayatınız boyunca işlediğiniz hiçbir günah iştirak etmemiştir. Mutlaka vücuttan ayrılmıştır. Mutlaka dışarıdan seyretmiştir. Ve ne kadar cezalanmanız gerekirse o cezayı size mutlaka arkasından tatbik etmiştir. Her günah işledikten sonra duyduğunuz o vicdan azabı diye düşündüğünüz şey aslında ruhunuzun nefsinize yaptığı azaptır. Öyleyse ruh sizin için bir güzellikler malzemesidir. Nefs başlangıçta bir çirkinlikler malzemesidir. Görüyorsunuz ki nefsiniz ve ruhunuz her alanda birbirinden farklı iki tane yapının sahibidir. Ama ikisinden de Allah-u Teala Allah'a teslim olmasını istiyor. Ruhunuz ahsen olduğu için Allah'ın zatına ulaşarak teslim olur. Nefsiniz ise ahsen olduğu zaman nefsinizin bütün afetlerini yok olarak ruhunuzun bütün afetlerini nefsinize yerleştirdiğiniz zaman Allah'a teslim olur. Ve neticede İslam olmak istiyorsanız önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, en sonra da nefsinizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Gördüğünüz gibi size ruhunu sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Ruh hakkında size pek az bilgi verilmiştir. Evet size pek az bilgi verilmiş ama bu açıkladıklarımızdan sonra Allah'ın bize ikram ettiği bilgiyi siz de öğrendiniz. Öyleyse artık ruh nedir, nefs nedir diye ayrım yapamayan bizim sevgili adamlarına öğretecek çok şeyimiz var. Belki de bana öyle geliyor. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suallerimize inşallah devam ediyoruz.

Gözleri vardır, görmezler. Ayeti kerimesindeki görmemekle yola girmiş kardeşlerimiz arasındaki gönül gözü kapalı olmak arasındaki fark nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bunu kullanıyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler, idrak edemezler. Kalplerinde senin isimli işitme hastası vardır, onunla işitmezler. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir insanlar açısından farklılaşmayı oluşturan Allah'ın farklılıkları anlattığı bir dizayn var. Bir silsile var. Başlangıçta bütün insanlar kördür, sağırdır ve dinsizdir. Allah-u Teala insanların kalplerine bakarak bunu söylüyor. Onlar kördürler, sağırdırlar, dinsizdirler diyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Fıkıh edemezler. Onların gözleri vardır. Görmezler. Onların kulakları vardır. İşitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan daha çok dalaletlidirler diyor Allah-u Teala. Dalalette olanların cehenneme gideceğini kesinleştiren bu ayet, dalalette olanların bulundukları standardı da gösteriyor. Kalp gözleri kapalı, dalalette olanların bu durumunu gösteren Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göz attığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. Şimdi burada muhtevaya baktığımız zaman hemen Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini hatırlamamız lazım. Ne diyor Allah-u Teala Kasas 50'de? Diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, kendi nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Şimdi burada nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyoruz. Bu nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenler kimler bunlar? Müşriklerine tabi olmayanlar. Tabi olsalardı hevalarına değil, mürşitlerine tabi olacaklardı. Bunlar hevalarına tabi olmuşlar. Hevalarını ilah mertebesine çıkarmışlar. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah-u Teala Rab'tır. Yani emir ve kumanda mevkiinde olan yegane yaratıcıdır. Emri O verir. O'nun yarattığı biz insanlar O'nun emirlerine riayet etmekle vazifeliyiz. Öyleyse bu dizaynı, bu riayeti ya yaparız, ya yapmayız. Yapmazsak ne olur? Yapmazsak Allah'ın emirlerine itaatsizlik ettiğimiz her noktada Allah'ı Rab mevkiinden indirmiş oluruz. Yerine hevamızı, nefsimizi Rab mevkiine koymuş oluruz. İşte bunu devamlı yapan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ne zaman Allah-u Teala'nın bir emri varsa nefsine, hevasına tabi olan kişi o emri asla yapmıyor.
Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil varsa bu kişi Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemek istiyor. Ve devamlı Allah'ın emirlerine itaat etmediği için, devamlı Allah'ın yasaklarını özellikle yaptığı için, emir ve kumanda mevkiinde Allah yok, onu kaldırmışlar devreden. Rab mevkiinden Allah-u Teala'yı çekip almışlar, nefslerini oraya koymuşlar, tamamen nefslerin emrinde olan insanlar. İşte Allah-u Teala böyle insanlar için nefslerini, heva ve heveslerini kendilerine ilah edinenler diyor Allah-u Teala. Öyleyse dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki insanoğlu yozlaşmaya müsait tabiatıyla ve nefsindeki bütün afetlerle yaratılması itibariyle başlangıçta hep şerre dönük ameller işleyecektir. İşte bu standartta olan bir insan bu standardı nereye kadar yürütür? Mürşidine ulaştığı güne kadar. Mürşidine ulaştı, Rab mevkiine artık nefsini koymayacak. Nefsinin dizaynını terbiye etmeye başlayacak ve her Allah'ın emrine karşı çıkışta içinde bir mücadele oluşacak. Nefsiyle ruhu arasında. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeye kalktığında yine bir mücadele olacak içinde. İşte bu mücadelede her zaman fikir soracağı, müracaat edeceği bir varlık var artık mürşidi. Böyle bir düzende bu kişinin adım adım bir hedefe yöneldiğini görüyoruz. Bu hedefi bütün insanlar için rahatlıkla koymak mümkün. Hedef ruhun bütün hasretlerini nefse ulaştırmak. İşte bu hedeflerden nasiplerini almamış, nefslerini bütünüyle hakim duruma geçirmiş, nefslerinin bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği şeyleri de nefsleri dolayısıyla hep işleyen insanlar, kendi ruhun yaptıklarının tamamen tersini yapan insanlar, bu nefslerini ilah edinenler. Şimdi beraberce onların kalp durumlarını gözden geçirelim. Ne diyor Allah-u Teala? Onların kalpleri mühürlüdür. Bu kalplerin mühürlü olması bize bir şeyler söylemeli. Kalbin mühürlü olması deyince hemen aklımıza Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri gelecek. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim, sen onlara söylesen de, söylemesen de, onları ikaz etsen de, yani uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir. Onlar senin sözlerinden etkilenmezler. Onlar sen söylüyorsun diye doğruya yönelecek değillerdir. Onlar kafirlerdir. Ve onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse hapşırmalarla ve öksürüklerle geçen böyle bir konuşmada sizlere çok şeyler anlatmak istiyorum. Bunlar konunun süsü. Hani efekt diyorlar ya, efektlerden bir tanesi. Aslında Allah-u Teala'nın her yaptırdığı şey güzeldir. Onları çirkin hale getiren hep bizleriz. Öyleyse konumuza devam edelim. Onların diyor Allah-u Teala, o kafirler var ya diyor, onların kalpleri mühürlüdür diyor. Şimdi bu ayet-i kerime, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi bize şunu söylüyor. Dalalette olanlar kalpleri mühürlü olanlardır. Yani küfürde olanlardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu kalpleri mühürlü olanların kalp durumlarının iç dünyasına bakalım. Allah-u Teala diyor ki onların Semi isimli işitme hastaları vardır. Onlar işitmezler. Onların Basar isimli görme hastaları vardır. Onlar görmezler. Çünkü
onların o Basar isimli görme hastasının üzerinde dışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Bunlar küfür içinde olanların durumuna bakan bir özellik. Şimdi bu insanlar kimler? Dalalette olanlar. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi dalalette olan bir kişinin kalbi durumunu anlatıyor. Bu dalalette olanların kalplerinin mühürlü olması dolayısıyla kafir olduklarını söylüyor. Ama Nisa Suresinin 167. ayet-i kerimesi bu konuyu kesinleştirmiş, hiçbir itiraz tanımayan bir kesin oturmayla her şey yerlerine oturuyor. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırırlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kimler? Kafirler. Durumları ne? Dalaletin içinde olmak ve iyice sapmış bir dalalet. Doğruyla şu doğru çizgi olarak düşünün. Sapma şuradan başlıyor. Aynı açı devam ediyor. Ama yukarıya doğru yükseldikçe ikisi arasındaki mesafe giderek büyüyor. Uzak bir dalalette sapma üst derece bir sapma oluyor. Öyleyse bunların kalpleri mühürlü olanlar, bunlar dalalette olanlar, bunlar kafirler. İşte onların durumlarını Allah Teala hem burada açıklıyor hem demin dediğimiz Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde ve daha birçok ayet-i kerimede. Öyleyse kalplerin durumuna bir bakalım. Câsiye 23'te Allah Teala görme hastasını basar hastası olarak anlatmış ve onların görmemesinin sebebini de koymuş. Basar isimli o hastanın üzerinde basiretin çalışmasına engel olan dışavet adlı bir tane perde var. Kalp gözü çalışmaya başlasa ne olur? Basiret hasıl olur. İşte basiretin hasıl olması Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle kalp yüzüyle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığınız yol işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Buyuruyor Allah Teala. Öyleyse demek ki kalp gözünün üzerindeki dışavet adlı perdeyi Allah Teala kaldırdığı zaman kalp gözü görmeye başlıyor. Bir kişi üç safhalı bu olayın neresindedir? Allah-u Teala'nın bahsettiği görmemek, Allah-u Teala'nın bahsettiği işitmemek neyle alakalıdır? Dikkat edin ki gerek Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi, gerek Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah'ın yoluna girememiş olan, henüz mürşidine ulaşamamış olan insanların durumunu kapsıyor. Allah-u Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde davete işitenler icabet ederler diyor Allah-u Teala. Ve müesseseyi bir defa daha gözden geçirmek gereğini duyuyoruz. Bu hedefe ulaşmayan insanların durumu nedir? İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayetleri bize ayrı bir ışık tutuyor.
Allah-u Teala İsra 45 ve 46'da şunu söylüyor: Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman onlarla senin aranda Hicab-ı Mestura isimli bir perde vardır. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında Vakra isimli bir engel vardır. Senin söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni fıkıh edemezler. Sözlerini idrak edemezler. Nereden anlıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret ettiklerini? Hicab-ı Mestüre'nin varlığı sebebiyle, irşat makamıyla aralarında o gizli perdenin varlığı sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret ettiklerini nereden anlıyoruz? Diyor ki, sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Öyleyse üç ayrı yerde Allah'ın yoluna girememiş olanların durumları aynı standartların ayrı ayrı açıklamalarıyla bütünlük kazanıyor. Allah-u Teala Câsiye 23'te onların kalpleri mühürlüdür diyor. Bu ekinnet isimli sistemin çalışmakta olduğunu gösteriyor. Fıkıh edememe illeti. Sonra onların Semî isimli işitme hastalarının da mühürlü olduğunu söylüyor. İşitemediklerini ifade ediyor. Kalplerindeki göz içinde o gözün üzerinde basiret vardır diyor. Göremezler diyor. Burada Allah-u Teala'nın söyledikleriyle kalp gözünün çalışıp görmeye başlaması arasında bir ilişki yok. Kalp gözünün görmesi üçüncü safhadaki bir olaydır. Allah'ın yoluna girmeden evvel insanların ön duyuşları, ön görüşleri ve ön fıkıhları söz konusu buralarda. Bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel onun kalp gözünün, kalp kulağının ve kalbindeki fuadin muhtevasını anlatıyor Allah-u Teala. Bazen fuat adını kullanıyor. Bazen ekinnet adını kullanıyor. Bazen ihbat adını kullanıyor. Müstevayı çeşitli dizaynlara sokmuş Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın yoluna giremeyenlerin görmeyen kalp gözleri mi? Yani keşfi açılınca fiziğin ötesini gören gözlerden mi bahsediyor Allah-u Teala? Hayır. Buradaki bir ön görüştür sadece. O ön görüş oluşmadan kişi asla mürşidine ulaşamaz. İşitemez. Kulakları duyar, kulaklarındaki vakra sebebiyle işitemez. İşte Allah-u Teala'nın Araf 178-179'daki söylediği, onların kulakları vardır ama onlar işitmezler diyor. Çünkü kulaklarında vakra var. Onların gözleri vardır diyor ama onu da görmezler. Çünkü gözlerin üzerinde rüşavet adlı perde var. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh etmezler. Çünkü kalplerinde ekinnet var. Öyleyse üç ayrı cepheden üç ayrı engelin oluştuğunu görüyoruz. Dikkat edin. Bu engellerin kalkması demek, o kişinin kalp gözünün görmesi, kalp kulağının işitmesi manasına gelmiyor. Bir insanın Allah'ın yoluna girmesi, Allah'a ulaşması, ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir vesiledir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların üzerinde derhal tesirini icra ediyor. Kişinin kalbindeki ekinneti kaldırıyor.
kişinin kulağındaki vakayı alıyor. Kişinin üçüncü safhada söz konusu olan işitmenin ve görmenin ötesindeki muhtevasını yerleştiriyor. Yani o insan birinci safhadaki görmesiyle, işitmesiyle, idrakiyle mürşidi idrak ediyor. Mürşidine ulaşmayı dileyen bir insanın kulaklarındaki vakayı, kalbindeki ekinleti alıyor Allah-u Teala. O kişinin kalbindeki mührü açıyor Allah-u Teala. Bu sistemi sıraya koymuş. Bir insanın kalbindeki mührün açılması 14. basamaktaki bir işlemdir. Ama kulaklarındaki vakanın alınması çok daha evvel gerçekleşir. Öyleyse kalpteki mührün açılması işleminden evvel kalbin standartlarındaki 3 hastanın çalışma dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ifat koyuyor. Daha kişi burada 7. kademededir. Ondan evvel Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı almıştır kişinin. İşitme ve idrak etme böyle tamamlanıyor. Görmeyi sağlayacak olan ekinletin, görmeyi sağlayacak olan hicab-ı mesrin alınması da aynı standarttadır. Kişi o güne kadar mürşidini göremez. Onun için mürşid diye bir şey yoktur. Bütün mürşitlere karşı düşmanlık duyar. Bunca yüz binlerce insanın karşımızda olmasının arkasında aynı sebep yatıyor. Hepsi mürşitlere düşman. Çünkü onların kalp gözleri bir rışavet atlı perdeyle örtülü, mürşidin gerçek yüzünü göremezler. Kulaklarında vakra var. Onun sözlerini duyarlar ama işitemezler. Onların söylediklerini idrak edemezler. 3 sistemleri de kapalıdır. Bu sistemlerin açılmış olması, o kişinin kalp gözünün açılmış olması, kalp kulağının açılmış olması anlamına gelmiyor. Konuyu 3 safhada devreye koyuyoruz. 1. safha, mürşide ulaşmadan evvel 3 haftada çalışmıyor. Ne fıkıh hastası, ne semi hastası, ne basar hastası. 3'ü de çalışmıyor. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun 3 hastasını da çalışır hale getiriyor. Ama bu bizim anladığımız anlamda Allah'ın onlara fiziği ve sesini göstermesi, onların Allah'ın sesini işitebilmesi anlamına gelmiyor. 1. aşamada mürşit var. Mürşidi hissetmek, mürşidi görmek, onun söylediklerini fıkıh etmek. İşte gerek Araf 179'da, gerek Câsiye 23'te ve gerek İsra 45 ve 46'da Allah-u Teala'nın söylediği, kendilerinden bahsettiği 3 hasta mürşide yönelik olarak çalışan 3 hastadır.
bu hastaları Allah çalıştırmaya başlar. Öyleyse o kişinin idrakini sağlayan şey hikmetin kaldırılıp ifatın kurması. O kişinin işitmesini sağlayan şey kulağındaki vakanın alınması, engelin alınması. Ve o kişinin görmesini sağlayan şey mürşitle arasındaki hicab-ı mestürenin alınması. Öyleyse üç sistemi ait olduğu yere oturdu. Kişinin kalbi var. Kalbinde fıkıh hasasının çalışmasını engelleyen bir sistem var. İkinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde söylediği gibi o kişiyi mürşidine ulaştıracağını garanti ediyor. Biz onları mutlaka diyor kim amin olursa, kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani mürşidine ulaştırırız. Çünkü sırat-ı müstakime bir insanın ruhunun ulaşabilmesi mutlaka mürşidine ulaşmasına bağlı. Başının üzerine mürşidin ruhu gelecek ki o bizim ruhumuza emir verecek. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diye. Ondan sonra ruhumuz ayrılacak. Bizden Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatı ona ne yapılacak? Sığınak olacak. Öyleyse dizayn, açık bir dizayn. Böyle bir şey için Allah-u Teala ne yaptığına beraberce bakıyoruz. Üç işlem yapıyor. İrşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestüre adlı perdeyi alıyor. Bu sistem mürşidi görmemizi sağlıyor. Bu görüş kalp gözünün açık olarak mürşidi görüşü değildir. Mürşidin varlığını hissetmektir. Onun Allah yolunda değerli bir insan olduğunu kabul edecek bir dizaynı kişinin oluşturmasıdır. İrşat makamına karşı nefret duymak değil, sevgi duymaktır. İşte nefretin yerini muhabbetin alması, Allah'ın hicab-ı mestüre adlı perdeyi kaldırmasıyla mümkündür. Öyleyse bu nokta aynı zamanda o kişinin kalbinin gözleri üzerinde, basiret hasası üzerinde, basar hasası üzerindeki perdenin de kaldırılması anlamına geliyor. Allah Teala ne diyordu Câsiye 23'te? Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki işitme hassası, semi hassası mühürlüdür. Ve basar hassasının üzerinde dışavet adlı bir perde vardır. İşte bakınız Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde perde geçiyor. Dışavet olarak geçiyor. İsra suresinin 46. ayet-i kerimesinde de gene perde geçiyor. Bu sefer hicab-ı mestüre gizli perde olarak geçiyor. İkisi de kalp gözünün keşfin açılması manasındaki görüşü değil, fiziğe bakan, fiziği göremeyen, fiziği duyamayan, fiziği idrak edemeyen üç sistemin kaldırılarak fiziğin anlaşılmasını sağlayan bir özellik taşıması kişinin.
beşinci, altıncı ve yedinci basamaklardaki olgu budur. Fiziğin görülmesi, fiziğin işitilmesi, fiziğin idraki. Bu üçünü sağlamak üzere Allah-u Teala üç işlem yapıyor. Adına ekinnet denilen idraki önleyen müesseseyi en son alıp yerine ifatı koyuyor Allah-u Teala. Böyle bir dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah-u Teala'nın bir muhteva kazandırdığını görüyoruz kişiye. Bu muhtevayı ait olduğu yere oturtmamız lazım. Evvela fiziğin ötesini değil, fiziği göremeyen gözler, fiziği işitemeyen kulaklar, fiziği idrak edemeyen kalp, çok daha sonraki aşamada fiziğin ötesini idrak etmeye başlayacak olan kalp. Öyleyse başlangıçtaki dizaynla sondaki dizayn aynı değil. Allah-u Teala'nın kalp yüzünü açmış olması iki ayrı hedefi simgeler. Beşinci, altıncı ve yedinci kademedeki Allah'ın açışları, Allah'ın ihsanları her şeyi yerli yerine oturtuyor. Kişinin mürşidine duyduğu düşmanlığı, adaveti yok ediyor. Mürşide karşı muhabbet duymaya başlıyor kişi. Kulakları mürşidin sözlerindeki irşada müteallik olan şeyleri işitmeye başlıyor. Ve o kişinin idrak müessesesi mürşidin anlattıklarını idrake başlıyor. Allah'ı idrak etmekle mürşidi idrak etmek hiçbir zaman aynı şey değildir. Mürşid primitif seviyededir. Allah'ın önde gelen, önceden insanlara bir ısınma turunu attırdığı ve Allah'a yaklaştırmakla vazifeli kıldığı kişidir. O kişi, yani mürşid, hiç kimsenin kalp yüzünü açamaz. Bir mürşid hiç kimsenin kalbine ekinneti ordunlukta ifati koyamaz. Bunları yapan Allah'tır. Öyleyse safaya dikkatle bakın ki mürşide ulaşmadan üçüncü safa gerçekleşmiyor. Kalbin üç sisteminin de üç safhası var. Kalbin idrak hastası üç safhalı. Kalbin işitme hastası üç safhalı. Kalbin görme hastası üç safhalı. Birinci safha ne fiziği ne de fiziğin ötesini görememek, işitememek, hissedememek. İkinci safha fiziği hissetmek, görmek, işitmek. Üçüncü safha fiziğin ötesini hissetmek, görmek ve işitmek. Öyleyse her safhanın kesinleştiği kesin var mı? Birinci safhanın kesinleştiği, yani ikinci safhaya geçildiği kesim kesin bir ölçü taşıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu işlemleri Allah yapıyor. O kişinin kalbindeki işitme hastasını, görme hastasını, idrak hastasını Allah-u Teala açıyor.
neyi hissetmesi için, neyi görmesi için, neyi işitmesi için, fiziği görmesi için, fiziği hissetmesi için, fiziği idrak etmesi için. Öyleyse nerede oluyor olaylar? Beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Dikkat edin, kalp hastalarının hiçbirinin çalışmadığı, fiziği görmek istikametinde de çalışmadığı yer neresidir? Birinci ve ikinci basamaklar. Olayları herkes yaşar, olayları herkes değerlendirir. Bu iki aşamada da, iki noktada da, birinci ve ikinci basamaklarda da kişi fiziğin tamamen dışındadır. Fiziğin manasını bilemez, göremez ve işitemez. Bir ölçü, kişinin fiziği görmesi için, fiziği işitmesi için, fiziği idrak etmesi için kalbiyle bir ölçü gerek. Buraya Allah Teala ölçüyü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemedikçe bu ölçüler açılmıyor. Size bir yol açmıyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için üç ayrı anahtar veriyor Allah Teala. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi düşünelim. Üçüncü basamakta kişi. Allah'a ulaşmayı diliyor. Böyle bir dilek var kişinin kalbinde. Allah o kişinin kalbindeki dileği işitiyor, diliyor ve görüyor. Dördüncü basamakta kişi. Ve bu dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın görmesi, işitmesi ve bilmesiyle paralel bir olgu var. Ne olgusu? Allah-u Teala'nın o kişi üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlaması. Dördüncü basamaktaki bu tecelli o kişinin üç ayrı cephede birden ufkunu açıyor. Neye açıyor? Fiziğe açıyor. Peki o güne kadar bu kişi fiziğin içinde yaşamadı mı? Fiziğin içinde yaşadı. Görmeden. Fiziğin içinde yaşadı. Hissetmeden. Fiziğin içinde yaşadı. Duymadan, işitmeden. Neden? Çünkü kulaklarında vakra vardı. Duyar kulakları ama işitemezdi, manaya varamazdı. Kalbinde ekinnet vardı. Kalbindeki ekinnet sebebiyle fizik standartları idrak edemezdi. Kendisini daha öteki ufuklara taşıyacak olan fizik standartları idrak edemezdi. Mürşidin söylediklerini idrak edemezdi. Ve kalbinde onun engeller sebebiyle mürşidini görmesi, hissetmesi mümkün değildi. Mürşid onun için sadece kendisinden nefret edilecek bir düşmandı. Onun için sevgili izleyiciler, onun için eğer insanlar bize karşı düşmanlarsa bunda şaşılacak bir şey yok. Onların kalpleri mühürlü. Onların kalplerindeki işitme hassası çalışmıyor. Çünkü kulaklarında vakra var. Bizim söylediklerimizi kulakları duyar ama onlar manasına varamazlar. Bizi işitemezler. Ve davete de bu sebeple hiçbir zaman icabet edemezler. Öyleyse bir sonraki aşamaya ulaşalım. Bir de insanların fiziğin ötesine açılan kalp gözleri, fiziğin ötesine açılan kalp kulakları, fiziğin ötesine açılan idrak hastaları var. Ne zaman gerçekleşir? Kesin gerçekleşme noktası ulul elbab noktasıdır. Hikmetin birinci kademesi. Ne olur? Allah Teala kalp gözlerini fiziğin ötesine açar. Allah Teala kalp kulaklarını
Allah'ın söylediklerini duyacak seviyeye götürür, ulaştırır. Allah Teala onların kalplerindeki idrak hastasını en üstün noktasına çıkarıp fiziğin ötesini idrak edebilecek olan bir seviyeye ulaştırır. Öyleyse üç ayrı safha söz konusu insanoğlu için. Birinci safhada kulaklar ne fiziği işitir ne de fiziğin ötesini işitebilir. Birinci safhada kalpler ne fiziği idrak edebilir ne de fiziğin ötesini idrak edebilir. Birinci safhada kalpteki işitme hassası ne fiziği işitebilir ne de fiziğin ötesini işitebilir. Bu birinci ve ikinci basamakları kapsar. Kişi ne zaman üçüncü basamağa geçmişse bunları aşmıştır. O yeni bir safhanın içindedir. Yedinci basamağa kadar onda çok büyük değişiklikler olacaktır. Allah Teala onu mürşidin vasıflarını görebilecek, hissedebilecek, mürşidin söylediklerini fizik standartlarda duymanın ötesine geçerek işitebilecek ve onun söylediklerini idrak edebilecek, fıkıh edebilecek olan bir seviyeye ulaştırır. Öyleyse kardeşimizin ifade ettiği gibi acaba kalp gözünün açılması demek tasavvuftaki kalp gözünün açılması işlemiyle aynı şey midir? Görüyorsunuz ki üç seviye var. Fiziğin idrak edilemediği nokta, fiziğin idrak edildiği nokta, fiziğin ötesinin idrak edildiği nokta. Üç ayrı safhada, üç ayrı cephelerden oluşur. Görme hassası, işitme hassası, idrak hassası. Kulaklardaki vakıa, kalplerdeki idraki önleyen müessese, görmeyi önleyen müessese. Bunların beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda alındığını görüyoruz. Öyleyse daha öteye geçtiğimiz zaman burada bir başka anahtar var. Bu anahtar pek çok yolculuktan sonra ulaşılan mutluluk sahilidir. Burası daimi zikrin muhtevasını kapsar. Bir insanın kalp gözü daimi zikre ulaşmadan da açılabilir. Yani o kişi fiziğin ötesini görmeye başlayabilir. Bir insanın kalp kulağı daimi zikre ulaşmadan evvel de açılabilir. O kişi fiziğin ötesini Allah-u Teala'nın sözlerini işiterek anlamaya başlar. Ama hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olmak, hüküm sahibi olmak demektir. Öyleyse hekimletin yerine ihbatın konulması ve kişinin fiziği idrak etmesi başka şey. Fiziğin ötesini idrak ederek hikmet sahibi olması başka şey. Bunlar birbirinden farklı dizaynlardır. Kalbin iç dünyasıyla yakından ilişkilidir. Öyle bir işlem düşünün ki kişinin kalbi kapkaradır henüz. Hiç zikir yapmamıştır. Zikir yapsa bile o zikrin Allah'tan getirdiği rahmet fazlıyla salavatın o kişinin kalbine ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. O safhada Allah Teala hikmeti kaldırıyor. O safhada Allah Teala kulaktaki vakayı alıyor. O safhada Allah Teala kalbe
idraki veriyor mürşidi, tanıma, onu sevme idrakini veriyor. Mustafa'da olan bir kişi sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye mutlak kurtuluşa ulaşan bir insandır. Öyleyse bu dizaynı karşılaştırdığımız zaman burada gece olduğunu görüyoruz. Kalp kapkaranlıktır. Hiçbir haslet oluşmamıştır. Böyle bir noktada bu kişinin öldüğünü düşünelim. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin kalbindeki ekinet alınmış, kulaklarındaki bakra alınmış ve hicab-ı mesulesi alınmış. Bu iç sistemin alınmış olması onların mutlaka cennete gideceğinin kesin işaretini taşır. Öyleyse bunlar sadece kalpleri fizik standartlara ayarlı olarak açılmış olan insanlar. Ve bu o insanın kurtulmasına yeterlidir. Böyle oldu kişi, Allah'a ulaşmayı diledi. Allah kişinin kalbindekini gördü, işitti ve bildi. Birkaç saniye içinde o kişinin kalbindeki üç işlem arka arkaya tahakkuk eder. Hekimletin alınması da, hicab-ı mesturenin alınması da, kalpteki görme hastasının mürşidi görecek standartlarda olgunluğa ermesi de, üçü de onu ifade eder. İşte her zaman üç hasta: görme, işitme ve idrak. Ve üç seviye idrak. Üç kısım insan. İdrakleri fizik standartta açılmış olan insanlar, idrakleri fizik ötesi standartlarda açılmış olan insanlar, görüşleri fizik standartlarda açılmış olan insanlar, görüşleri fiziğin ötesinde açılmış olan insanlar. Ve işitmeleri fizik standartlarda açılmış olan insanlar, fiziğin ötesinde açılmış olan insanlar. Öyleyse işte Kur'an-ı Kerim'de yeni bir anlayışa ulaştınız. Bu anlayışın standartları açık ve kesindir. Mürşide ulaşmadan evvelki durum, fiziğe de kapalı olan, fiziğin ötesine de kapalı olan bir zavallılıktır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu zavallılık sınırlarını hiçbir şekilde aşamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O birçok isim kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu karmaşık isimleri yerlerine oturtmak, Kur'an'ı idrak etmekle mümkündür. Allah-u Teala kalpteki Fuat'tan bahsediyor. Allah-u Teala kalpteki hicab-ı mesureden bahsediyor. Allah-u Teala kalpteki görmeyi engelleyen, basarı engelleyen bir başka perdeden bahsediyor. Onların kalplerinde basar hastası vardır. Ama üzeri dışavet adlı bir perdeyle kapanmıştır diyor. Öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Allah'ın kalp gözünü açarak kendisine fiziğin ötesini gösterdiği bir işaret. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in kalp gözünü açıyor ve ona semavati gösteriyor. Melekût âlemini gösteriyor. Allah-u Teala bunları semavat ve melekût âlemi diyerek fiziğin ötesi standartların oluştuğu bir yeri işaret ediyor bize.
İnsanlar var, velayetin evvelindeler. Öylesine evvelindeler ki mürşitlerine bile ulaşmamışlar. İşte onların kalplerindeki bütün hastalar, bütün sistemler kapalıdır. Orası karanlık bir mağara gibidir. Kapkaranlık, hiçbir ışık olmayan bir gece. Hiçbir yerde ışık olmayan bir gece. Konunun sonrasına baktığınız zaman kişinin mürşide ulaşabilmesini Allah-u Teala şartlara bağlıyor. Mürşide Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştırabilmek için mürşit istikametinde Allah'ın dizaynını görüyoruz. O kişinin mürşide ulaşabilmesi için fizik standartlarda bir açılmaya sahip olması lazım. Fizik standartlarda bir açılma. Böyle bir açılma, fizik standartlardaki açılma o kişi için bir dizayndır. Ve bu geceyi gündüz yapmıyor. Gece gene gece. Ama o gecenin içinde bir farklı durum var. Kişi o gecenin karanlığında mürşidine karşı bir aydınlanmayla devreye giriyor. Gecenin aydınlanması değil, o kişinin irşat makamına karşı dizaynı çeşitli şekillerde oluşuyor. İşte bu dizayn, söz konusu olan dizayn, fiziğin seçilmesi, fiziğin görülmesi, fiziğin hissedilebilmesi. Her şey böyle başlar. Karanlıktan fiziğin idrakine geçiş ve ondan sonra adım adım fiziğin ötesine geçiş. Hepsi gene kalp gözünüzle, gene kalp kulağınızla, gene kalbinizdeki idrak hastasıyla alakalı. Ama kalbinizdeki idrak hastasının birinci seviyesinde fiziğin ötesini idrak edemezsiniz. Kalbinizdeki idrak hastasının birinci seviyesinde fiziğin ötesini duyamazsınız. Kalbinizdeki idrak hastasının birinci seviyesinde fiziğin ötesini göremezsiniz. Ama fiziği Allah'ın emrettiği açılardan artık seçmişsinizdir. İşte İslam dünyasının en büyük problemi buradadır ki İslam'da alim geçinen insanlar fiziği idrak edemeyecek seviyedeler. Ve bu onları kesin bir işaretle ortaya koyuyor. Apaydınlık bir şekilde. Bu davranış biçiminde mürşide karşı tutum her şeyi açık ve kesin bir şekilde açıklar. Kim fiziği idrak edemiyorsa o mürşidin düşmanıdır. Kim fiziği göremiyorsa o mürşidin düşmanıdır. Kim fiziği işitemiyorsa o mürşidin düşmanıdır. Kalbinin gözlerindeki, kalbinin idrak tıpatındaki standartlar öyle bir primitif seviyededir ki o kişinin aklı ne kadar çalışırsa çalışsın, görmeyi, işitmeyi, idraki önleyen müesseseler bu kişinin iç dünyasında Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hakim, dominant konumdadırlar. Ve her şeye mani olurlar. Bunların bugüne kadar yüzlerce örneğini gördük. Hiçbir şey bilmeyen insanlar, idrak etmeyen insanlar, Allah-u Teala'nın söylediklerini o idrak seviyesine göre, o primitif idrake göre değerlendirdikleri için hep aynı noktada kalmaya mahkumdurlar. Oysa ki mükemmele doğru gitmek, oysa ki kişinin kamil insan olması ancak ve ancak bir standart

0: Öyleyse kalp yüzünün açılması bu kişinin ona dünya fiziğinin standartlarını gösterir. Zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala ona kalp yüzüyle gösterir. Ve kalp kulağını açmıştır. O kişi fiziği değil, Allah'ın sesini duyabilmektedir. Ve onun idraki fiziğin ötesine ayarlı bir kalp gözü, fiziğin ötesine ayarlı bir kalp kulağı ve bu ayara müteallik de bir idrak hastasıdır.
1: Evet.
0: Yüksek idrak hastası. Bu hasta seviyesinde Allah-u Teala'nın yetiştirdiği bir kul, daimi zikrin sahibi olunca mutlaka Allah'ın sözlerini işitmeye başlar. Mutlaka Allah'ın gösterdiğini ama sadece zemin kat için görmeye başlar. Hikmetin birinci kademesindedir. Daima hayır işlemektedir. Ve kalp gözü, kalp kulağı, kalbindeki idrak hastası fiziğin ötesine ayarlı bir konumda açılmıştır. Ne olur? Bu kişi daha sonra nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bu kişi evvela göğün birinci katını görecektir gök katlarının. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katı, yedinci katın yedi tane alemini, sitetin müntahayı görecektir. Bu standartlar içinde bu kişi ihlas makamının sahibidir. Kamil insan olmanın sondan bir evvelki basamağındadır. Ve ne zaman ki sitetin müntahayı görür, yokluğu görür ama henüz Rabbini göremez. Bu nokta Allah'ın bu kişiyi tövbe-i nasuha davet ettiği noktadır. İdrakin, görmenin ve işitmenin en üst noktası burada tahakkuk eder. Ve bu kişi tövbe-i nasuha Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği an başının üzerinde salah nuru oluşur. Ve kişi artık salihlerdendir. O Allah'ın son mükafatıyla, en üst mükafatıyla mükafatlandırılır. Allah'ın zatını da görür. İşte kalp gözünün en üstün hastası Allah'ın zatını görmektir. Son bilmece, son sır burada çözülür. Öyleyse kalbin hastalarına dikkatle bakın. Bu hastaların dizayn edildiği sistemler ne fiziği, ne fiziğin ötesini idrak edememek, görememek, işitememek, fiziği görebilmek, işitebilmek, idrak edebilmek, fiziğin ötesini görebilmek, işitebilmek, idrak edebilmek, en üst seviyede Allah'ı görebilmek, idrak edebilmek deyince orada durun, Allah'ı idrak edemezsiniz. Onu sadece görürsünüz. O idrak edilmenin ötesindedir. İşte tasavvufun içindeki görüş, fiziğin ötesini görüştür. Tasavvufun içindeki idrak, fiziğin ötesini idraktır. Tasavvufun içindeki işitme, Allah'ı işitmektir. Öyleyse mürşidi işitmekle Allah'ı işitmek birbirinden sonsuz farklı uzaklıkta olan şeylerdir. Ama insanlar düşünün ne mürşidi işitebiliyorlar ne Allah'ı işitebiliyorlar ve falanca okulu bitirdikleri için alim standartlarındalar. Oysa ki Allah'a göre alim olabilmenin çok ötesindeler. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn ve kişiyi üç ayrı safhada kalp teçhizatıyla Allah-u Teala sıfırdan sonsuza götürüyor. Allah-u Teala'nın hepinizin kalbini görüş açısından, işitme açısından, idrak etme açısından sıfırdan sonsuza ulaştırmasını bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, hepinizin her saniyesi devamlı olarak filme çekiliyor. Kim tarafından? Kiramen Katibin melekleri tarafından. Kiramen Katibin melekleri öyle melekler ki, sizin hayat filminizi ellerindeki hassalarla 3 boyutlu olarak filme alırlar. Bizim gibi kamera kullanmazlar. Onlar zaten onun sahibidir. Filmi oluşturma yeteneğinin sahipleridir. Kullandıkları hücrelerdir. O hücreler sistemleri 3 boyutlu olarak bir filme çekebilecek ve kıyamet gününde o filmi yeniden oynatabilecek özellikler taşırlar. Dünya bugün biraz bu teknolojiyi lazer ışınları sayesinde öğrenmiştir. Eğer bir lazer ışını bir objeden geçerek bir alıcı kaynağa ulaştırılırsa, oradaki hücreler öyle bir özellik taşıyorsa ki 3 boyutlu olarak o objeyi alabilmişlerdir.

objeyi çekerek direkt olarak sistemi, eğer o hücre sistemine ulaştırabilirseniz, o zaman aldığı görüntüyü tekrar iade edecektir. Ve hücreler boşlukta üç boyutlu olarak objeyi aynen simgelerler. Yetmez. Üç boyutlu olarak her cephesiyle birlikte. Yani o hücrelerin göremediğini düşündüğünüz arka yönde de neler varsa onların hepsi aynen orada filmde görünür. Görüntünün bir kısmını almaya çalışırsanız bunu başaramazsınız. Sistemden eksilttikçe görüntü gene bütün olarak teşekkür eder. Ama bu görüntü giderek net bir görüntü iken daha flu bir özellik taşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kiramen Katibin melekleri de bu vasıflara sahip olan hastalarla mücehizdirler.

ve hayatınız boyunca devamlı takip altındasınız. Neyi, nerede, ne zaman yaptıysanız o olayı kıyamet günü yaşayacaksınız. Hayat gününüzde göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde her şey bir insan aklının ve hafsalasının alabileceğinin çok ötesinde şekillenmiştir, dizayn edilmiştir. Her yeni doğan bebek için bir hassa, bir kiramen katibin meleği hazırdır. Bir de şahit. Her zaman onunla beraberdirler. Ölünceye kadar o kişiyle o kiramen katibin melekleri, meleği ve şahit beraberdirler. Hastayı kullanan yani bir nevi kameraman kiramen katibin meleğidir. Aslında bunlar da iki tanedir. Ayrım söz konusu olacaktır. Derecat kazandığınız işlevler, derecat kaybettiğiniz işlevler söz konusu olduğu için kiramen katibin melekleri de iki ayrı cepheyi işaret ederler. Sol tarafınızda da sağ tarafınızda da onlar vardır. Ve hayat filminiz alınıyor her saniye. Şu anda benim de hayat filmim alınıyor. Sizlerin de hepinizin beni dinlerken hayat filmi alınıyor. Biz de oradayız. Hayat filmimizde biz de varız. Öyleyse acaba Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Allah-u Teala'nın bundan muradı Mahkeme-i Kübra. Hayat filminiz ömür boyunca her saniyesiyle çekilecektir. Ve aynı zamanda kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Aynı metotla

düşüncelerinizi de filme alırlar. Nasıl görüntünün filmi o sisteme ulaştığında sistem onu hücreleriyle muhtevasına alırsa ve lazer ışınını direkt olarak oraya sisteme gönderdiğiniz zaman sistem aldığını üç boyutlu olarak gösterime sokar. Kerem'in Katibi Melekleri'nin filme çekme hastaları da aynı standartlardadır. Tabii bu insanoğlunun ulaşabildiği seviyenin çok ötesinde teknik özellikler taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hologram zamanımızda kullanılan bir sistem. Bazı filmlerde görürsünüz boşlukta oynayan bir film üç boyutlu olarak görünür. Renkli. Ve gerçek renkleriyle üç boyutlu olarak olayı simgeler. Peki olay ne? Olay şu. Allah'ın bir kanunu var. Eğer kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden az ise gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan çok ise gideceğiniz yer Allah'ın cehennemidir. Ne cennette ne de cehennemde boş yer bırakmayacağım diyor Allah-u Teala. Bütün insanları ve cinleri cennete ve cehenneme hak ettikleri standartlarda mutlaka yerleştireceğim diyor. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran sınır kaybettiğiniz dereceler ve kazandığınız dereceler. Hangisi çoksa o noktadasınız. Kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer ne yazık ki cennet olmayacak. Öyleyse bu derece sistemini hayat filminiz, hayatınız boyunca çekilen bu film nasıl gerçekleştirir? Kiramen Katibi Melekler'in elinde mizan var. Mizan öyle bir teknik vasıta ki bu mizanda fiil olarak bir insan neyi yapabilecekse bütün fiiller mevcut. Ve bu bütün fiillerin içinde her bir fiilin taammüt miktarına göre hesaplanmış dereceleri de var. Bir sonsuz kompütür dizaynı düşünün ki bu kompütür bütün fiilleri ihtiva etsin. Fiillerin Allah'ın emirleriyle ve yasaklarıyla olan ilişkilerini dizayn etsin. Ve emirlerin yapıldığı anda kişi ne kadar derece kazanacak? Emirlerin yapılmadığı anda, yapılmadığı zaman kişi ne kadar derece kaybedecek? Her emre göre normal standartlarda değişen bir olgu. Allah'ın yasakları işlendiği zaman kişi hangi fiilde ne kadar derece kaybedecek? O yasağın işlenmesi fırsatı çıktığında kişinin onu yapmaması halinde ne kadar derece kazanacak? Normal standartlardaki olgu bu. Bunun daha ötesine geçiyor mizan. Tahammüde göre de değerlendirme yapıyor. Yani kişinin düşünceleri de filme alınıyor Kiramen Katibi Melekleri tarafından. Aynı sellerle, aynı hücrelerle ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizaynda
hangi ölçüdeki tabide göre o kişi ne kadar ceza, ne kadar derecat kaybeder? Hangi ölçüdeki tabide göre o kişi ne kadar derecat kazanır? Her birisi bütün alternatifleri dikkate alarak ilahi nizamın standartları içinde hazırlanmış olan bir mizan, bir ölçü, bir kantar, derecat ölçüm sistemi. Kiramen Katibin meleklerinin elindeki bu sistem, mizan, kişinin fiilleri orada gerçekleşirken düşünce sistemi de göründüğü için mizan bütün sistemleri sonsuz hesaplara indeksleyerek bütün fiillerin gerçek rakamlarını tespit eder. Kişinin fiiliyle düşünceler arasındaki ilişkiyi tespit ederek bu bileşkeden hareketle sonsuza kadar değerler çıkarır ortaya. İşte kıyamet günü bu mizanın bir eşi size de verilecek. Kıyamet günü neler oluyor? Bakalım. Kıyamet günü kimler hayattaysa sura birinci defa üfürüldüğü zaman onlar ölürler. Ama kıyamet niçin kopacak? Kıyametin kopmasının sebebi Allah-u Teala'nın bütün yıldızlara verdiği, onların birbirinden ayrılmasına sebebiyet veren ve böylece kainatın büyümesine sebebiyet veren kinetik enerjinin, itiş enerjisinin daha dünya bu enerjinin nasıl bir enerji olduğunu bilmiyor. Bittiği noktada kıyamet kopacak. Ne olmuştur? Allah-u Teala bir nokta halinde bulunan, gökler ve yerin bir olduğu bir tek noktayı Allah-u Teala patlatıyor, mekanlarından koparıyor ve dağıtıyor. Bir noktadan ayrılan sonsuz partiküllerin, sonsuz sayıda partiküllerin bir kainat yaratmak üzere harekete geçmeleri zamanı başlatıyor. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman o noktadan ayrılan bütün partiküllerin, bütün enerji partiküllerinin, nötron olanların harekete geçmesiyle zaman başlıyor. Ve onlar hareketlerine devam ettikçe zaman da geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Peki sonra ne olacak? Bir gün Allah'ın o gezegenlere verdiği, yıldızlara verdiği itiş enerjisi bitecek. Bir noktadan ayrılan bütün partiküller gitti, gezegenlere ulaştılar. Vücuda getirecekleri yıldızı oluşturmak üzere her biri bir yıldızın muhtevası olarak toplandı. Toplandıkları yerde enerji partikülleri her bir çift nötronodan bir çift elektron, her bir çift karşıt nötronodan bir çift karşı nötron oluşturur. Karşıt elektron oluşturur Allah-u Teala ve bunları atom yapısına çevirir ve kainat madde olarak oluşur. Ama zaman durmaz. İyi ama bütün bu sistemler ait oldukları yere gitmişlerdir. Artık o noktadan ayrılmıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Ayrılıyorlar. Çünkü Allah-u Teala bütün yıldızlara kainatı büyütmek istikametinde bir kinetik enerji tatbikatı yapıyor. Bütün yıldızlar şu anda da hala birbirinden ayrılmakta devam ediyorlar. Ve zaman başlangıçta kainatın yaratılması istikametinde oluşurken, yaratıldıktan sonra zamanın durmamasını temin eden şey Allah-u Teala'nın bütün o yıldızlara verdiği kainatı büyüten kinetik enerji. Kainat tam bir cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılmış.
Ve zaman geçmişten geleceğe doğru şu anda akıyor. Ama bir gün zaman duracak. Niçin duracak? Allah'ın bütün o gezegenlere verdiği, sabitelere verdiği, yıldızlara verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi sona erecek. Sona erince zaman duracak. Ondan sonra zamanın geriye dönmesi mukadder. Neden? Çünkü sistemin durması mümkün değil. Durduğu zaman itiş enerjisi yok olduğu zaman gravitasyon enerjisi başlayacak. Büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekme özelliği. Böylece evvela dünya gibi ve dünya etrafındaki ay gibi küçük olan sistemlerin birleşmesi, yani ayın dünya ile birleşmesi, sonra da dünya ay ile birleşen dünyanın güneşle birleşmesi söz konusu. Güneş etrafındaki bütün gezegenlerin de güneşle birleşmesi söz konusu. Ondan sonra güneş sistemlerinin birbiriyle birleşmesi söz konusu. Ondan sonra adım adım yıldız kümelerinin birleşmesi, galaksilerin birleşmesi, uzay giderek yok oluyor. Ve nihayet bir noktaya doğru yaklaşan bir zaman parçası. Bu devre içerisinde zaman geçmişe doğru yürürken, gelecekten geçmişe doğru yürürken insanlar da hangi anda, çok eskiden ölmüş olan insanlar binlerce yıl evvel, hangi anda zaman kendi yaşadıkları ana geri dönerse o anda canlılar zaten, canlı haldeler. Ama bulundukları yerde kıyametten sonra ise bu olgu yer çekimi yok. Yer çekimi olan tek yer indi ilahiden bir evvel kim mahşer meydanı. Bütün insanlar mahşer meydanına ulaşıyor. Mahşer meydanında sura birinci defa üfürülmüştür. Zaman kinetik enerji bittiği an üfürülmüştür. Zaman durmuştur. Ondan sonra da zaman sura birinci defa üfürüldüğünde canlı olan herkes ölmüştür. Ondan evvelki bütün insanlar zaten daha evvel ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da o zaman ölecektir. Birinci ölüm yaşanmıştır. Sonra zaman tersine döndüğü için zamanın ulaştığı her noktadaki canlı olan insanlar zaten canlıdırlar. Ulaşacakları yer mahşer meydanıdır. Mahşer meydanına bu insanlar ulaştığı zaman, hepsi orada toplandığı zaman sura ikinci defa üfürülüyor. Ne oldu? Birinci üfürülüşünde herkes öldü. Sonra herkes canlandı. Birinci ölüm, birinci dirilme. Bir defa daha sura üfürülüyor. Tekrar herkes ölüyor. Aynı yaşta olmak üzere bir, cenneti veya cehennemi yaşayabilecek olan enerji bedenle olmak üzere iki sebepten insanlar sura üçüncü üfürülüşünde yeniden canlanıyorlar. İkinci üfürülüşünde ölüyorlar. İkinci ölüm. Üçüncü üfürülüşünde tekrar diriliyorlar. Üçüncü, ikinci dirilme. Ve ondan sonra konumuza geliyoruz. Ondan sonra bu insanların hepsinin içine nefsleri berz aleminden gelip giriyor. Ve nefsleriyle beraber olan insanların hepsi mahşer meydanından indi ilahiye ulaşıyorlar. Allah-u Teala'nın huzurunda elektronik sistemlerin insanları otomatik olarak kendisine çektiği hayat filmleri var. İşte konumuz bu hayat filmleri sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hayat filmleri bir perde veya bir ekranda görünmüyor. Boşlukta üç boyutlu olarak oynuyor. Tıpkı lazer ışıklarıyla çekilen o üç boyutlu hologram gibi. Hologram bugün insanların bulduğu ve tatbik ettiği bir metot ve söylediğimiz gibi hologram
bir perdeye, bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta neşredilir. Her taraftan bakan onu baktığı taraftan görür. Bir bütündür görüntü. Hayat filmlerinizi orada göreceksiniz. İşte böyle bir film konusunda Allah-u Teala'nın söylediği şey, bunlar sizin rakamlı kitaplarınız, bunlar sizin kitabınız, amel defteriniz. Üç boyutlu ve her saniyesi rakamlanmış. Elinize verilen mizanla kontrol ediyorsunuz. Acaba size karşı bir haksızlık yapılmış mı? Yani size zulmedilmiş mi? Haksız yere derecat kaybınız var mı? Bakıyorsunuz ki yok. Kıl kadar zulmedilmemiş. Elinizdeki mizanda okuduğunuz rakamın aynı orada hayat filminizde de mevcut. Hiçbir değişme olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu mahkeme-i kübradır. Savcısı, hakimi, avukatı olmayan bir mahkeme ama yanılgı imkanı da olmayan bir mahkeme. Hem hayat filminizi görüyorsunuz, hem de hayat filminizi görürken hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız, onu da görüyorsunuz. Düşünceler net olarak belli olduğu cihetle taahhüt miktarı yaklaşık olarak sizin tarafınızdan da hesaplanabilir. Ama mizanlar bu konuda kılı kırk yararak en ufak bir yanılgıya düşmeden bu hesabı yapmışlardır. Milyarda bir bile hatanın olmadığı bir muhteşem dizayn. Hayat filminiz. Hayatınız boyunca ne kadar gizli yaparsanız yapın, neler yaptıysanız her şeyinizde takip edildiniz. Hayatınız filme alındı. Allah Teala bu konuda diyor ki Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Kıyametten bahsediyor Allah Teala, diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarını gösterirler diyor. O gün hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Elleriniz, ayaklarınız, bütün uzuvlarınız şahitleriniz olacak. Allah Teala o gün mahkeme-i kübrada size ne yaptınız diye sormayacak. Cevap vermez ihtimalini zaten almak için ağızlarınızı mühürlüyor. Uzuvlar nasıl anlatacaklar Allah Teala'ya? Yaptıkları hareketlerle. Ve düşünceniz de orada net olarak göründüğü için kesin bir şekilde göreceksiniz ki en ufak bir adaletsizlik, haksızlık oluşması mümkün değil. Milyarda birler hesap edilmiş. Belki daha da fazlası. Ve hayat filminiz bütün olayları aynen ihtiva ediyor. Kaybettiğiniz ve kazandığınız her şey kılı kırk yararak en ince detaylara kadar haksızlığın asla yapılmadığı bir ortamda tahakkuk etmiş. Hiç kimse o gün kendisine adaletsizlik yapıldığını iddia edemez. Net olarak ikna olacaktır ki, tatmin olacaktır ki sadece kendi yaptıklarının karşılığını milyarda bir fazla ve milyarda bir eksik olmaksızın tam olarak almıştır. İşte bu hayat filmlerinin seyredilmesi olayı çok kısa bir zaman parçasına tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Burada 1000 yıl, bu dünya üzerindeki 1000 yıl Allah-u Teala'nın indi ilahisinde bir güne eşit. 100 yıl yaşayan bir insanın hayat filmi
2.4 saatte tamamlanır. 24 saat bir gün oluşturduğuna göre oradaki saate 2.4 saatle yüz yıllık bir hayatı ekranlarınızda seyretmiş olursunuz. Oranın standartlarına göresiniz artık. Bu hayat filmleriniz Allah-u Teala'nın indinde kitap olarak geçiyor. Bakalım Kur'an-ı Kerim bu kitap konusunda neler söylüyor? İsra suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve kulle insanin elzemnahu ta'irehu." Biz bütün insanların kuşunu fi unukih onun boynuna doladık diyor Allah Teala. Elzemnahu onu doladık. Fi unukih onun boynuna. Ve nuhricu lehu onun için çıkartırız yevmel kıyameti kıyamet günü kitaben bir kitap yelkahu menşura biz her insanın kuşunu yani kazandığı ve kaybettiği dereceleri. Kur'an-ı Kerim indirilmeye başladığı yıllarda, indirildiği yıllarda Arap Bedeviler bir şeyin kendileri için iyi mi kötü mü olduğunu bilmek için kuş atarlardı boşluğa. Eğer sağ uçuyorsa bu hayır kazanmış kabul ediyorlardı kendilerini kazanacaklar. Sola uçuyorsa kuş kaybedecekler diye düşünüyorlardı. Ve nasıl o kuşlar sağa sola uçarak artı ve eksi olayları takip ettiriyorlarsa hayat filmlerindeki eksi ve artı değerler içinde Allah-u Teala kuş ifadesini kullanıyor. Ve kitabın neşredilmesi söz konusu. Neşredilmek, ulaştırmak demek. Kitap boşlukta. Sizin hayatınız, siz varsınız. Görüntü, sizin görüntünüz. Üç boyutlu olarak neşredilmiş, intişar etmiş, ortaya çıkmış bir görüntü. Ve açılmış bir kitap, yani bir kutunun içinde değil, bir duvarda, bir perdede değil, boşlukta. Orada görünen kuş, kaybettiğiniz veya kazandığınız dereceler, amellerinize göre hayat filminizde görünen rakamlar. Ve 14. ayet-i kerime yine İsra suresi İkra kitabeke kefa bi nefsi kel yevme aleyke hasiba kendi kitabını oku. Bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter. Öyleyse hesap görücü olarak hesabın orada, o rakamlarda
buradaki kitap kelimesiyle kitabını oku, yani hayat filmini izle manasına giriyor. O gün nefsin orada söz sahibi. Nefsinin başını açtığı belaları görüyorsun. Ya da nefsini terbiye etmişsin, tezkiye etmişsin, tasfiye etmişsin. Nefsinin kazandığı dereceleri görüyorsun. Ama başka birisi yok. Yalnız sizin kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler var. Hayat filminizde elbette başkalarıyla beraber görünüyorsunuz. Onlara ne yaptıysanız hepsi açık ve net olarak görünüyor. Öyleyse bu hayat filminizde başkaları da var ama onların kazandıkları veya kaybettikleri sizin hayat filminizde yok. Sadece sizin kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler. O gün kıyamet günü Allah-u Teala bu dizayn içerisinde size hayatınızı sunuyor. Ne hakime ihtiyacınız var, ne savcıya, ne avukata. Hiç kimse siz de dahil yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Hayat filminizin biri de düşünceleriniz de filme alındığı için itiraz edebileceğiniz hiçbir şey yok. Kılık yararak rakamlar ortaya çıkmış. İşte o sizin hayat kitabınız. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki يَوْمَ نَدُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِيْاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيْيَمِينِهِ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا. O gün herkesi imamlarıyla, mürşitleriyle yani beraber çağıracağız, nida edeceğiz, davet edeceğiz. Bütün insanları imamlarıyla, mürşitleriyle beraber. Onların her birinin kitabı, onların her birinden kimin kitabı sağ eline verilirse, sağdan verilirse, sağ sağdan verilirse onlar kitaplarını okurlar. Sevinerek okurlar. Ve la yüzlemune fetihla kıl kadar haksızlığa uğramazlar. Hayat filminin neticesi kişiye o filmin bütünü seyredildikten sonra teslim edilir. Her şeyiyle olay bellidir. Soldan verilen bir kitap o kişinin cehenneme gitmesini, sağdan verilen bir kitap o kişinin cennete gitmesini ifade eder. Kehf suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki amel defterleri ortaya konulur. Mücrimler, suçlular görür ki oradaki şeylerden, fiillerinden korkarlar. Yekulüle derler ki ya veyletena, vay veyl olsun bize, yazıklar olsun bize. İşte bu kitap küçük büyük hiçbir şeyi bırakmamış. Hepsini almış muhtevasına. Yaptıkları amelleri hep önlerinde bulurlar ve vecedu bulurlar. Ma amilu, amel ettikleri şeyleri hazira, hazır olarak önlerinde. Ve la yezlimu rabbike ehada, senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez diyor Allah-u Teala. Neymiş olay?
bu insanlar, suçlular, mücrimler korkarlar diyor Allah-u Teala. Yaptıkları fiillerden korkarlar. Çünkü derecelerinin nakıs olduğunu, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu görürler. Ve o zaman hiçbir suçlarının da işlememezlik etmediğini, hayatlarının bir saniyesinin bile filme alınmasının söz konusu olmadığını görürler. Ve gidecekleri yerin cehennem olduğunun bilincindedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel dizaynı içerisinde o gün Allah'ın dostlarının olacaktır. O gün sizin hayat filminiz geldiği zaman, hayat filminize ulaştığınız zaman, onu üç boyutlu olarak göreceksiniz ama kendinizi başlangıçtaki hayatınızda hep dereceler kaybederken ama tasavvufa girdikten sonra hep derecat kazanırken göreceksiniz. Ve zaten Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki devre sizin için kurtuluşu bütün boyutlarıyla ihata edecektir. Hayat filminiz, hayat kitabınız, rakamlı kitabınız sizin için hep pozitifleri içerecektir. Öyleyse kitapların sağdan verilmesi, soldan verilmesi şu demek. Sağ tarafımızdaki kiramen katibin melekleri kazandığınız derecelere kaydederler. Sol tarafınızdaki kiramen katibin melekleri kaybettiğiniz dereceleri kaydederler. İki rakamın da sonucu bellidir. Yani rakamlar kümülatiftir. Bir anda her şey bellidir. Acaba kitabınız sağdan mı verilecek, soldan mı verilecek? Sağ taraftaki rakamlar fazlaysa sağdan, sol taraftaki rakamlar fazlaysa soldan verilecek. Kitapları soldan verilenlerin durumu bu. Günahkarlar diyor Allah Teala. Aslında kullandığı kelime mücrimler, mücrimler, cürüm işleyenler, suç işleyenler demek. Ve Câsiye suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve terâ külle ümmetin câsiye. Kûlû ümmetin tut'â ilâ kitâbihâ. El yevme tüczevne mâ küntüm tâmelûn. Bugün sen her ümmeti dizüstü çok çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Her kişi kendi kitabına çağrılır. Çağrılır dediği kendilerine gelin bu kitap sizin kitabınız falan denmez. Elektronik sistemler sizi kendi kitabınızın yani hayat filminizin olduğu noktaya otomatik olarak ulaştırır. Uçarak oraya ulaşırsınız. Ve El yevme tüczevne, bugün cezalanacaksınız veya mükafatlanacaksınız. Mâ küntüm tâmelûn. Amellerinize eş olarak, eşit olarak amellerinizle karşılık cezalanacaksınız veya mükafatlanacaksınız. Tüczevne hem cezayı hem mükafatı beraberce alıyor. Eğer mükafat kullansaydı Allah Teala, beşir deseydi, güçleneceksiniz deseydi, o da hem cezayı hem mükafatı ihtiva edecekti. Her kişi otomatik standartlarda
kendi kitabına çağrılıyor. Yani elektronik sistemler sizi uçarak kendi hayat filminizin bulunduğu noktaya getiriyor. Hiç başkasının yardımına kimsenin ihtiyacı yok. Ve bir sonraki ayet-i kerime, 29. ayet-i kerime, Haza kitabına, bu bizim kitabımızdır. Yentiku aleyküm bil hakkı, sizin aleyhinizde natıka yapıyor, konuşuyor. Hak ile aleyhinizde, sizin üzerinizde, sizin için hak ile konuşuyor. İnna künna nestensihu ma küntüm ta'me. Gerçekten muhakkak ki biz sizin yaptığınızı haberlerinizi yazıyorduk. Kiramen katibi melekleri diyorlar ki bu bizim vücuda getirdiğimiz kitabımız ama size ait olan kitap. Sizin aleyhinizde, sizin konunuzda hem negatif yaptıklarınız konusunda hem pozitif yaptıklarınız konusunda hak ile bu kitap konuşur. Rakamlarla konuşur. Mizanla oradaki rakamların %100 birbirini tuttuğunu görürsünüz. Öyleyse hayat filminizin her şeyi bellidir. Siz o olayı yarattığınız, vücuda getirdiğiniz anda hayat filminizde rakamlarıyla beraber o işlenmiştir. Mizan düşünceleriniz ve fiilleriniz arasındaki ilişkiyi, taammüt olay miktarını net olarak hesaplayıp anında oraya dereceyi yazmıştır. Hiçbir konuda size zulmedilmez. Hakka suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَلَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَكُولُهَا اُمُكْرَعُ كِتَابِيَ. Artık kitabı sağ eline verilen kişi der ki alın kitabımı okuyun. Aslında der ki اُمُكْرَعُ كِتَابِيَ, kitabımı okuyun. Aslında almak kelimesi yok. Bu kitap dediğimiz şey de zaten hayat filminiz. Başkaları gelip sizin hayat filminizi görecekse o da sevinçle buyurun diyor. İşte hayat filmim, bu benim. Alın siz de seyredin. Buyurun siz de seyredin. Alması, almaları söz konusu değil. Sistem mobil değil. Bulunduğu noktada sabit. Ve zaten kitap değil. Üç boyutlu bir hologram film. Sadece kitabının okunması söz konusu kişinin. Ve Hakka suresinin 25. ayet-i kerimesi. Ve emma men utiye kitabehu bi şimalihi. Kitabı sol tarafından verilen kişi. Feyekulü, o zaman der ki ya leyteni lem ute kitabiye. Bana keşke lem ute kitabiye. Kitabım keşke verilmeseydi. Çünkü kitabındaki dereceler negatif ve gideceği yer ne yazık ki cehennem. Herkes cehenneme gidecek kıyamet günü. Bir kısmı cehennemde mutlaka kalacak. Bir kısmı ise oradan çıkıp tekrar cennete gidecek. Oradan çıkıp cennete girecek. Bütün ömrünü
sonsuza kadar yaşayacak enerji bedeniyle, ihtiyarlamadan, yaşlanmadan sonsuza kadar muhteşem bir cennet hayatı yaşayacak. Ama kimde kitap sağ tarafından yer değil de sol tarafından verilirse, keşke bana kitabım verilmeseydi derler diyor Allah-u Teala. Ve Tekvir suresinin 81. ayet-i kerimesi ve izat suhufü nüşuret, amel defterinin sayfaları yani safhaları neşredildiği zaman, hayat filminizi boşlukta oynamaya başladığı an, gördüğünüz zaman neşredilme başlıyor. Ve İnşikak suresinin 84. ayet-i kerimesi gene Allah-u Teala فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابِهِ بِنْ يَم۪ينِهِ, artık kimin kitabı sağ yanından verilirse diyor. Ve İnşikak suresinin diğer ayetlerine beraberce bakalım.

artık kimin kitabı? Fe emma men utiye kitabı bi yeminihi. Kimin kitabı sağ tarafından verilirse. Sekizincisi fesefe yuhasebu hisaben yesiren. O kolay bir hesap ile hesaba çekilecek. Yesiren kolay. Dokuzuncu ayet-i kerime ve yenkalibu ila ehlihi mesrura ve kendi yakınlarında sevinç içinde dönmüş olacak. Ehlinin yanına mesrur, sürur içinde, huzur içinde dönecek. 10. ayet-i kerime ama kitabı hayat filmi amel defteri kendisine arkasından verilen kişi ve emmâ men utiye kitâbahü ve râe zahrihi arkasından verilen kişi bir önden verilen bir arkasından verilen bir sağdan verilen bir soldan verilen bir de arkasından verilen kişi 11. ayet-i kerime feseyfe feseyfe yet'u suburen mahvoldum diye bağırır. On ikinci ayet-i kerime ve çılgın alevli cehenneme girer. Bir cehennem var, bir de çılgın alevli cehennem var. Kitapları sol tarafından verilenler de cehenneme girecekler. Kitapları arkalarından verilenler de cehenneme girecek. Ama arkalarından verilenler için çılgın alevli bir cehennemden bahsediyor Allah-u Teala. Onun dünyada zevk içinde olduğundan bahsediyor. O cehenneme girmeyeceğini zannediyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir hayat filminiz var. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler var. Kim o gün hayat filmini tamamlarsa, onların hepsi mutlaka cehenneme gidecektir. Cehennemin şeffaf kapıları, cennete geri dönecek olanları hiçbir etkenlik tanımaz. O şeffaf kapılardan sanki kapıda hiçbir şey yokmuş gibi, kapı yokmuş gibi kapının içinden şeffaf kapılardan geçerek içeri girer. Cennete gidecek olanlar. Cehenneme evvela dolaştırılırlar. Bütün cehennemi görürler. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek oradan çıkarlar. Ve hangi cennete gireceklerse oraya doğru

olacaklar. C'de de kalacak olanlara hiçbir zaman geçit vermez. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennette cehennemde insanlarla dolacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filmleriniz orada o gün kıyamet günü tarafınızdan okunacaktır, seyredilecektir. Emin olacaksınız ki size hiçbir şekilde zulmedilmemiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu serinin İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an mefhumları konulu seri sohbetlerimizin bugünkü bu akşamki affedersiniz programda olan bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dünya saadeti de, cennet saadeti de inşallah hepinizin olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığı

0: Yokluğa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimetlendiriyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
1: İşte hayırlı demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ecim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim için dünyadaki en büyük zevk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek, Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bize düşman olanları hepsini biz bir kenara bırakalım. Artık onlarla hiç meşgul olmayalım. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar. Hakkımızda neler söyleyeceklerse, neler düşünüyorlarsa herkes serbest. Ama biz aramıza onların muhtevasını alarak vaktimizi ziyan etmeyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim görevimiz Allah. O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şey yapacaksınız. Kendinizi Allah'a köle kılmak için ondan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kâina dini değil, bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı konu söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz onun azatsız kölesiyiz sevgili dinleyenler. Şu gördüğünüz kişide kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi onun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de onun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da onun. kalbimizde iman yazıyor. O da onun. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi onun. İşte onun için köleyiz. Sadece onu yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söylediyse onu söyleyebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki insanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani hürriyetin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın eseri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size, Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz hürriyetini bir anlatabilsem, hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sattığına paralel yatay bir yol. Adı Sevinç. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan yedinci kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan yedi tane yol. وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَفْكَكُمْ سَبْحَا تَرَائِكَ diyor Allah-u Teala. And olsun ki üzerinize yedi tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni birinci gök katına bağlayan birinci tarik. Birinci katı ikinci kata bağlayan ikinci tarik. Üçüncü kata bağlayan ikinci katı üçüncü tarik ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birbirine bağlayan yedi tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki tarikimizdeki zemin katı şu dünyayı yedinci kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. Yedinci kata ulaştırır sadece. Yedinci kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru yedi tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu ikinci yatay yol. Bu yol ve sitif-i müntehaya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün yedinci katında, iki tanesi de dikey, yedi katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan yedinci katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi yedinci katın aynı noktasından değil, sağa doğru geçilen yedi tane alemden sonra yedinci katın sitretin müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu dört yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı Sırat-ı Müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah-u Teala Sebil diyor, Tarık-ı Müstakim diyor, Rabbike Sırat-ı Müstakim diyor. Rabbinin sıratımız hekimi diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizin ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu dört yolun birleşiği bir tek isim. Sırat-ı Mustakim. Öyleyse Allah Teala ister adına sebil desin, ister tarık-ı müstakim desin, ister sırat-ı Rabbikel müstakim desin. Hepsi o. Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Ve cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz meleklerden farkınız ne? Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele, yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs gerek mutevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah Teala hasta dediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün terkimlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu hep muhteva taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevaya eğer bakarsanız şunu göreceksiniz. Her güzelliğin muhtevasında Allah'ı düşünmelisiniz. Şeytan ve nefsiniz sizin en büyük iki tane düşmanınızdır. Ama en büyük düşmanınız ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde. sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah Teala içimizdeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kutbu bir arada veriyor. Karuk'la Maruf isimli iki tane melek sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar. Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyete devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah-u Teala bunun üzerine bu iki meleği Babil şehrine indiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ay kalabilmişler orada sadece. Ama iki ayda bütün insanlara zilvani ilimleri öğretmişler. Kendiliklerinden değil, Allah'ın emir ve müsaadesiyle. Yani kim zilvani ilimleri öğrenmek isterse bu Harut Marut diyorlar ki bakın biz burada bunu öğretmekle vazifeliyiz, tamam. Ama bunun size bir faydası olmaz. Ama çok zararlı olur. Eğer bu zülmane ilmi yapmayı düşünüyorsanız katıya biz tavsiye etmeyiz. Çünkü sizi mutlaka cehenneme götürür bu. Hiç öğrenmeyin en güzeli. Ama öğrenmeyi mutlaka isterseniz o zaman da tatbik etmeyin. Bu tembihatı yaparak Harut'la Marut insanlara bu zülmani ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar zülmani ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı ne? Nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebani dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için oradan hiç şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyenler balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanın pozisyonuna bakın, hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıkta olabilen kocaman bir spektrum içerisinde, sonsuz bir spektrum içerisinde milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar. en kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklarından, bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler, daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak ister misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister. Ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Acaba Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah-u Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber, hangi peygamber olursa olsun, o peygamber ve ona bağlananların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak. İşte önemli olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bu durumda şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki sadece bir tek din var kainatta. Hayır hayır, bizim dünyamızdan bahsetmiyorum. Kainattan bahsediyorum. Bizim dünyamız gibi güneş sistemlerinin bulunduğu tam 250 milyar galaksiden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim güneş sistemimizin milyonlarcasının bir arada bulunduğu bir tek galaksiden bahsediyorum. Bunun 250 milyar adedine çıkın. Bu sonsuzluğu düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, huzurlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır, sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensuplarıyla konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki haklısın. açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lav, mim. Selam kelimesi. Müslim kelimesi. Müslüman kelimesi. İslam kelimesi. Teslim kelimesi. Selamet kelimesi. Daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu 40'ten gelen kelimenin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar. Ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Hadi sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60 ve 61. Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidüş şeytane innehu lehüm adüvün mübin ve eni budüni hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah-u Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kurulacaksınız diye ahd almadım da sizden. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah-u Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar. Ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki, kime kuluz ki? Allah-u Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki, Allah-u Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse, benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sahabeye hamdolsun ki Allah-u Teala beni kulluğuna kabul buyurdu, beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır. Bunun adına kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman İkinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz. Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. tam hapşırır gibi olurken hapşıramaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıkların öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha Suresi'nde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi olan. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıktığımız gün, mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün, din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane ederiz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istihane ederiz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakime çıkar da ruhumuz sırat-ı müstakime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulluğu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk. Şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa ulaştık. Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah Teala, ezelde biz ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, bana kul olacaksınız diye. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu görünüyorlar. Yani Allah'ın kulu olamamışlar. Nefslerindeki 19 tane afete şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın nurları ise nefsin kalbinde henüz sıfır. Yani vücut ülkesinde yalnız gece var. Yalnız karanlık var sevgili izleyenler, dinleyenler. Peki Allah Teala bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını. Bakınız ne diyor Ölüler Baba, daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurları dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulul Elbab, daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müntesiplerinin hepsi Ulul Elbab adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl %100 nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlüyle onların kalplerindeki bütün kasiyeti Nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz gelmiştir gecenin yerine. İşte Allah Teala onlara sesleniyor. Ey ulul albab diyor. Sizin için kısasta hayat vardır. Hoppala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç ulul albabın kısas yapması mümkün olabilir mi? Kısas nedir? Bir kötülüğe aynı cezayı karşı tarafa vermek yoluyla mukabele etmek demek. Ancak nefslerine tabi olan insanlar bunu yapabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan var. Allah Teala iki ayet-i kerimede bu üç grubu anlatıyor. Birinci ayet-i kerimede diyor ki, ey insanlar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin. Farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor. Buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah-u Teala. Siz diyor kötülüğe, seyyiate hasenatla, iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muktesipler. Üç, sabikun. Birinci grup, henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup, nefsleri tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini kafanızda canlandırmak, yer yerine oturtmak istiyor musunuz? Evet, size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasıl cuk oturuyor yerlerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başımızda ne yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, İlk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir oda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git. Onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor, neticeyi gel diyor, bana haber ver. Delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor mürşidin yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor, efendi hazretleri. Attım diyor tokatı diyor ona. Ama diyor, o da kalktı yerinden, o da benim ensime aynı tokatı patlattı diyor. Yavrum diyor, tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor onun yanında, sağ onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlat diyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Mesela çok ihtiyatlı. Tokatı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış. gülümsemiş, ondan sonra yukarıya doğru bakmış, bir daha gülümsemiş, bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı, çıkmış, geri dönmüş meşhidinin yanına. Anlatmış durumu, böyle böyle oldu demiş, ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş, o bana atmadı. Tamam yavrum demiş, böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş, son imtihana giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş, Kur'an-ı Kerim okuyor. Gittim onun da ensesine bir tane tokat attım. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat, geliyor tokat derken hayır tokat gelmemiş. Ve adam ona doğru yaklaşmış. Demiş ki evladım, ensene bir tokat attım. Evvela demiş, Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. Oğlanı sormuş, niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş, bana tokat attığına göre mutlaka demiş, ensem senin elini acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi, affını diliyorum demiş. Madde bir. Madde iki, bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebim varsa bu benim sana yaptığım bir haksızlığı temsil eder. Şimdi demiş Allah'ın huzurunda senden bir talebim var. Hangi hatayı yaptıysam bana söylemelisin ki bir, evvela senden af dileyeyim Allah-u Teala'nın karşısında. İki, kendimi affetmek için senin hizmetine gireyim. Üç, Allah-u Teala'dan da devamlı sana hangi hatalı davranışta bulunduysam onun affı için talepte bulunayım. Delikanlı hiçbir hatasının olmadığını anlatmış ona. Zaten o hepsini biliyor anlattıklarının. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel, çözümü beraber arayalım. Artık bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunları müşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım, birinci ayette ne diyor Allah Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. İşte diyor o adam, birinci gittiğin adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden de ama evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesiri altında o da geldi. Sonra aynı şiddeti bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokat yedikten sonra Allah Teala'ya dedi ki ya Rabbi biliyorum onunla beni intihar ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi. Bir tane kızarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah-u Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme etkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar? Yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok. Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, İntikam afeti olsaydı mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan içi rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kinlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın o kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler. Düşmanlarını bilirler. Ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden Ulul Elbab için diyor ki, ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppaladınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam olması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamını tazdik ediyor onu. Ama bir Ulul Elbab için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul Elbab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazı zacı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan artık Ulul Elbab'a hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir gazı zacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazınız acı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötülüğe sevk ettiği için, ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah-u Teala'nın ihsanı bu. Peki kısastan Allah-u Teala'nın muradına sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken kendi nefsinizin kalbinde afetler varken şeytan duruma hakim olup devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derecat kaybettiğinize sebebiyet veriyor. Ve şeytan sizde yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de sevinç yaşıyor. İblis nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da Allah Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler, dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği bir şeytana onun önünde secde et. Şeytan diyor ki, ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya sen üstün olan bir kuluna, ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi demiş oluyor iblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki, sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerinde iblis diyor ki ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar. Ben bütün bu Ademoğlunu, Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte güzel bab, ihlas muhtevasına sahip olan, nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulularmak olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derecat kaybettirerek. Öyleyse işte Allah-u Teala'nın ulu'l-elbab için tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynıyla ya da bir kişinin yaptığını aynıyla ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynı tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları, kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas, gecenin gündüz olması. Nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerinin yok olarak ruhun bütün hasretlerinin gelip onların yerini alması.

Evliya olanlar gösterinin kalbinde ruhun hasletleri, yani faziletler, öteye geçmiş olan krallıklara hakim olanlar, ama henüz gösterinin kalbini müzeyyen kılamayanlar, sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerinin kalbindeki bütün düzeni gerçekleştirmiş olanlar. Nefslerinin kalbi artık geceden tamamen gündüze dönmüş. Hiç afet kalmamış. Şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları. Kötülüğe iyi konu kabul edenler. Sevgili izleyenler, böyle bir nokta sonsuz bir dünya noktasını içerir. Çünkü kişi iç dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak, o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan, örnek bir insan, Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurumuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha. Ne az salavat. Allah'a emanet olun.

Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen kâtibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin

0: hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlere bu akşam Ramazan'ın bu gecesinde inşallah yeminlerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki üç grup yeminimiz var. Yemin, misak ve ahd. Nasıl başladı olay? İnsanların daha dünyaya gönderilmesinden çok önce, zamandan evvel. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından onun çocuklarını, onlardan ikinci neslin çocuklarını, üçüncü nesilden üçüncü neslin çocuklarını, böylece kıyamete kadar geçen tüm devirlerde doğacak olan bütün çocukları Allah Teala huzurunda topluyor. Bütün Ademoğulları orada Allah Teala'nın huzurundayız. Ve Allah Teala soruyor: "Elestü bi rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Kalu dediler ki bela. Evet. Evet sen bizim Rabbimizsin. Bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Fizik vücutları ve ruhları nefslere karşı şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değilim demesinler diye. Ben bundan haberdar değildim demesinler diye Allah Teala bütün Ademoğulların fizik Ademoğullarının fizik vücutlarını nefslere karşı şahit tutuyor. Biliyorsunuz ki bütün hataları işleyen insan nefsindeki afetler sebebiyle işler. Hep nefsin sorumluluğunda fizik vücutta yanar. Öyleyse nefsler ne diyebilir? Böyle bir yemin, misak, ahd olayından haberim yok benim. Böyle demesin diye fizik vücutları ve ruhları nefslere karşı şahit tutuyor Allah-u Teala. Ve sonra ne oluyor? Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o gün dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Ne olmuş? Allah-u Teala elestü bir Rabbiküm demiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Orada bitmiş mi her şey? Acaba nefsler üzerine fizik vücutlar ne zaman şahit tutuluyor? Ruh ne zaman şahit tutuluyor? Allah Teala böyle deyip de bizden evet sen bizim Rabbimizsin cevabını aldıktan sonra bize diyor ki hepimize madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse hepinizden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair muhtevanızdaki bütün afetleri temizleyip bana teslim olacağınıza dair ben sizlerden yemin istiyorum. Ben sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Ölmeden evvel, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Yani gene aynı standartta teslim. Bana teslim olacağınıza dair. Nefslere ne diyor? Nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Bütün afetleri yok edeceksiniz. Böylece hiç afet kalmayınca bana teslim olmuş olacaksınız. Bana teslim olacağınıza dair sizden yemin istiyorum. Ey nefsler! Ondan sonra ruhlara dönüyor. Bana teslim olacağınıza dair sizlerden misak istiyorum. Ey ruhlar! Ve bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz birden cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Nefsler yemin veriyor. Tezkiye ve tasfiye olacaklarına, nefsin içindeki bütün afetleri daimi zikirle yok edeceklerine dair Allah-u Teala'ya ve böylece Allah'a teslim olacaklarına dair Allah'a yemin veriyorlar. Ruhlarımız Allah'a misak veriyorlar. Biz ölmeden evvel, fizik vücudumuz ölmeden evvel, dünya hayatını yaşarken Allah'a geri döneceğimize dair misak veriyorlar. Ve fizik vücutlarımızda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Allah'a ahd veriyorlar. Yemin, misak ve ahd. Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd veriliyor. Allah Teala soruyor. Dilleriyle de ikrar etsinler diye soruyor. İtaat ettiniz mi? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor ki misakinizi üzerinize farz kıldım. Üzerinize yazdım. Üzerinize yükledim. Sizi misaklerinizi yerine getirmekle sorumlu kıldım. Sevgili kardeşlerim, misak Allah'a verilen söz anlamında da kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzun Allah'a teslimi istikametinde de kullanılıyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki o nebileri huzurumuzda topladık. Onlara, o nebilere dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resulümüze iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana kesin söz, misak vermenizi istiyorum. Misak veriyor musunuz? Dilinizle de bu ağır misaki ikrar ediyor musunuz? Nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle birlikte şahitlerdenim. Şimdi bir takım din adamları derler ki bu nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoktu. Ama Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o gün orada nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içinde yoktu tarzında bir açıklama sadece bir uyduruktur. Ve ne yazık ki dinimiz 14 asırda hurafelerle tamamen doldurulmuş, Kur'an gerçekleri tamamen unutulmuş. Bugün Kur'an gerçeklerinin bütün dünyayı aydınlatmak üzere yeniden vaz edilme zamanıdır. O gün gelmiştir. Hidayet çağı başlamıştır. Ve insanlar nerede Kur'an'ın dışında hükümler uydurdularsa bu hükümler sona ermiştir. Son sözü her zaman Kur'an söyler. Öyleyse insanların uydurması hiçbir şey ifade etmez. Kur'an diyorsa ki o gün senden de söz almıştım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o gün nebilerden misak aldığı gün söz almış. Öyleyse sadece Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi net ve kesin olarak açıklar ki son nebi resul olan Peygamber Efendimiz'den sonra artık nebi gelmeyecek. Ama resuller gelmeye devam edecek. Bunlardan bir tanesi de bütün o peygamberler tarafından bilinen ve yardım edeceklerine dair söz verilen kişi. Acaba Allah Teala'nın burada acaba muradı ne? Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de peygamberlerin herhangi birinin artık geri dönmesi mümkün değil diye düşünüyor insanlar. Mümkün sevgili kardeşlerim. Bir tanesi geri dönecek. Hazreti İsa. Ve o Resul'e yardım edecek. Şu anda da o Hazreti İsa o Resul'ün arkasında, o Veli Resul'ün, Evliya Resul'ün, ki şimdi o huzur namazının imamıdır, onun arkasında namaz kılıyor şu anda. Ve inecek ve yardım edecek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi eksik bırakmayan, bütün hakikatleri bünyesinde toplayan kainattaki tek kitaptır. Biz Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Öyleyse dikkat edin ki son peygamberine indirdiği son kitap, ekmel kitap. Dikkat edin ki peygamberin son olması demek o peygamber yeni bir dinle geldi demek değil. Yeni bir dinle hiçbir peygamber gelmemiş. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'a Allah Teala neyi öğrettiyse son peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da aynı hakikatleri öğrendi. İkinci öğretti. İkinci bir din hiç olmadı dünya üzerinde. Şu anda dünyamızın şu zavallı haline bakın. Her tarafta dinler var. Herkes kendini bir dinin içinde adediyor. Daha kötüsü, çok daha kötüsü, kendi dininin dışındaki herkesi düşman olarak görüyor. Hayır, hamdolsun ki herkes öyle değil. Şunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki, bütün dinlerin içinde bir arama artık devreye girmiştir. Neyin aranması bu? Doğrunun aranması, birliğin aranması. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o Resul'e yardım sadedinde bütün dinlerdeki insanlar şu anda faaliyetteler. Hepsi mi? Hayır. Hepsinin içinde küçücük gruplar. Ama bu faaliyet Hristiyanlığın da içinde var, İslam'ın da içinde var, Yahudiliğin de içinde var. Ve bütün dinlerin içinde din zannedilen bütün inanış biçimlerinin içinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa o milletlerin hepsinin içinde onların dilleriyle onlarla konuşan bir Resul şu anda hayatta. Hangi dinin mensubu olduklarını zannederlerse zannetsinler. Ama biz size ne öğretiyorsak o Resuller de onlara onu öğretiyorlar sadece. Ve söyledikleri de din adamlarının söylediğiyle hiç uyuşmuyor tabii. Ama elde kalmış kainattaki en sağlam mukaddes kitap, şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'le bütün söyledikleri tam bir uyuşma halinde. Hepsinin. Öyleyse Kur'an-ı Kerim yemin, misak ve ahdi muhtevasına alır. Şimdi misaki anlatırken neden buraya geldik? Çünkü misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem insanlardan alınan kesin söz anlamına geliyor ki bütün nebilerden Allah-u Teala misak aldığını söylüyor. Bu ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil. Son nebiden sonra gelecek olan Resul'e iman edip yardım etmek istikametinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmeyecek mi? Edecek. O dünya üzerinde etmeyecek. Fizik standartlarda tekrar dünyaya gelmeyecek. Dünyanın son devirlerinde. Ama Hazreti İsa fizik olarak gelecek. Fizik bir yardım söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmeyecek mi? Bütün peygamberler yardım etmeyecek mi? Hepsi edecekler. Hepsinden misak almış Allah Teala. Nasıl yardım? Onlara rüyalarında ulaşanlar olacak. Onlara rüyalarında soranlar olacak. Hepsine doğru cevabı verecekler. O diyecekler. Bu da aslında insanlığı kurtarmazsa dediğinde kesin bir yardımdır. Ne demek istiyoruz kurtarma diye? Son derece basit bir olaydan bahsediyoruz. Yeminlerin, misaklerin, ahdlerin gerçekleştirilebilmesi için bir başlangıç var, bir zemin var. O zemine girmedikçe kimsenin kurtulması mümkün değil ve o zemin unutulmuş. Bu zemin bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanların %90'dan fazlası bugün yaşayanlardan bilmiyorlar ki Allah'a ulaşmayı dileseler, diledikleri anda Allah-u Teala kalplerindeki bu talebi görecek ve derhal onun üzerine bina edecek her şeyi ve o insanlar mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün ölseler bile mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Allah-u Teala bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebepten dolayı herkesi cennetine almaya hazır ama hınzır iblis insanları Allah'ın cennetinden uzaklaştırmak için, oradan tecrit etmek için bütün ustalığını kullanıyor. Bu ustalıkta kimleri kullanıyor? Kur'an bilgisinin ötesindeki asırlardan beri devam eden, 14 asırdır adım adım yazılan yüzlerce kitabı oluşturan bir emaniye bilgiler dizisiyle Kur'an'ın temel esaslarının unutulmasını sağlamış. Ve insanlar din öğreniyoruz diye Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar. İnsanların yazdığı kitapları öğrenmişler, öğrenmişler, öğrenmişler. Üniversitelerin müfredat programları her derste onlarla dolu. Ama Kur'an sadece bir kitap olarak adı geçiyor. Bütün o kitapların temeli, aslı Kur'an-ı Kerim değil mi? Hayır, değilmiş gibi davranıyor adamlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin kullanıldığı yerlere dikkatle bakın. Bazen alınan bir kesin söz anlamına geliyor. Bazen ruhumuzun Allah'a ulaştırılması konusunda Allah'a verdiğimiz misak anlamına geliyor. Aslında misak Allah'a verilen kesin söz olduğuna göre fizik vücudumuzun da Allah-u Teala'ya verdiği söz bir misaktır. Nefsimizin de Allah'a verdiği söz bir misaktır. Ruhumuzun da Allah'a verdiği söz bir misaktır. Hepsi yemin. Ama Kur'an-ı Kerim'de ahd da geçiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de yemin de geçiyor. Bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar ve ahdler. Allah ise bizden aldığı ahdi kendi ahdi kabul ediyor. Ahdallahi adıyla veya Ahdullahi adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu o kesin sözdeki temel faktörü kaplıyor. Ruhu ve çi nefsi Allah'a teslim etmeyi kapsadıktan sonra Allah'ın ahdini de. Öyleyse Allah-u Teala'nın Maide 7'de hepimizden aldığı bir misak var. Orada yeminden ve ahden bahsetmiyor Allah-u Teala. Misakinizi üzerinize farz kıldım diyor. Anlıyoruz ki Allah-u Teala bize ruhunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Ve iradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Anlıyoruz ki ruhumuz ayrı yemin, fizik vücudumuz ayrı yemin, nefsimiz ayrı yemin vermiş Allah-u Teala'ya. Yemin, misak ve ahd adında. Ama irademizi de kaplayan bir hepsini birden içeren bir yemin Allah-u Teala'ya Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi onu anlatıyor ki misak adı altında verilmiş. Öyleyse aslında bu işlev otomatik olarak gerçekleşir. Yani kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi hayatta kalırsa otomatik olarak mutlaka irşat makamına tayin edilecektir. Ölürse, oraya ulaşmadan evvel ölürse, irşat makamına tayin olmadan evvel ölmüş olacaktır. Ama yaşarsa mutlaka iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizimle olan ilişkilerinde bir ahdallahi müessesesi var, bir de vasiyet müessesesi var. Allah'ın vasiyeti de, Allah'ın ahdi de ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi emrediyor. İrade her ikisinde de var, iradenin teslimi. Şimdi ayetleri incelediğimiz zaman mizakin muhtevasında ruhumuzu Allah'a teslim etmenin kesin şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını görüyoruz. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ama burada bir ahdullahi diyor. Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudûne el misak ve misaklerini bozmazlar. Yani yerine getirirler. Bozmazlar, yerine getirirler. İşte burada misak kelimesinin ruhun Allah'a teslimi olarak geçtiğini görüyoruz. Çünkü onlar misaklerini bozmazlar, yerine getirirler dedikten sonra Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, bu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi kimin doğru, kimin yanlış yaptığını gösteren bir miyardır. Türkiye'de mevcut 23 tane Kur'an mealinin hiçbiri bu ayette doğruyu vermiyor. Özel timler kurulmuş. Asırlardan beri özel timler kurulmuş. Evvela tasavvufla şeriat uygulayıcıları birbirinden farklı zeminlerde olduklarını düşünmüşler. Daha doğrusu sadece şeriat uygulayıcıları öyle düşünmüşler. Tasavvufçuları muhtevanın dışında kabul etmişler. Onlar aşırı dincilermiş. Halbuki tasavvufu yaşayanlar sahabenin yaşadığının aynını yaşayanlardır. Kur'an'ın emrettiklerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerdir. Kendilerinden hiçbir şey ilave etmeksizin. Ama diğerleri bu tasavvufu yaşayanlara, İslam'ın yedi safhasını yaşayanlara kökten dinci, aşırı dinci diyenler, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Kur'an'daki yeminlerini, misaklerini, ahdlerini bilmiyorlar. Kur'an'ın yedi tane safha oluşturduğundan haberleri yok. Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide ulaşıp tabiiyet iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dört, nefsi Allah'a teslim etmek beş, irşada ulaşmak altı, İradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 tane Safa, 4 teslim. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Şimdi bir insan tatbikat yapar da derse ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim o 5 şartı yerine getirirse İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre Allah'a teslim olur. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girmez. O kişi Allah'ın cennetine girmez. Ne yazık ki cehenneme girer. Sevgili kardeşlerim, bu korkunç tuzağı şeytan kurmuş insanların başına. Onun için bugün hidayet çağı. Bu doğruların bütün toplumlara ulaştırılması lazım geldiği için hidayet çağı. Yeminlerin, misaklerin, ahdlerin ve yeniden misaklerin herkes tarafından bilinmesinin zamanı. Şimdi Rad suresinin 21. ayeti kerimesi tam kelime kelime söylediğim gibidir. Hiç kimse bugüne kadar buna itiraz edemedi. Ve sorduğumuz zaman din adamlarına hepsi bize dediler ki biz buna karışmayız. Ezelden beri gelen bir usul var. Bu konunun uzmanları bundan yüzlerce sene evvel yazmışlar. 3-4 kesimde bunlar tamamlanıyor. Topu topu 3-4 tane kaynak var. Biz bu kaynağı tercih ettik, orada böyle yazıyor. Biz bu kaynağı tercih ettik, orada böyle yazıyor. Biz bu kaynağı tercih ettik, orada böyle yazıyor. Biz bu kaynağı tercih ettik, orada böyle yazıyor diye 4 grup açıklama getiriyorlar. Peki diyoruz, siz bundan utanç duymadınız mı? Nasıl olur da Allah-u Teala'nın söylediklerini o kaynak öyle yazmış diye aynı şekilde alıp yayınlıyorsunuz? İnsanları kurtuluştan men ediyorsunuz, bundan utanç duymuyor musunuz? Hayır diyorlar, bu teamüldür. Hem bu bizim kusurumuz değil ki, o zaman insanlar böyle yazmışlar, bugüne kadar da gelmiş bu tatbikat. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz? İnsanları kütle halinde cehenneme gönderiyor adamlar, umurlarında bile değil. İşte yemin, misak ve ahd müessesesinin ötesinde bir misak kavramı daha var. Bu yeminlerin, misakların, ahdlerin ötesinde iradenin teslimini de içeriyor olması lazım gelen bir kavram. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine baktığımız zaman diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'ın Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve onlar diyor yeryüzünde fesat çıkarırlar. Yani başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olurlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler diyor Allah Teala. Vuslatı keserler diyor. Öyleyse nasıl Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün nebilerden misak aldım diyorsa, son devirde gelecek olan, bütün nebilerden sonra gelecek olan Resul'e yardım edeceklerine dair kesin bir açıklama alıyor Allah Teala. Kesin bir söz alıyor, misak alıyor. İşte aynı misak 4 teslimi birden içeriyor. Aynı misak ruhumuzu, misak kelimesi sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Rad 21'deki olay o. Ahdallahi de yemin, misak, ahd ve irademizin de teslimi mevcut. Ondan sonra Allah-u Teala misaklerini bozmazlar deyip misakin ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması olduğunu ifade ediyor. O ayeti kerimeye göre misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ama Maide suresinin 7. ayeti kerimesindeki misak, o sadece ruhumuzun Allah'a ulaşması değil. Orada Allah-u Teala diyor ki, itaat ettiniz mi? İtaat ettik diyoruz. Öyleyse diyor, itaat ettiğinize göre, bana yemin, misak ve ahd verdiğinize göre, ben sizlerden istediğim misaki, yani ahdimi, ki bu sizin misakiniz, Allah'ın ahdi bizim misakimiz oluyor. Misakinizi üzerinize farz kıldım diyor, Allah-u Teala yükledim diyor. Öyleyse o gün, Elestü bi Rabbiküm günü, ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz olarak yemin, misak ve ahd vermişiz. Allah-u Teala onun üzerine ahdini söylemiş bize, irademizi de ihata ediyor. Onun üzerine Allah-u Teala bizden bütün bu yemin, misak ve ahdin ötesinde bir de Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçen misaki almış. Tek bir kelimeyle bütün teslimleri içermiş. Bu ahdallahinin, Allah'ın vasiyetinin karşılığını oluşturuyor. Ama bu konuda bu kadar detaylı bir açıklama Kur'an'ın muhtevasında başka bir yerde yok. Bu bakımdan önemli olan yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz, ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin teslimi bizim açımızdan ve neticede otomatik olarak gerçekleşen bir başka sonuç, irademizin Allah'a teslimi. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak onu da içeriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı ta Elestü bi Rabbiküm günü, yani zamandan çok daha önce, daha kainat kurulmadan evvel Allah-u Teala hepimizi toplamış huzurunda, bütün insanoğullarını hepimizden birden yemin, misak ve ahd almış. Ondan sonra da ahdallah ismini vermiş bize, irademizi de Allah'a teslim etmek gerektiğini ve bunun üzerine Allah-u Teala'nın bir emri var. O emri işitip işitmediğimizi soruyor. Ondan sonra da o emre itaat edip etmediğimizi soruyor. Emre itaat ettik diyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden istediği yemin, misak ve ahdi vermiş olmalıyız. Ama sadece bir kelime kullanıyor, misak. Sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize yüklemiş olamaz. Orada bizim misakimiz ahdallah ile ve vasiyetle, Allah'ın vasiyetiyle paralel bir hüküm taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başka bir delil yok. Bu delil de Allah-u Teala'nın açık açık söylediği, ben sizden ruhunuzu ve çizinizi, nefsinizi ve iradenizi bana teslimini istiyorum. Şimdi bana ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle, iradenizle teslim edeceğiniz dair yemin, misak, ahd ve hepsi için bir misak verin. Böyle bir ifade kullanmıyor. Ama bizden istediği her neyse onları tamamladıktan sonra onların hepsinin birden adına misak diyor Allah-u Teala gene Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve bakıyoruz ki bu misak her neyi kapsıyorsa İrademizin teslimi de bunların içerisinde. Allah-u Teala'nın ahdallah ise bizim oradaki Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi sadece bundan bahsediyor. Misakimize paralelmiş gibi görünüyor. Ama bunun delili varsa nasıl olsa gelecek. Daha Kur'an-ı Kerim'i bitirmedik sevgili kardeşlerim. Henüz yarısındayız. Hep beraber yürüyoruz. Üniversitemiz bitene kadar 4. yılın 2. semestrinin sonunda inşallah Kur'an-ı Kerim'i tamamlamayı planlıyoruz. Ama biz bir kuluz. Planlarız. Allah-u Teala ne kadar izin verirse o kadarını tamamlayabiliriz. biz bütün gücümüzle onu gerçekleştirmeye çalışırız. Öyleyse şimdi beraberce gelin bakalım. Yeminimiz nedir? Misakimiz nedir? Ahdimiz nedir? Misaki kalın çizgilerle iki ayrı cepheden verirken hem Ahdallahi'den bahsettik hem Allah'ın misakinden bahsettik. Allah'ın vasiyetinden bahsettik. Allah'ın vasiyeti de, Allah'ın ahdi de, yeminimizi, misakimizi, ahdimizi ve irademizin teslimini de içeriyor. Ve Maide suresinde geçen misak de bizim ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen, Allah'a ulaştırmayı garanti etmek konusunda Allah'a verdiğimiz söze paralel bir misak olmadığını gözlüyoruz. Her şeyi birden muhtevasını alan bir misak. Şimdi Allah Teala'ya bakalım. Ne diyor? Ve bi ahdillahi efu. Enam 153. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani yemininizi, misakinizi, ahdinizi ve onun ötesinde iradenizi de Allah'a teslim edin. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bunu size vasiyet ettim diyor, emrettim diyor. Vasiyeti de aynı şeyleri kapsıyor. Dört tane teslim. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Misakimizin, ruhumuzun teslimiyle alakalı olan bölümüne beraberce baktık. Rad 21. Peki fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ne vermiş? Ahd vermiş. Hangi ayet? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor. Ey Adem oğulları. Adem oğulları nerede geçerse bileceğiniz ki o bizim fizik vücudumuza hitap ediyor Allah Teala. Öyleyse bir sırat-ı müstakim olan fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya teslimi Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde bizim tarafımızdan Allah-u Teala verilen bir ahdle teşekkül etmiş. Öyleyse misakimiz belli. Ahdimiz belli. Peki yeminimiz? Nefsimizin yemini, o da belli. Allah Teala buyuruyor ki Müddessir suresi 38 39 40. ayet-i kerimeler. Kullu nefsin bima kesebet rehinetun illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle İktisap ettikleri dereceler, kazançları, kayıplarını aşmadıkça rehinedirler. Gidecekleri yer cehennemdir, fizik vücudun içinde rehinedirler. Hiçbir zaman o rehine, rehinelikten kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. İlla ashabel yemin, ama yemin sahipleri hariç, fi cennet. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yemin sahipleri hariç, yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin var. İşte bu yemin nefsimizin tezkiye olmasıdır. Tezkiye olanlar felaha erer diyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekaha. Kim tezkiye ederse onu nefsi. Çünkü Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinden bahsediyoruz. Ve nefsin ve ma sevaha diyor Allah-u Teala. O nefse ve onu seva edene, dizayn edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha. Kim onu nefsi tezkiye ederse o felaha erer. Nefsiye, tezkiye müessesesi iki muhteva taşır. %51'e kadar götüren ruhun teslimine kadar gelen safa tezkiye adını alır. %51 nur birikiminden sonra %100'e kadar geçen safa ise tasfiye adını alır. Ama birinci ve ikinci tezkiye de denilebilir isimlerine. Bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde bu müesseseyi görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimiz de Allah'a yemin vermiş. Rehine olan nefsimiz Allah'a yemin vermiş. Kim yeminini yerine getirirse onların gidecekleri yer cennet. Felah müessesesi de zaten cenneti ifade ediyor. Ve nefs tezkiyesi ikinci kat, birinci kat cennetten sonraki ikinci ve ondan sonraki bütün cennet katları için geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse yeminimiz var, misakimiz var ve ahdimiz var. İşte yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirme işlemleri bunlar hidayeti ifade eder. Hidayet ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmektir. Hidayet fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul kılarak Allah'a teslim etmektir. Hidayet nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs vücuda getirerek Allah'a teslim etmektir. Ve hidayet iradeyi Allah'ın külli iradesine bağlayarak Allah'a teslim etmektir. Öyleyse hidayet müessesesi bu bakımdan zamanımızın en önemli dizaynını içerir. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir devre şu dünya hayatıdır. Ya Allah'ın söylediklerini idrak ederiz, o istikamette bütün güzellikleri yaşamak üzere harekete geçeriz, hem bu dünyada mutlu bir hayat süreriz, hem de ahirette mutlaka cennetin en üst katlarına kadar yerimiz olur. Veya Allah'ın söyledikleri bizi hiç alakadar etmez. Şimdi madalyonun asıl acınması lazım gelen, hüzne insanın düşmesine sebebiyet veren ikinci cephesine geliyorum. Bu dünyada inananların sayısı %90'dan daha fazla sevgili kardeşlerim. Ama cehenneme gideceklerin sayısı da %90'dan daha fazla. İblisin nerede başarı kazandığını sizlere anlatmak istiyorum. İnsanlardan hakikatleri saklamakta büyük bir maharet sahibi. Bütün dinlerde o peygamber hangi din, o tek din hangi peygamber tarafından yaşanmışsa o devirde o peygamber herkese açıklamış. Aynı zamanda o peygamber zamanında yaşayan bütün milletlerdeki resuller de onunla beraber gene açıklamışlar kavimlerine. Onların etrafında bir grup insan hep toplanmış. Ne yazık ki bütün kavimlerde toplananlar %10'un altında. Ve bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Biz size neler söylüyorsak aynen orada da onlar söylüyorlar. Ama inananlar çok az sayıda. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanın buradaki kurnazlığı ne? Din adamlarının çok büyük bir kısmı klasik din eğitimiyle kendilerine asırlardan beri intikal eden insanların yazdığı kitaplarla din öğreniyorlar. Üniversitelerde onu öğretiyorlar, öğreniyorlar. Mezun olduktan sonra orada doktora yapıyorlar. Orada doçent oluyorlar, orada profesör oluyorlar. Kendilerine öğretilen o yanlış bilgileri insanlara öğretmekle vazifeli oluyorlar. Şeytan bütün bu konularda insanların %90'ını, inananların %90'dan fazlasını tuzağa düşürmüş durumda. İnanmayanlar zaten tamam. Onların gideceği yer cehennem, tamam. İnanmıyorsa hiçbir şey yapması mümkün değil onun. O Allah'ın emirlerinin hiçbirini yerine getirmeyecektir. Onun için zaten inanmamak bir kurtuluş, şu olmayan bir muhteva taşır. Ama inanıp da sırf din adamlarının edindiği eksik ve yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gidecek olan insanlar, onların sayısı her devirde %90'dan fazla sevgili kardeşlerim. Bu konuşmamızın başlangıcında söyledik ki insanların %90'dan fazlası İslam aleminde, insanların İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar ve bunu herkese öğretmekle vazifeli addediyorlar kendilerini. Bunun dışında bir şeyler söylediğiniz zaman da kızıyorlar. Sanki onların aleyhine bir şeyler yapıyormuşsunuz gibi. Sevgili kardeşlerim, işte yemininiz, misakiniz ve ahdiniz. Bunların hepsi hidayet. Ruhunuzun misaki, ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah buyuruyor Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudunuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Birinci konumuz ruhun hidayeti, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması Ali İmran 73. Hidayet. Fizik vücudunun hidayetini Nahl 36'da söylüyor Allah-u Teala. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple, yani o Resul'e tabi olarak hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Neden? Çünkü Resul'ün bütün söylemelerine rağmen onu dikkate almadılar. Yetmez. Yanlış din bilgileriyle insanları kendileriyle beraber cehenneme sürüklediler. Bu sebeple üzerlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Dalaleti hak ettiler. Fizik vücudumuzun hidayeti. Nefsimizin hidayeti de Maide 105'te veriliyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum. La yedirüküm men dalle izahtedeytüm. Sümme mercuküm cemiyan. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsler üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefslerinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinize borçtur. Siz ne zaman nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olursanız, o noktadan itibaren hidayette olursanız, o noktadan itibaren dalalette olanlar size bir kötülükte bulunamazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse

Ve siz ölmeyin. Önce teslimi külli ile Allah'a teslim olun, sonra ölün. Teslimi külli muhtevanın içinde var. Kelime olarak verilmemiş. Ve burada bir hakkın takvayı görüyoruz. Burada iradenin teslimini görüyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrade teslimi yapanlar için Allah Teala Fusilet 35'i açık ve kesin olarak veriyor. Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Allah'a çağırdıklarına göre irşat makamının sahipleri daha bitmiyor. Arkası da geliyor irşat makamının sahibi olduklarına dair. Hiç seyyiat-ı hasenat bir olur mu? Onlar seyyiati hasenatla önlerler. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Verilenler Hazül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Hazül Azim kelimesi, Fevzül Azim kelimesi ve Ecrül Azim kelimesi üç tane muhtevanın üçü de irşatta ulaşmış olan irşat makamını Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle iradelerini Allah'a teslim ederek tayin olunanların durumu. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Hem yemin, misak ve ahitlerini hem de onların hepsinin ötesinde olan misaklerini tamamlamışlar. Allah'ın ahdini yerine getirmişler. Allah'ın vasiyetini yerine getirmişler. Dört teslimi de tamamlamışlar. İşte tövbe 100, o da bir açıklık getiriyor. Orada da aynı olay var. O sahabe Kunel Evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macirindendi, bir de Ensar'a ve Macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Ensar'a ve Macirine ihsanla tabi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Kur'an bahsediyor bundan. Bu demektir ki Allah Teala Ensar'a da Macirine de İrşad yetkisi vermiş ve irşad ettikleri de tabi olmuşlar. İhsanla sahabeye tabi olmuşlar. Ve bu sebeple Fevzül Azim'in sahipleri, Fusilet 35'te Hazül Azim'in sahipleri gene sahabeden bahsediliyor. Ve Fetih 10'da Ecrül Azim'in sahipleri olarak gene sahabeden bahsediliyor. Hep irşad makamına ulaşanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu Ramazan gecesinde baki kalan bu kubbede bir hoş sada inmiş. İşte bu akşam sizlere yemin, misak, ahd ve misak, bir de Allah'ın ahdini, Allah'ın vasiyetini inşallah sunmak imkanını bulduk. Allah Teala bize bu imkanı bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzi bin aymin eşfet arıca. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki ve medeni Tena sıratel müstakim sıratel lezzine enemte aleyhim dair mazgur ve aleyhim ve aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde konumuz tasavvuf, gene bir aradayız. Öyleyse bugün konumuz tasavvuf. Size tasavvufu anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, kainatın yegane dini olan kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatın tek dininin hayata geçirilmesi, ihya edilmesi. Peki ölmüş mü ki hayata geçirilecek? Evet, ölmüş. İslam'ım diye geçinen insanların %90'dan fazlası İslam'ı yaşamıyorlar. Aslında İslam konusunda çok şeyler söylenir. Derler ki İslam en son dindir, en mütekamil dindir, bütün dinlerden üstündür. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Bu görüntüde olan dinler, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve daha dünya üzerindeki bir sürü din. Hiçbirisi başka bir din değildir. Sadece bir tek din olmuştur Hazreti Adem'in dini ve bütün peygamberlerin dini. Hazreti Adem'in dini, bütün peygamberlerin dini, tabiatıyla son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de dini. Yeni bir din değildir İslam. Dinde tekamül olmaz. Allah-u Teala'nın hiçbir şeyi tekamüle ihtiyaç göstermez. Allah en mükemmelini indirmiştir. Milyarlarca yıl evvel Hazreti Adem zamanında ve kainatta sadece o din var olmuştur. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Bu sebeple Arapça adı İslam'dır. Teslim kökeninden gelen teslimle alakalı din. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülün dostlarım. Kur'an Allah-u Teala'nın son nebisine indirdiği son kitaptır. Ve 1400 yıldır değiştirilememiştir. Şeytanın bütün gayretlerine rağmen şeytan Kur'an-ı Kerim'de bir değişiklik yapmayı başaramamıştır. Çünkü Allah Teala Hicr suresinde diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun koruyucusu da biziz. Öyleyse kitabı indiren Allah Teala elbette kitabın koruyucusudur. Ve kitap aynen muhafaza ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün tatbikatta olan İslam'ın hayatta olan unsurları
nelerdir diye baktığımız zaman büyük ölçekli, çok başarılı bir şekilde öğrenilmiş olan fıkıh müessesesini görüyoruz. Kur'an'dan elimizde kalan tatbikattaki olgular, fıkhın büyük boyutlarda öğretildiğini görmekteyiz. Bir de İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Kur'an'ın ve Allah Teala'nın yegane dininin diğer ibadetleri, diğer konuları yok. Mesela ne 32 farzın ne de 54 farzın içinde zikir yok. Allah Teala ise zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz. Öyleyse bunların hepsinin farz olduğu bir ortamda farzların arasında zikri görememek gerçekten büyük bir problem. Çünkü zikir bütün ibadetlerden üstündür. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Utlu uhiye ileykel kitabe.

ويقوم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Rabbimin sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara oku, anlat sahabeye, oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah hepsinden daha büyüktür. Namaz kılmaktan da bir zikirdir namaz. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikirdir. Öyleyse görüyoruz ki İslam'ın en büyük ibadeti farzların arasında yok artık. Amentü müessesesine baktığımız zaman Allah'a inanmak görüyoruz. Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Vasubadel Mevte inanmak, hayrın Allah'tan, hayrın da şerrin de Allah'tan olduğunu inanmak diye 6 tane faktör görüyoruz. Evvela faktörler 7'dir. 7.'si ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ama 6.'sı yanlıştır. Hayrın da şerrin de Allah'tan olması söz konusu değildir. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan olmaz. Olması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, şer bize derecat kaybettiren olaylardır. Hiç kimse başka bir iradenin vücuda getireceği hangi olay olursa olsun, hangi tesir olursa olsun, başka bir irade devredeyse, kişinin kendi iradesi yoksa şer kazanması mümkün değildir. Bir insanın derecat kaybetmesi sadece kendi iradesiyle bilerek işleyerek yaptığı hataların var olmasına bağlıdır. Böyle bir şey yoksa, kişi bizatihi kendisi bilerek ve isteyerek bir kötülükte bulunmamışsa, Allah'ın bir emrine isyan etmemişse, derecat kaybettirecek bir olay yapmamışsa kendi iradesiyle, başka birinin onun üzerinde yapacağı hangi tesir olursa olsun, ister ilahi irade olsun Allah'ın iradesi, ister külli irade olsun sünnetullah, ister cüz'i irade olsun başka birisinin iradesi, bir insana derecat kaybettiremez. Davranış biçimi ne olursa olsun, hiç kimse başkası sebebiyle derecat kaybetmez. Öyleyse Amentu müessesesinin 6.'sı yanlıştır. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Ve 7.'sinin de mutlaka var olması gerekir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize dinimizi öğretti. Kainatın yegane dinini öğretti. Dinlerin Allah-u Teala'nın yarattığı dizaynda mevcut olmadığını, sadece bir tek din olduğunu, Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar, o da dahil olmak üzere bütün Resullerine ve Nebilerine tek bir dini tevhim ettiğini, sadece bir tek din indirdiğini, o dinin de Arapça adının İslam olduğunu söylüyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'e göre adı Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün,
olayı. İslam kelimesi teslim kökünden geliyor ve İslam teslimlerden ibarettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Dört tane teslim içerir İslam. Ve 28 basamaktan oluşur. İslam da teslim dini olduğunun kesin işaretini taşır. Ve bu dini budamışız ve namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmeye bağlamışız. Nerede teslim? Teslim yok. Ne namaz kılmak insanı teslime götürebilir, ne oruç tutmak, ne zekat vermek, ne hacca gitmek, ne de kelime-i şehadet getirmek. Hiçbirisi bir insanı teslime götüremez. Öyleyse din 7 tane safhadan oluşuyorsa, din 4 tane teslim içeriyorsa ve bugün İslam aleminde bu teslimleri vücuda getirebilecek olan hiçbir unsur büyük kitleler tarafından artık bilinmiyorsa, tatbikattan tamamen kaldırılmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu bir katilden beter bir olaydır. İslam aleminin 190'dan fazlasının cehenneme gitmesiyle alakalı bir korkunç tablo görüyorum. Ve bunları herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanları kurtarmak mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiğini bütün insanların bilmesi temel şarttır. Eğer öğrenemezlerse kurtuluşları yoktur. Ne İslam aleminde, ne Hristiyan aleminde, ne Yahudi aleminde, ne de diğer bütün dinlere dair alemlerde, din zannedilen şeylere dair alemlerde kurtuluş asla söz konusu olmaz. Öyleyse misyon, bugün bizim omuzlarımıza Allah-u Teala'nın yüklediği misyon, bütün insanlığın kurtuluşu için mutlaka insanlığa ulaştırılması lazım gelen bir direktif taşıyor. Allah'ın açıklamaları. Ve eğer Kur'an unutulmasaydı, o zaman tasavvuf zaten bütün dünyada yaşanıyor olacaktı. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesidir. Ne içerir? Tasavvuf neyi içerir? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. 7 tane safhadan oluşuyor. 7 safha içerir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz kurtuluşa ulaşmanız artık mümkün değildir. Ne yaparsanız yapın, hiçbir şey sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse tasavvufun, yani İslam'ın hayata geçirilmesinin temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek yatar. 28 basamaklık bir dizaynda ilk 2 basamak kurtulamayacak olanlardır. Olayları yaşamak herkes yaşar. Olayları değerlendirmek herkes değerlendirir. Olayları değerlendiren insanların büyük kısmı Allah-u Teala tarafından seçilirler. Onların Allah'a ulaşmayı dileme konusunda sahaları açıktır. Dilerlerse kendilerini kurtaracaklardır. Kendi cephelerinden engel yoktur. Yani o insanlar bilerek, isteyerek Allah'a insan ruhunun ulaşmasına, bu bir farz olduğu halde, üzerimize 12 defa farz olduğu halde karşı çıkmayan insanlar bunlar. Karşı çıkanlar seçilemezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar sadece İslam'da değil,
bütün dinlerde insanlar dinlerini bilmiyorlar ve kendilerine kendi din adamlarının öğrettiklerinin doğru olduğunu, bir, iki ve daha önemli bir konu bu ve yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtuluşları için yeterli olduğunu zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir Hristiyan için, ne yazık ki Hristiyanların çok büyük bir kısmında bu yanlış inancın var olduğunu görüyoruz. Diyorlar ki Hazreti İsa çarmıha gerilerek öldü. Kanını akıttı. O bir kurbandı. O kurban olduğu için Hristiyan olan herkes mutlaka Hazreti İsa sebebiyle kurtulur. Sevgili kardeşlerim, İsa sebebiyle hiç kimse kurtulamaz. Bu inancın nereden geldiğini araştırdık. Mormonlarda doğru bir sonuç gördük. Diyorlar ki, evet Hazreti İsa çarmıha gerilmiştir, kanı akmıştır. Bu sebeple insanlar kurtulacaktır ama mürşitlerinin önünde tövbe eden insanlar kurtulacaktır. Şimdi konu doğruldu. O zaman Hazreti İsa çarmıha gerilmeseydi de mürşitlerin önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşan bir kişi mürşidinin önünde tövbesini gerçekleştirdiği zaman kurtulmuştur. Hatta Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, inançların geçen asırlar boyunca özden çok şeyler kaybettiğini ve asıl noktalardan sapkınlıklar gösterdiğini görüyoruz. Evvela insanlar ne demek diyorlar? Bir tek dinden bahsediyorsun. Müslümanlık da vardır, Hristiyanlık da vardır, Yahudilik de vardır, Brahmanizm de vardır, Budizm de vardır, Taoizm de vardır, bir sürü din vardır diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır. Birden fazla din hiç olmamıştır. Hepsi aynı dinin uzantılarıdır ve insanlar doğruları ne yazık ki bilmiyorlar. Daha kötüsü, öğretenler de bilmiyor. İşte böyle bir ortamda zamanın kıyamete doğru ilerlediği bir noktada dini öğretmek söz konusu. Öğrenemezlerse insanların kitle halinde gideceği yer cehennem. Yanlış din öğretisi, eksik din öğretisi insanların çok büyük bir kısmını, %90'dan fazlasını mutlaka cehenneme sürükleyecektir. Onun için çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Çırpınıyoruz ki şu insanlara Allah'ın doğrularını anlatalım. Şu insanlara aslında cennete gitmelerinin ne kadar kolay bir şartla mümkün olduğunu anlatabilelim. Sırf cahillikleri yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemenin kendilerini kurtaracağını bilmemeleri yüzünden milyarlarca insan cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, iblisin insanlara ördüğü tuzağı, insanların başlarına ördüğü çorabı gördünüz mü?

İblis. İnsanları bu hale düşüren, gayesi sadece bu olan iblis bu noktaya getirmiş insanlığı. Öyleyse gelin beraber bakalım, İslam nelerden ibarettir? İslam 7 tane safhadan ibarettir. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve böylece ilk teslimi gerçekleştirmek. İslam kelimesinin manasına uygun bir ilk sonuca ulaşmak. Teslimse işte ruhun Allah'a teslimi. 21. basamak. 25. basamak, 4. safa fizik vücudu Allah'a muhsin kılarak teslim etmek. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir fizik vücut. 27. basamakta nefsi Allah'a teslim etmek, bütün afetlerden kurtararak daimi zikirle nefsin kalbinde hiç afet kalmamasını temin etmek suretiyle nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak, 5. safha. 6. safha, 28. basamağın 4. kademesi, irşada ulaşmak. 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Böylece 7 safha, 4 teslimden oluşan bir dini dizayn söz konusu. Yedi safha, dört teslim. Dört tane emanetiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuz, veçiniz, yani fizik vücudunuz, nefsiniz ve iradeniz. Hepsini de Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. İşte böyle bir dizaynı yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Burada İslam'ın ne olduğunu görebiliyor musunuz? İslam teslimlerden ibarettir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu hedeflerin hepsine Allah'ın emrettiği ibadetlerle ulaşılır. Öyleyse başlangıç itibariyle bütün insanlarda geçerli olan, insanların hepsini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir dizayn var mı? Allah Teala madem ki diyor ki biz sizin için zorluk düşünmeyiz. Biz sizin için sadece kolaylık düşünürüz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim böyle bir kolaylığı taşıyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, taşıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olur Allah Teala bizi kendisine ulaştırırsa şu olur. Allah'a ulaşan kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasının sahibi olur. Ve kişi oraya ulaşmaz. Bu hedeflere Allah onu ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, işte bu tasavvuftur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin Allah yolu boyunca kendisine düşenleri yapması tasavvufu yaşamaktır. Tasavvuf kelimesinin saf kökünden yani yün kökünden geldiği ifade ediliyor. Bütün sahabe yünlü giydikleri için. Tasavvuf kelimesinin sofa kelimesinden geldiği, sufa kelimesinden geldiği ifade ediliyor. Gene sahabe çıkıyor karşımıza. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları açık bir sofa hüviyetinde bir kesim vardı. Selman-ı Farisi de dahil olmak üzere birçok sahabe, 50 kadar sahabe orada yerler, içerler, yatar kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her gittiği yerde mutlaka takip ederek onu dinlemek ve o sohbeti dinleyememiş olanlara anlatmaktı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i adım adım her adımda izlerlerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ehli sufa den de gelse tasavvuf kelimesi. Softan da gelse her halükarda sahabe akla geliyor.
Tasavvuf, yani dinin hayata geçirilmesi aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabeden başlamaz. Tasavvuf, Adem aleyhisselamdan başlar. İlk iki oğlundan birisi Harut. Habil'di. Diğeri Kabil'di. İlk mutasavvıfın Habil olması söz konusu. Çünkü takva sahibi olduğu kesindi. Öyleyse kimdir tasavvufu yaşayanlar? Takva sahipleridir. Yedi takvanın hangisinde olursanız olun, tasavvufu yaşıyorsunuz demektir. İslam'ı hayatınızda hayata geçirdiniz demektir. İslam'ı yaşıyorsunuz demektir. Tasavvuf, İslami yaşantının adıdır. İslam'ın ihya edilmesidir. Hayata geçirilmesidir. İslam'ın veya Allah'ın kainattaki yegane dininin, hanif dininin. Hanif dininin özelliği nedir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala? Birinci özelliği tek Allah'a inanmak. İkinci özelliği Allah yolunda tek bir topluluk oluşturmak. Üçüncü özelliği Allah'a teslim olmak. İşte İslam dini, Hanif dini, kainatın tek dini, bütün peygamberlerin dini bu kadar. Tek Allah'a inanmak, tek bir toplum vücuda getirmek ve Allah'a teslim olmak. Yani ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Tasavvuf kelimesi sahabeyle başlasa da aslında ilk tasavvuflar, ilk mutasavvıflar sahabe değildir. Söylediğimiz gibi Adem Aleyhisselam'ın Kabil tarafından öldürülen oğlu Habil bir mutasavvıftı. Tasavvufu bütün boyutları yaşamış ve iradesini de Allah'a teslim etmiş bir mutasavvıftı. İradesini Allah'a teslim ettiğini nereden anlıyoruz? Diyor ki, kardeşi kendisini öldürmeye geldiği zaman sen beni öldürebilirsin diyor. Ben bunun için sana kin duymam. Sen beni öldürürken diyor, benim sana saldıracağımı da zannetme. Hiçbir zaman ben seni öldürmek için elimi kımıldatmam. Ne bunun anlamı? Allah-u Teala'dan talimat alıyor. O seni öldürecek diyor, bana kavuşacaksın. Ama sen ona dokunmayacaksın. Sen, çünkü sen kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdensin. Ve Habil'in Kabil'e hitabı o şekilde oluyor. Kabil kardeşini öldürüyor. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlara bir tarik, bir yol takip ettikleri için, Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerinde oldukları için, yolda oldukları için tarikatçı derler.
herkese dilediğini söyleyebilir, buyursunlar. Veya kökten dinci derler, mürteci derler, irticacı bunlar derler. Her şey denir. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumda toplumun büyük çoğunluğu Allah'ı tanımıyorlarsa, emirlerini hiçe sayıyorlarsa ve kendi standartlarında inandıkları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uygun olmayan, ters düşen şeyler varsa ve bu ilim onları bütünüyle kavramışsa, ihata etmişse, sarmışsa, o zaman bu insanlar Allah'ın dostlarına her şeyi söylerler. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Herkes kendi iradesinin kendisine emrettiğini yapar. Herkes kendi anlayışının limitlerinin dışında bir anlayışı kendi anlayış standartları içinde değerlendirmek mecburiyetindedir. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Kişinin aklı neyi ihata edebilirse hükmü o kadardır. Bilmediği bir konuda hakem kesmekse son derece kolaydır cahil insan için. Öyleyse sahabe ehli tasavvuftu. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bakınız ne diyor Allah Teala Zümer 17'de: "Vellezîne iştenebû tâgûte an yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor sahabe için Allah Teala, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele, diyor Allah Teala. Allah'a yöneldikleri için Allah'ın kulluğuna da ulaşmışlar. Kişinin Allah'a yöneldiği yerde birinci kulluk başlıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bize birinci kulluğu anlatıyor. Allah'a ulaşmanın dilendiği noktada oluşan kulluk, Allah'a enabe olma, münip olma, Allah'a yönelme. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Allah'a kul olmak için şeytanın hegemonyasından kurtuldular diyor Allah Teala. İçtinam ettiler, kendilerini kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Nereden biliyoruz kul olduklarını? Çünkü kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a yöneldiler. Şeytana kul olmaktan içtinam ettiler, Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor. Böylece Allah'a kul oldular diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytana kul olmaktan bu sebeple kurtarmışlar kendilerini. Peki hepsi Allah'a ulaşmış mı? Evet. Hepsi, tabi olanların hepsi felaha ermişler. Araf 157 hepsinin felaha erdiğini söylüyor. Ama hidayete ermişler mi? Ruhlarına ulaştırmışlar mı? Zümer 18 söylüyor onu da.
Yani onlar sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirdiler mi? Hepsi gerçekleştirdi. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Allah Teala Arap 157'de bunu söylüyor. Diyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa hepsi felaha erdiler. Tabi olanlar hepsi tabi olmuşlar ve felaha ermişler. Peki ruhlarını alalaştırmışlar mı? Gördük ki Zümer 18 hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Diyor ki Allah Teala

Tabii benim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Peki, nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikre ulaşmışlar mı? Zümer 18, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Hidayete erenlerin ulul elbab olduklarını söylüyor. Allah Teala Zümer 18'de sahabenin ulul elbab olduklarını söylüyor. Ve ulul elbabın tarifini veriyor. Ali İmran 190-191 Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubin. O ulul elbab kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zikri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek söz konusu olan şey. Ve ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de zikretmek söz konusu olan şey. Ve böylece görüyoruz ki onlar bulunabilecekleri üç halin üçünde de Allah'ı zikrediyorlardı. Daimi zikrin sahipleriydi. Öyleyse hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Peki, altıncı safa olan irşada ulaşmışlar mıydı? Hepsi ulaşmışlardı. İşte Hicret 7, Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlerin söylediğine tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmış. O kadar mı? O kadar değil. Son hedefe de ulaşmışlar. İradelerini Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o sahabe Kunel Evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi, bir de Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacir'in, görünüyor ki tabiine tabiyet bahşetmişler. Yani tabi'in, zaten atlar üstüne tabi olanlar, sahabeye tabi olarak onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Neden? Çünkü hem Ensar, hem Muhacir'in, hem tabi'in hepsi hazzül, hepsi burada fevzül azimin sahibi olarak adlandırılıyor Allah Teala tarafından. İradelerini Allah'a teslim edenlerin müşterek hüviyetleri, alameti farikaları, remzleri, iradenin teslimini gösteren işaret azim kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'deki şifre. Nerede hazül azim görürseniz, fevzül azim görürseniz, ecrül azim görürseniz, fazlül azim görürseniz, hepsinde o nokta vardır. Salah makamının beşinci kademesi iradenin Allah'a teslim edilmesi. İrşat makamının sahibi olmak.
bütün sahabeye, ister Ensar olsun, ister muhacirin, tabi'in tabi olmuş. Yani onlar kendilerine tabi olunduğu kesin olduğuna göre Allah'ın kesin olarak mürşitleriydi. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda açık bir olgu görüyoruz. Sahabeye tabi olundu. Hepsi de irşat makamının sahibiydiler. Hepsi irşat makamının gerçekten sahibi miydi? Evet. İrşat makamının sahibi olanları Allah Teala anlatıyor. Fusilet 33, 34, 35'te. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha çok güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla önlemek Hazrül Azim'in sahiplerine aittir diyor Allah Teala. Bu yetki de çok insana verilmez diyor. Ve görülüyor ki kim Allah'a teslim olmuşsa birinci özellik, Allah'a çağırıyorsa ikinci özellik ve Hazrül Azim'in sahibi ise üçüncü özellik, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorsa dördüncü özellik. Bu özelliğin sahibi insanlar mürşitlerdir. İşaret Hazrül Azim. Peki sahabe onlardan mıydı? Elbette. Bakınız ne diyor Allah Teala Yusuf 8'de. Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben babana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle, kalbimizdeki basiret hassasıyla, kalbimizdeki görme hassasıyla, basar hassasıyla Allah'ı görerek basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Demek ki yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sahabe de Allah'a davet ediyor. İrşat makamının birinci özelliği neydi Fusilet 33'te? Allah'a teslim olmak. İkinci özelliği Allah'a davet etmek. Burada Allah'a davet de var Yusuf 108'de, teslim de var. Çünkü Allah'a teslim etmeselerdi basiret üzere Allah'ı göremezlerdi. Allah-u Teala'nın görülmesi, zatının görülmesi o makamın işareti. İrşat makamının işareti. Kim irşada ulaşmışsa o Allah'ın zatını görebilir. İrşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmişse irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına kim tayin edilmişse o bu istikametteki hedefin sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe hepsi irşat makamının sahibiydiler. Öyleyse bunun ötesinde kim vardır? Bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Onlar seçilmişlerdir. Onların üzerinde kim vardır? Devrin imamı vardır. O da seçilmişlerin arasından bir defa daha seçilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde bir bütünü görüyoruz. Bütün sahabenin tasavvufu bütünüyle yaşadıklarını görüyoruz. Nereden biliyoruz bütünüyle yaşadıklarını? İradelerini de teslim etmelerinden biliyoruz. Ama bütünüyle yaşadığının daha kesin bir delili var mı? Evet, Ali İmran 119.
Diyor ki Allah Teala sahabe için, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbetle davranırsınız. Siz onlara gene muhabbet edersiniz, onları gene seversiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. İşte bugün zamanımız din adamlarının en büyük handikapı, Allah'a yaklaşamamaktaki en büyük handikapı, kitabın bütününe iman etmemeleri. Bütüne ne iman etselerdi, İslam'ın 7 safhasını mutlaka bileceklerdi. İslam'ın 7 safhası onlar tarafından bilinecekti. Ve akılları buna erenler şu anda tasavvufu yaşıyor olacaklardı. Ama Allah Teala tasavvufu yaşamayanlardan bahsediyor. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bigaril hakkın. Onları ayetlerimizi anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Diyor ki Allah Teala ondan sonra onlar bütün ayetlerimizi görseler onlara inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır diyor Allah Teala. İşte din taassubu böyle doğuyor. İnsanlar tasavvufa karşı çıkıyorlar. Yani Allah'ın dinine karşı çıkıyorlar.

0: Aynı durumda ilmi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden değil, kitaplardan edindikleri için. Kur'an-ı Kerim onlar için sadece o dini öğrendikleri kitaptaki alimler, onlara hangi ayetlerden bahsetmişse sadece o ayetler konusunda bilgi sahibi olmak yeterli diyorlar bu. Yeterli diyorlar ve kendilerini de, onlardan din öğrenenleri de, milyarlarca insanı ölüme sürüklüyorlar, cehenneme sürüklüyorlar. Sevgili kardeşlerim, siz tasavvufu yaşayanları Allah'ın huzurunda kutluyoruz. Dininiz mübarek olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu iki satır beraber başka bir iki satır var. Halk şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Ondan sonra deminki iki mesra geliyor. Görelim Mevlam neyler, neylerse hayır eyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu dağılımın insanlara yansımasında gerçekten muhteşem bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah hesabı çabucak görür. Hemen görür. Seri olarak derhal görür. Allah'ı seviyül hesap buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Her aktivite iki tane sonuç doğurur. Bir, kendisine ya hayır ve veya şer oluşturur. Ya da bir başkasına hayır veya şer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hırsız birisinin bir şeyini çalmışsa, hırsız şer işlemiştir, derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişi zalimin zulmüne uğramıştır, mazlum hüviyetine girmiştir ve bir hak doğmuştur, kul hakkı. Hırsızın kaybettiği derecat, malı çalınan kişiye kiramen katibi melekleri tarafından devredilir. Hesap görülmüştür sevgili izleyenler ve dünya. Dünya üzerindeki ilk davranış biçimi karşılığı anında ödenen bir sonuca ulaşmıştır. Birinci olay dünya üzerinde görenler. Birinin malı çalınmıştır, biri de mal çalmıştır. İkinci kesim kişinin rakamlı

0: Kitabında Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap diyor. Hayat filmimiz. Hayat filminde Cenab-ı Hak hırsızın o fiili, hırsızlık fiilini işlemesi sebebiyle derecelerinden o kadar düşme yapılır. Ve bu düşen dereceler malı çalınana derhal teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim derecat kaybedilen her olayın şer, derece kazanılan her olayında hayır olduğunu söylüyor. Derece kaybedilen her olayın günah olduğunu, derece kazanılan olaylarında kişisel olarak kendi fiiliyle oluşmuşsa sevap adını alıyor. Öyleyse hayırla şer karşılıklı iki tane unsur, günahla sevap karşılıklı iki tane unsur, bir de seyyiatle hasenat, gene karşılıklı iki unsur. Seyyiat derece kaybettiğimiz bütün olaylar, hasenat derece kazandığımız bütün olaylar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman derece kazandıracak bir olay işlemişsek, işte o zaman Allah-u Teala'nın izinde bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne zaman derece kaybedecek bir olay işlersek, o zaman da şer işlemiş oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi irademizle yaptığımız her olaya Allah-u Teala kaza adını veriyor. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir icra ederse, bu olayın da bizim için adı kaderdir. Ya külli irade tarafından, yani sünnetullah tarafından, veya ilahi irade tarafından, bizatihi Allah'ın iradesi tarafından veya başka bir cüz'i irade tarafından bizim üzerimize vücuda getirecek olan herhangi bir olay bize tesir ediyorsa ama bizim irademizin bu olayda hiçbir dahli yoksa bu bir kader olayıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda hangi olay vücuda gelirse gelsin aynı anda adalet tesis eder. Aynı anda onun karşılığı mutlaka ödenir. Sümbül Efendi Hazretleri talebelerine diyor ki, bugün bütün çarşılara, pazarlara, İstanbul'un her tarafına dağılın. Ne kadar hoşunuza gitmeyen olay varsa onları tespit edin. Nerede yanlışlıklar varsa gelin bana söyleyin. Kim en güzel anlatırsa o benim postuma sahip olacağım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bütün talebeler İstanbul'a dağılıyorlar. Akşam gelenlerin elinde tamam tamam kağıtlar. Falanca mahkemeye gittik, Kadı Efendi Hazretleri mahkemede hüküm verdi. Bir hırsız bir adamın falanca şeylerini çalmış. Büyük bir haksızlık oluşmuş. Kadı Efendi de hırsızı cezalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Olaylar bir bir anlatılıyor. Ama sonradan Merkez Efendi Hazretleri adını alacak olan, aynı zamanda Sümbül Efendi Hazretleri'nin damadı olacak olan zat sessiz bir köşede oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Herkes hararetle anlatmış, anlatmış, anlatmış, anlatmış. Hepsini dinlemiş Sümbül Efendi Hazretleri. Ve en sonunda hiç sesi çıkmayan ona sormuş. Evladım demiş, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Efendi Hazretleri demiş, ben onların dediği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama onlar gibi düşünemiyorum. Her şeyin merkezindeydi demiş. Efendi Hazretleri sormuş, yani ne demek istiyorsun sen? Demiş ki, kimin hangi dereceyi kaybetmesi söz konusuysa Allah-u Teala ona zulmedenden derhal o dereceyi alıyor, onun hayat kitabına kaydediyor. Adalet anında yerini buluyor diyor. Her şey merkezinde. İşte bu her şey merkezinde sözü Sümbül Efendi Hazretleri'nin damadı olan Merkez Efendi'nin adını koyuyor. Merkez Efendi. İkisinin de kabirleri İstanbul'da. İki büyük evliya, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunun üzerine şimdi inceleyelim bakalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Doğru mu? Düşünün. Birisinin malı çalınmış. Kişi dehşetli üzgün. Malı çalınmış. Hırsız da seviniyor. Malı çaldı, satacak veya onu kullanacak, parasını yiyecek. Her neyse. Nefsi itibariyle bir sevinç içerisinde. Ama olay vücuda geldiği anda Allah Teala hırsızlık malın değerine göre tayin ettiği derecatı kiramen kâtibin melekleri vasıtasıyla o hırsızın günah hanesine kaydediyor. Olay cereyan eder etmez. Ondan sonra da onun tam karşılığını malı çalınan kişinin sevap hanesine kaydediyor. Ve bize derecat kazandıran bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de hayır diye tayin ediliyor sevgili izleyenler. İşte biz insanlar, olaylar bizi üzerse ona şer deriz. Olaylar bizi sevindirirse ona hayır deriz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, malı çalınan kişi için o olay onu üzen bir olaydır. Onu şer olarak değerlendirir. Ama bilmez ki malı çalındığı anda kiramen kâtibin melekleri görevlerini derhal yaparlar. Onun hesabının pozitif tarafına hırsızlık malı ne kadar derece kaybettirmişse hırsıza o kadar değeri o kişinin amel defterine hayır tarafına, pozitif tarafa yazarlar ve kişi üzüldüğü şerrin hayra dönüşmesi olayıyla karşılaşır. Bütün kainatta bütün şerlerin karşılığı hayırdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kişi varsa şer mutlaka hayra dönüşür. Hangi şer? Kişisel zanlara dayalı tabii şer. Yoksa bir kişinin malının çalınması şer değil, hayırdır. Çünkü mutlaka ona derecat kazandıracaktır. Kim bu dünya üzerine bir haksızlık yapmışsa o da mutlaka derecat kaybedecektir. Kime karşı haksızlığı oluşturmuşsa o kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse görüyorsunuz ki malı çalınan kişinin kendisini üzmesi sebebiyle şer zannettiği olay aslında hayra dönüşmüştür. Erzurumlu İmam Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayr eyler. Hayr ediyor muymuş? Diyordu ki kesinlikle böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyelim ki siz birisine bir hakarette bulundunuz. Birisine kötü bir davranışta bulundunuz. O kişiyi üzdünüz. Derhal derecat kaybettiniz. Karşı tarafı derhal sizin kaybettiğiniz derecatı kazandı. Adalet anında tahakkuk etti. Ama üzerinizdeki o başkasını üzmekten doğan vicdan azabını, huzursuzluğu almanın yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kime karşı bu haksızlığı oluşturduysanız gidip onları affedeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu gönlünüzde asıl yapabildiğiniz an meseleyi sıfırlamış olursunuz. O kişi sizi affettiği an konu kapanmıştır. Bundan sonra ne yapmalısınız? ona öyle güzel davranışlarda bulunmalısınız ki o sizin daha önce yaptığınız şeyi unutmak şöyle dursun. Yeniden yaptığınız güzelliklerle sizi hatırlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, peki kendisine kötü davranılan, ondan sonra kendisine özür dilenen kişinin durumu ne olacak? O da kendisine kötü davranan kişi kendisinden af dilediği an onu mutlaka affetmelidir. Ve ondan sonra da ikisi arasında bir dostluk münasebeti başlamalıdır. Eskiler demişler ki büyük dostluklar büyük düşmanlıklardan sonra başlar. Mümkündür. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynında eğer siz hep pozitif davranışların sahibi olursanız hep kazananlar bulursunuz. Yani muhtevanın başkaları tarafından oluşmasına müsaade etmeyin. Başkaları tarafından davranış biçimleri negatif de olsa, pozitif de olsa, size negatif olarak da yansılsa onlar için bir güzellik düşünün daima. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdaki anlaşmazlıkları yok edin. Size bir şey söylendiği zaman etrafınızdaki insanlar tarafından onu şu açıdan dinleyeceksiniz. Acaba ben bana bunu söyleyen kardeşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bakınız bu ruhunuzun talebidir. Ama nefsiniz de tam tersini söyler. O benim şöyle şöyle bir şeyler yapmamı istiyor. Buna ne hakkı var? Ben onun uşağı değilim. Onun nefsinin taleplerini ben yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Dikkat edin, etrafınızdaki insanlar size ulaştırdıkları güzellikleri siz elinizin tersiyle iterseniz Allah yolunda olan bir kişinin davranışları olamaz bunlar. Boşuna kendinizi avutmayın. Allah'ın yolundayım diye kendinize payeler vermeyin. Eğer etrafınızdaki insanlarla olan davranışlarınız bunları gösteriyorsa, siz başkalarına huzur değil, huzursuzluk veriyorsanız, o zaman Allah'ın yolunda olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin buradasınız? Eğer bunca uğraşılarımız, uğrunuzda harcadığımız bunca emekler, sizi hala arkadaşlarınızla dost geçinmeye ulaştıramadıysa, onların taleplerini hala değerli bulmuyorsanız, hala insanları engellemekle meşgulseniz, hala ben onlara nasıl yardım edebilirim diye değil, ben onların söylediklerine nasıl kendimi müdafaa edebilirim diye cevap vermeye hazırlanıyorsanız, büyük yanlışlıkların içindesiniz. Evvela şunu bilin. Kim kendisine onu suçlayan bir sual sorulduğunda, bir sual ulaştırıldığında kendini müdafaa etmek mecburiyetinde görüyorsa kendisini, o lazım geleni yapmadığı kesinleşen bir insandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü davranış biçiminiz var. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların hatalarını ortaya koyarsınız. Bir. İkincisi de onların haklı olan taraflarını ortaya koyarsınız. İkisi birbirine tamamen zıt iki olaydır. Eğer siz hala insanların hatalarını onlara ulaştırmakla meşgulseniz ve kendinizi bunlarla müdafaa ediyorsanız, O zaman tasavvufun neresinde olduğunuzu bir düşünün bakalım. Bunca emeklerimiz boşa gitmiş olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah'ın yolundaysanız, her şeyden evvel başkalarının hatalarını arayan insanlar olmaktan çıkacaksınız. Başkaları size ters gelen bir davranışta bulunduğu zaman onun böyle yapmakta hangi ölçüde haklı olduğunun sebeplerini araştıracaksınız sadece. Size yaptığı haksız davranışın standartlarını arayıp başkalarına şikayet etmek yerine acaba ben ona hangi tarzda bir davranışta bulundum ki bana böyle davrandı diye düşüneceksiniz. Kendi hatalarınızı arayacaksınız. Onun size öyle davranmasındaki haklı sebeplerini arayacaksınız. Normal insan tabiatı neye dayandır sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefslere. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin ortaya koyduğu şekil nedir? Sadece iki ayrı cephe gösterir. Bir, başkalarının kusurlarını arar devamlı. Hep onlara haksız çıkacak sebepler bulur. İki, kendisine hep haklı gösterecek sebepler bulur. Öyleyse şeytanla mücadeleniz görüyorsunuz ki o kadar zor değil. Sadece tanımanız lazım işlemin. Eğer siz başkalarının hatalarını arayan, onların size yaptığı davranışlarda onların haksız sebeplerini arayan bir kişiyseniz nefsinizin ve şeytanın esirisiniz. Eğer siz onların size yaptığı bir yanlış davranışta haklı sebeplerini aramaya başlarsanız o zaman Allah'ın yolunda olursunuz. Çünkü o zaman nefsinizin değil ruhunuzun sesini dinlemiş olursunuz. Dikkat edin. Araştırın. Haksız sebeplerinizi yakalayın. Ve insanlara olan davranışlarınızda muhtevaya bakın. Onlar size kötü davranıyorlarsa arkasında onların nefsleri yerine kendi nefsinizi arayın. Onun size öyle davranmasında size dayalı bir sebep olamaz mı zannediyorsunuz? İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep şikayet edenler. Şikayet edenleri dinlediğiniz zaman şunu görürsünüz. Kendilerinde katiyen bir suç yoktur. Bütün suç öteki taraftadır. Şikayet eden zemzemle yıkanmış gibi saf ve tertemizdir. İki ayrı açıdan meseleye bakar. Birincisi, karşı tarafın hatalarını, yanlışlıklarını, haksız davranışlarını dile getirir. İkincisi, kendisinin haklılıklarını dile getirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün bunlardan haberdar olmadığını mı zannediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman nefsinizin ve şeytanın ne kadar kontrolü altında olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız? Doğru davranış biçiminiz bu değildir. Doğru davranış biçiminiz size haksız bir davranışta bulunan kişinin hangi haklı sebeplere dayalı olarak bunu yaptığını incelemelisiniz. Acaba onun böyle davranmasında sizin ne kadar dahliniz var? Siz ne yaptınız da o size böyle davrandı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daima sözüm iki tarafa birdendir. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu bir ortamda toplum mutluluğu yaşanamaz. Sahabenin için mutluydu, O devre niçin asr-ı saadet deniyor biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabenin her biri için arkadaşlarının hepsi kendilerinden daha değerliydi. Onlar sevgili izleyenler ve dinleyenler başkalarının hatalarını aramazlardı. Davranışlarının arkasındaki haksız sebepleri aramazlardı. Haklı sebepleri ararlardı. Ve hep kendilerini suçlarlardı. Tabii ben ona geçen gün şöyle davranmıştım. Farkına bile varmadım. Ama o davranışın mutlaka onu özmüş olmalı ki o da bana böyle davrandı. Öyleyse haklıdır. Ben gidip ondan af dilemeliyim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şey sormak istiyorum size. Ne kaybedersiniz? Nefsinizle şeytan bu affı dilememeniz için size olmadık kurnazlıklar önerir. Oysa ki doğru olan nedir? Eğer bir kalbi kırdıysanız mutlaka tahmin etmek mecbur etmesiniz. Sevgili izleyenler şunu prensip edinmelisiniz. Eğer bir başkasının kalbini kırdıysanız o kalbi tahmin etmeden rahat uyku uyuyamamalısınız. Neden hep kendinizden yanasınız hiç düşündünüz mü? Neden kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde hissediyorsunuz? Kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde neden hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü arkasında hatalarınız var. Nefsiniz de o hataları örtmek gayretinde. Hala anlamıyor musunuz? Eğer siz bütün iç dünyanızla tertemiz olsanız kendinizi müdafaa etmek gereğini duymazsınız. Size birisi ona ne şirane davrandın dediği zaman kendinizi haklı çıkaracak sebepleri ard arda saymak yerine hatanızı kabullenip ondan af dilemek istediğinizi söylemelisiniz. Ve bu kulağınıza küpe olmalı. Gelecek sefer size ters davranan birisinin artık neden haksız olduğunu değil, neden haklı olduğunu araştırmaya başlamalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın siz başkalarının kalbini kıran insanlar olmayın. Tasavvuf adabına bu hiçbir zaman yakışmaz. Zaten eğer böyleyseniz tasavvufu yaşamadığınız açık değil mi? Nefsinizin esiri, nefsinizin zebunu olduğunuz şeytanın kültürü içinde, şeytanın karanlığı içinde, şeytanın emirleri doğrultusunda yaşayan bir insan olduğunuzu davranışlarınız koyuyor ortaya. Ne zaman siz bir başkasına huzursuzluk ulaştırmışsanız, siz o anda mutsuzluk üçgeni içindesiniz. Dikkat edin, bir üçgenin üç kenarı vardır. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz fiil, şer. Şer, şeytan ve nefs. Bunlar mutsuzluk üçgeninin üç kenarıdır. Ama eğer siz başkalarına hep mutluluk verecek davranışların içindeyseniz, o zaman gene bir üçgenin içindesiniz. Ama bu üçgen mutluluk üçgeni sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu üçgenin birinci kenarı Allah'tır, ikinci kenarı ruhunuzdur, üçüncü kenarı işlediğiniz işlemdir. O işlemde de hayırdır. Mutlaka siz derecat kazanan birisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlarla vücuda getirdiğiniz bütün olaylarda iç dünyanıza hemen dönün bakın. Başka birisine şöyle veya böyle davrandığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa içinizde bir şeyler mi sizi rahatsız ediyor? Onun kalbini kırdığınız gibi bir düşünce içinde misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer öyleyseniz o zaman yanlış yaptığınız açık değil mi? Her olayın arkasından, etrafınızdaki insanlarla her diyaloğunuzun arkasından iç dünyanıza bakın. Acaba ne hissettiniz? Mutluluk mu, huzur mu? Yoksa bir kırıklık mı? Sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya nefsinizin eseri olarak ya da ruhunuzun. Eğer aklınız ruhunuzun talebini kabul etmişse etrafınızdaki insanlara mutluluk verdiniz demektir. Bundan ancak huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Eğer içinizde başkalarıyla yaptığınız bir konuşmanın sonunda bir sızı hissediyorsanız, o zaman nefsinizin sesiyle başka birisine yanlış bir davranış ulaştırdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi benim sizlere bir sualim var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İkinci sual, eğer istemiyorsanız burada işiniz ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üniversitesi. Bu üniversitede sizlere biz mutlu olmanın Allah tarafından öğretilen metotlarını veriyoruz. Bu metotları biz icat etmedik. Bu metotların sahibi biz değiliz. O sizi yaratan Allah, nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla, her şeyinizle sizi yaratan, size akıl veren Allah Teala nasıl mutlu olacağınızın standartlarını da veriyor. Eğer tasavvufa girmeden evvel yaptığınız gibi gene nefsinizin esiri olacaksanız, bunu hala sürdürüyorsanız, o zaman yıllardan beri yaptığımız bunca gayret, bunca emek sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamış demektir. Bize değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama kendinize yazık etmediniz mi? Hala ders alamadıysanız, buraya gelmenizin sebebini hiç düşünmediniz mi? Allah Teala'nın sizden ne istediğini hiç düşünmediniz mi? O hedefe ulaşmanızı isteyen Allah Teala sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediği için o hedefi sizin için uygun görüyor. Buyurun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Der ki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız devam etmeyin yolunuza. Bu yola layık olmadığınızı düşünün. Eğer değişmek istiyorsanız başımızın üzerinde yerimiz var. Burası Allah'ın üniversitesi. Bunun için kuruldu. Sizi mutlu kılmak için. Ama Allah'ın sizin için oluşturduğu nimetleri hala elinizin tersiyle itiyorsanız, o zaman bizden nasıl yardım göreceksiniz? Size bunca zamandır mutluluğa ulaşmanın kanunlarını veriyoruz. Dünya üzerinde hiç bilinmemiş kanunlar. Ne kadar bahtlı olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Dünya üzerinde insanların hiçbirinin ulaşamadığı bir ilim ve irfan dizaynı size Allah-u Teala tarafından takdim ediliyor. Siz hala onun kıymetini bilmiyorsunuz. Kendi kendinize sorun bakalım, etrafınızdaki insanlarla aranız nasıl? 10 kişilik bir toplum içinde hala birbirinizle anlaşamıyorsanız, hala birbirinizi şikayet ediyorsanız, hala birbirinizin kalbini kırıyorsanız bunca sene sonra, o zaman ne aldınız siz tasavvuftan, bana söyler misiniz lütfen? Bu mu olmalı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunca yıllık emek, bunca yıllık gayret size bunları öğretmek için miydi? Kendinizi mutsuz etmeniz ve kendinizle beraber başkalarını da mutsuz etmeniz için miydi? Neden bu kadar duruyoruz davranış biçimlerinin üzerinde? Çünkü davranış biçimleri sizleri mutluluğa götürecek olan temel muhtevadır. O muhteva içerisinde ağaçlarınız meyve verir veya çürür gider. Öyleyse kanunları yerli yerine oturtun. Başkalarının mutluluğu için değil, sizin mutluluğunuz için kanunu hiç unutmayın. Siz ancak başkalarını mutlu edebildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Bütün çevrenizdeki insanlar sizin mutluluk verdiğiniz insanlar olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki dünyada yaşayabilirsiniz. Sıfır noktasının üstü Allah'ın ilkesidir. Sıfır noktasının altı şeytanın ilkesidir, negatif ilkedir. Siz ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçimi sergilerseniz veya daha evvele ulaşalım, ne zaman başka insanları mutlu kılmak yönünde düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatle bakın. Sizin mutlu olmanız başkalarının elinde değil, Allah'ın elinde. Sizin mutlu olmanız sizin Allah'a başkaları için sunabildiğiniz şeylerle uzatılır. Ne zaman başka birini mutlu etme konusunda bırakınız aktiviteye geçmeyi, kuvveden fiile çıkarmayı, daha başka bir insanı mutlu etmeyi, ona bir huzur verici davranışta bulunmayı, ona bir mutluluk verici davranışta bulunmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üzerindesiniz. Negatif dünyada yaşamıyorsunuz. Şeytanın dünyasında yaşamıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyle siz oradasınız. Aklınızla, fizik vücudunuzla, gücünüzle, zamanınızla, size ait olduğunuzun ettiğiniz her şeyinizle kendinizi başka birisine adamış noktadasınız o zaman. Kimin için o kişiye mutluluk verecek bir davranış düşünmeye başlarsanız, o andan itibaren siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Ne zamana kadar? O mutluluğu o kişiye sunduğunuz ana kadar. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu size o kişi vermedi. Mutluluğu size Allah verdi. Ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçiminin içine girerseniz, düşünmeye başlarsanız, ben ona nasıl bir huzur verebilirim, ona hangi davranışımla bir mutluluklaştırabilirim diye düşünmeye başlarsanız, düşündüğünüz andan itibaren siz Allah-u Teala'nın izinde bir kıymetsiniz. O size böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz sürece hep huzur verir. Ruhunuz da nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Allah'ın verdiği bir huzur kalıcıdır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman biter. O zaman da zaten yeni bir ufuk daha açılmıştır. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Başka birisine başka bir açıdan faydalı olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayallerle yaşamayın. Allah bana çok para verseydi, ben herkese o parayı dağıtırdım da çok mutlu olurdum diye düşünüyorsanız, bu bir palavradır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizde de şu kadarcık bir faydası yoktur. Evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Şu anda siz nelerin sahibiyseniz, o sahibi olduğunuz şeyler, sadece onlar sizin etrafınızda bulunan birçok insana mutluluk bıraktırmanız için yeterlidir. Sadece sahip olduğunuz şeyler. Onun için geleceğe müteallik hayallerle ben ah Allah bana parayı verseydi de gösterseydim ona bak nasıl yardım edeceğim insanlara. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Sizi şununla oyalıyor. Yani diyor ki şeytan size kabul ettirmiş durumda. Sen şu anda hiçbir şeyin sahibi değilsin. Başka insanları mutlu edebilecek. Yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin elinizdeki her şey, zamanınız, aklınız, düşünce sisteminizin insanlara yönelik kusur aramayan, kusurları örten, İnsanlardan güzellikleri esirgemeyen, güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan. İşte böyle davranış biçimlerinin sahibiyseniz, bunun manası o olayları yaşadığınız sürece Allah size sevgili izleyenler ve dinleyenler neleri vermişse Allah'ın size verdiği her şeyinizde siz başka birinin emrindesiniz. Başka birinin mutluluğu için yaşıyorsunuz, kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başka bir insan için yaşıyorsunuz. Ona o mutluluğu ulaştırdığınız andan itibaren yeni bir ufuk açılacaktır önünüzde. Sırada bekleyen bir sürü insan var. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır, bir kapısıdır. Ve sonsuz bir hazinenin sahibisiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Karın kadar zengin olmanıza, başkalarına mutluluk vermek üzere, karın kadar zengin olmanıza gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neniz varsa sadece o kadarına ait olan bir miktarı vereceksiniz.
1: Şeytan, şimdi. Ezine namçı aleyhim gayr-ı mazlubi aleyhim ve rezzalim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah-u Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insandan başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vakıa var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak, Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah-u Teala oluşturuyor. Sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah-u Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak. Öyleyse mutluluğunuzun şu dünya hayatında tahakkuk edebilmesi hepiniz için bir muhteva ifade ediyor. Dört ayrı cephede adetimizin muhteva kazanması lazım. Riyazet ayrı olacak mı? Bir. Mücahede sahibi olacaksınız. İki. Zikir yapacaksınız. Üç. Ve başkalarına mutluluk bitiren, mutluluk yaşayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi zikre varan bir insan hangi vasıflardır? Beraberce o vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini bulunan hasretleri doldurmuştur. Böyle bir dizaynda o kişi için başkaları ilişkilerin dizaynında o kişiden etrafını sadece pozitif dalga boyları giyildiğini görüyoruz. Bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldırır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların bu saydığım faktörlerin hepsi, unutmayın sevgili izleyiciler, hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bir güzelliği sergilemek hepinizin elindedir. Unutmayın, üniversitemizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusudur. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizdir. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse bu düsturu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikavanın insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir şekilde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir. Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden nefsindeki afetlerdir. Ama nefsindeki afetleri tamamen temizleyen, daimi zikrine sahip olan kişi burada bir düzeyine ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu. Oldu mu? Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif dalgalara ulaşan, mutluluk rüzgarlara ulaşan, mutluluk meltemlere ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bununla vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletimize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. Daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerimizi kendilerini hiç sorgulamadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da, daimi zikir hedefine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarınız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek istemiyorsa o zaman nefsinizle cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede deniyor. Nefsinizle cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular. Artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ يَرْجُوا كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَلَ اللّٰهِ لَا. Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı diler?

Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin adetleri yapmak ister. İşte böyle bir dizayna da müsaade etmemek durumundasınız. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye kalkarsa ona mutlaka engel olmalısınız. Hem mücahedede hem de bu ikinci konu olan riyazette Allah'ın yardımı mutlaka üzerinizde olacaktır. Yardımı hissedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yardımına dikkatle bakın. Allah'ın yardımı sizin içindir. Siz Allah için olun. Yardım her zaman sizin için olacaktır. Allah Teala'nın size yardım edebilmesi için hepinizin bir belli hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti iç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. Unutmayın, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz varsa hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşünceniz varsa Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa o zaman siz size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Nefsiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum. Niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu

siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur. O götürdüğü yer dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hazır suratlı, hüzünlü, sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz. Arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu nefslerinin istediği şeyleri tahakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, mutsuz insanlar, mutlu insanlar. İki yoldan birini seçmek durumundasınız. Allah Teala bilin ki size hiçbir şeyi zorla yaptırmaz. Eğer Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız buyurun. Bütün kapılar sizin için açıktır. Hizmet etmek istemiyorsanız o zaman çekinin. Kendi hayatınızı yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Ama o zaman mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarına yüklemeye kalkmayın. Arkasında sadece siz varsınız, kendiniz varsınız. Öyleyse sözlerimi iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları
o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri doğrultusundadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman hep nefslerinin taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir. Huzursuzluktan kurtulmanın ilacı mutlak meyveye verecek olanı daim zikre ulaşmaktır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşırken bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahede size iki ayrı cephenin en büyük yardımcısı olacaktır. Öbür taraftan bütün sıkıntılarından kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihetle siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım.
gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar, binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafındaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar. Sizin onlarla beraber olmanız onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden, negatif tavırlar yayan bir insan değil. Şeytanın kumandası altında bir insan ancak nefsinin kumandası altındayken negatif tavırlar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafında yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun, ben Allah yolunda hizmet etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk mu veriyor? 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanların huzursuz edebilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken
Bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz. Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlık zannettiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka ulaşacak. O zaman eğer başkalarına hizmet etmek, eğer Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala O'na koşmanızı istiyor. O'na müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ben bugün kimlere mutluluk verebildim? Etrafımdaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ve aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer
şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir yardım etme düşüncesini işlemek. Bu düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan insanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz. Mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemine de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemine de şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir mevzesi gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan
Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan, devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarına helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin affetmeleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez. Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşünceleriniz de filme alınır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünceleriniz hep bilinir. Onları gizlediğiniz zannedersiniz. Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite kainat üniversitesidir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecisiniz. İnsanlardan birisiniz. Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini, hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka kimse yok. Bir kişiye mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de, götüremeseniz de, o mutluluk, o mutluluğu götürdüğünüz takdirde, o kişinin mutlu olmaması halinde de gene siz mutlu olursunuz. Çünkü mutluluğu size verecek olan o kişi değildir. O kişiye ulaştıracağınız mutluluk da değildir. Allah'tır. O kişiye ulaştırmayı düşündüğünüz mutluluk sizin mutluluğunuzun sadece sebebidir. Sonuç Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği mutluluktur. O sebeple dayalı ama Allah'ın üzerinizde oluşturduğu bir mutluluk söz konusu. İşte bu kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için
harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın, siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan kendiniz sizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız, kendinize yaptığınız, nefsinizle yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen, mutsuzsanız, söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın, Allah-u Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah-u Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz. Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda karanlık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman, mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka
bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah-u Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister. Ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı. Mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvufta değildim diye. Öyleyse hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelecek haftadan itibaren bu konuşmayı yarım saat evveli almak istiyoruz. Bu konuda problem geçirecekseniz aynı saatleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Lütfen bize ulaşın. Saatlerinizin dizaynını söyleyin. Türkiye'deki standartlarda saat 20'de başlayacağımız bu sohbeti 12'ye almak istiyoruz. Bu durumda eğer kardeşlerimiz iş yerlerinden veya evlerinden internetin dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamanı ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Allah hepinizden razı olsun.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah-u Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız. Yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile İnsan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır.

başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijen ise hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

bitkiler de besleyecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç.

olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin, Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder.
İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İştiyakin sahibi olan kişi nasıl bir iştiyakin içindedir? İştiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar iştiyakin sahipleridir. İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur. Talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sebebinde dua ediyorum. İştiyakimin artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye devrin imamına vermiştir.
Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah-u Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah-u Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah-u Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine
Allah Teala icabet etmiyor. Öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bu defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz, yani duasını kabul ederiz, ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız, ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya lekum ya lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Eyalekum yarşidun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kellerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah-u Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı deneme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi, bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi, zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani birdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kainatın kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için, size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim, ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah-u Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha, Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki, sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım. Hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi İki dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın, en kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
2: Evet, muhtemelen dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler. Küçük bir süreden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz ve siz bir sohbetinde muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mihir sizlerle birlikte oluyorlar. İnşallah muhterem efendim size dinliyorum müsaadenizle. Muhterem efendimiz, efendim son tutumet yapıyoruz tekrar ve sohbetimizin devam eden kısmında zatenimizi, muhteremimizi, izleyicilerimizi, sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz inşallah. Tekrar mübarek ilerinizden mesaj ediyoruz muhterem efendimiz.
3: Allah razı olsun Berhan. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey hep mutlu olabilmek. İşte bir 15 dakika süren bir teknik ara vermek mecburiyeti. Bizleri bizimizden kısa bir süre ayırdı. Ama işte gene beraberiz. Gene güzelliğin bir köşesinden yakaladık. Ve beraberce el ele, gönül gönüle, kol kola tekrar yürümeye başladık. Allah'ın yolunda. Şu dünyada Herkes için mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. En güzele ulaşmak söz konusu. Ve hepiniz bunu yapabilirsiniz. Hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Unutmayın, her zaman siz mutlu olmaya namzetsiniz. Bunun yolu diğer canlıktan geçer. Başkalarına bir şeyler verebilmek, mutluluk verebilmek gayretinden geçer. En güzele ulaşmak söz konusu. En güzeli dizayn etmek söz konusu. Ve unutmayın, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sadece sizin elinizde. Ve sadece şeytan sizin mutlu olmanızı ister. Herkesin mutsuz olmasını istediği gibi. Ya onun tuzağına düşersiniz, şu dünyada mutsuz bir insan olarak yaşarsınız ve bir ot gibi ölürsünüz, bu dünyadan gidersiniz. Oysa ki Allah-u Teala size hayat verdiyse, bu hayat size mutlu olmanız için verilmiştir. Başkalarına da mutluluk saçmanız için verilmiştir. Oysa kim şu anda ben mutsuzum diyorsa, o anlattığımız reçetelerin farkında olmayan bir insandır. Böylece dizaynı kendi rahatsızlığı konusunda kullanmaktadır. Muhteva herkes için farklıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşur. Allah herkese onların huzurunu, mutluluğunu sağlayabilecek olan şartları mutlaka temin eder. Unutmayın, hepiniz ama hepiniz şu dünya adı verilen gezegende hayat bulan hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Etrafınıza mutluluk rüzgarları ulaştırmak için, mutluluk dalgaları yaymak için, başka insanları mutlu kılmak için ve böylece onların her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını sizin yaşayabilmeniz için gönderildiniz. Bu dünyada vazifeli kılındınız. Bu dünya gibi pek çok dünyalar var sevgili kardeşlerim. Kainat üzerinde orada da sizin gibi insanlar yaşıyor. Aynı standartlarda bir kısmı mutluluğun sırrını yakalamış, huzuru yaşıyorlar. Bir kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalardı, onu yaşasalardı bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktı. Ama insanlık tarihinin hiçbir devresinde büyük kitle tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından mutluluk yaşanamamıştır. İblis bütün devirlerde insanları Allah'ın yolundan ayırmayı ve onları mutsuz kılmayı, kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, mutsuz insanlar yapabilmeyi başarmıştır. Sabah işinize giderken etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep huzursuz, sıkıntılı çevreler göreceksiniz. Herkesin birbirine bir mutluluk vermek üzere değil, içindeki başkalarının kendilerine yaptığı haksızlıkları gene başkalarına tepki suretiyle ulaştırmak isteyen insanlar göreceksiniz. Her an toplum birbiriyle bir mutsuzluk dünyası içinde yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Orada her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse böyle bir imkanınız varken başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak varken varsın o insanlar gene başkalarına kötülük etmeye çalışsınlar. Aslında yaptıkları şey sadece kendilerine huzursuzluk vermektir, mutsuzluk vermektir. Dünya üzerinde yaşayan insanların en büyük yanlışı nefslerinin tatmininin kendilerini mutlu edeceğini zannetmeleridir. Oysa ki mutluluk nefsin tatmininde değil, ruhun tatminindedir. Nefs hep Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini ister. Nefs hep Allah'ın emirlerinin

birbirinin mutsuzluk vasıtası olarak hayatlarını devam ettiriyor. Toplumu oluşturan fertlerdir. İnsanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetli olan sosyal mahluklardır. Öyleyse her açıdan bir dünya hayatı size çok şeyler kazandırabilir ama çok şeyler kaybettirebilir de. Şimdi bir matematik hesap yapın bakalım. Şu dünyada mutluluğu yaşamak varken ve mutluluğu yaşamak bu kadar kolayken acaba neden insanlar hep mutsuz? Arkasında acaba ne var? Arkasında sadece şeytan var sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Herkesin beynini yıkayan, kendi düşüncelerini insanlara onların kendi düşünceleri olarak yutturan ve asla izini belli etmeyen o korkunç düşman İblis. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi sizi güzelliklere, Allah'ın emirlerine ulaştırmaya çalışır. Onları yaparak başka insanlara mutluluk vermenizi ve asıl derece sizin mutlu etmenizi sağlamaya çalışır. Bu ruhunuzun sesidir. Bir de nefsiniz yerine onun temsilcisi olarak konuşan iblis. Ruhunuzun sesini söylerse tam onun tersini size kabul ettirmeye çalışan bir meşgul ses olarak ulaşır. İç dünyanızda her zaman bu iki sesi duyarsınız. Bir negatif dizaynı içerir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir insanın o sesi dinlemesi halinde mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk, huzursuzluk, sıkıntı, bu standartları yaşamak, bir insanın sadece nefsinin afetlerinin sesini, yani şeytanın sesini takip etmesiyle, izlemesiyle mümkündür. Allah-u Teala şeytanın ayak izlerini takip etmeyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytan size sadece mutsuzluk ulaştırır diyor. Ama insanların çoğu o sesi tanıyamıyorlar. Ne zaman sizlere Allah'ın güzellikleri yerine başka insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek olan şeyler öneriliyorsa, o zaman bu dizaynı yerli yerine oturtmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bütün bu güzellikler her şeyi ifade eder. Siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmaya layıksınız. İnsan olarak yaratıldınız.

Öyleyse bu liyakatin ışığı altında mutlu olmayı denemelisiniz. Başkalarına huzursuzluk vermek üzere değil, başkalarını mutlu etmek üzere şu andan itibaren yaşamaya başlamalısınız. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk verebilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz şeylerden daha ötesine sahip olmanız yeter, gerekmiyor. Hani insanlar vardır, bütün iyi niyetleriyle düşünürler, çok paran olsaydı da ben bu parayı başkalarına verebilseydim. Bu bir boş hayaldir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın tuzaklarından biridir. Ve insanları ne kadar temiz kalpli olduklarını adeta kendilerine ispat için şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Hayır, öyle değil. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, şu anda sizin ne kadar paranız varsa veya hiç paranız yoksa o şartlarda siz gene etrafınızdaki herkese bir nebzecik mutluluk verebilmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizayn hepimiz için geçerli. Sahip olduğunuz her şey başkalarının mutluluğunun bir kapısıdır. Ve yeterlidir. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Onlar sizden çok şey beklemiyorlar. Bir gülüşünüz, onlarla meşgul olmanız, onlara güzellikleri ulaştırmak için bir gayretin içinde olmanız size muhakkak ki çok şeyler kazandırır. Etrafınızdaki insanların size karşı bakan karanlık yüzleri aydınlanacaktır. Sizin yüzünüz onlara karşı aydınlık olduğu için.

0: söz konusu olan şey huzuru ve mutluluğu yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki şu sıkıntılı dünyada insanların sıkıntılı olmasının arkasında her birinin nefslerinin afetleri ve şeytan rol oynuyor. Bütün hayatı boyunca insanları sadece mutsuz etmek için yaşayan, kıyamete kadar da yaşayacak olan bu korkunç mahluk, insanları mutsuz etmeye, onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeye kendisini vazifeli kılmış. İntikam alıyor insanlardan. Adem Aleyhisselam yüzünden cennetten kovuldu diye, cehennemi yaşamak mecburiyetinde bırakıldı diye. Oysa ki Adem Aleyhisselam ona karşı bir düşmanlık. Böyle bir husus gerçekleştirmedi hiç. Sadece şeytan Adem Aleyhisselam'a düşman oldu. Ve onun bütün zürriyetini de Allah'ın yolundan çıkarmak için, mutsuz etmek için kendisini ve etrafındaki şeytanları seferber etmiş durumda. Hepiniz de ayrı ayrı uğraşır. Hedefi sizi başkalarına düşman etmek, başkalarını da size düşman etmek. Hedefi sizi mutsuz kılmak. Onunla hiçbir zaman mutluluğu hiç kimse yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Onunla beraber sadece cehenneme gidilir. İblisin sözlerini dinlediğiniz zaman, o sözlere itaat ettiğiniz zaman sadece mutsuzluk ve huzursuzluk sizin kapınızı çalar. Güzellikleri asla yaşayamazsınız. Sadece bu dünyada etrafına mutsuzluk rüzgarları, fırtınaları ulaştıran karanlık bir insan olursunuz. Bir ot gibi yaşarsınız bu dünyada. Sonra da bir gün bu dünyadan çeker gidersiniz. Arkanızda en ufak bir tatlılık, huzur bırakmadan. Öyleyse huzursuz olan sizlere sesleniyorum. Mutsuz olan kardeşlerimiz, aramıza yeni katılanlar, huzursuzluğu yaşayanlar, aramızda olmakla birlikte bu huzursuzluğu devam ettirenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda aslında görüyorsunuz ki mutlu olmak hiç terzenebildiği gibi zor bir şey değil. Allah için çalıştığınız zaman zikirle, bütün ibadetlerle mutlu olmanın bir yolunu ararken etrafınızdaki insanlardan her birinin sizin mutluluğunuza açılan bir kapı olduğunu artık idrak etmişsinizdir. Öyleyse onlara mutluluk vermeye çalışın, huzur vermeye çalışın ve bilin ki bunu yaptığınız zaman asıl mutlu olacak olan sizsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sizlerden, sizinle beraber olma topluluğundan, sizinle beraber olmak güzelliğinden ayrılmak muhakkak ki zor bir şey. Ama yeni zamanımız doğdu. Allah'ın bu güzelliğini bir saatlik bir süreç içinde de olsa beraberce yaşamak, bir saatlik bir güzelliği, mutluluğu, saadeti, sürurlu paylaşmak, bu da Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed. Rabbil alemin. Allah'ım rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm efendim. Efendim sen de seviyorum. Merhaba efendim.
0: Ve aleyküm selam Berhan. Biz de gözünü öperiz. Allah razı olsun.
1: Kimetiniz inşallah öderim efendim. Şimdi konuşan dinleyiciler, izleyiciler, ve de sevgili öğrenciler, bir eski sohbetinde daha Muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru İskender Ali Nehir sizlerle birlikte oldu. Muhterem Efendimiz Rabbimize sonsuzdan teşekkür ediyoruz ki bir eski sohbetinize daha bizi ulaştırdı. Ama bir belki sohbetinize benzerinizde de tekrar zaten bizle birlikte olmak ümidiyle çok kıymetli dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı da irfan dediğimiz safhayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah Teala gözlerde gışavet tatlı, kalp gözünde gışavet tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğünüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam, işte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda Hicab-ı Mestur adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey. Kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları, fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir.